0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Ahkaf 15-16. Müslümanın duası. Biz insana ana ve babasına iyilik yapmayı tavsiye ettik. Anası onu zahmetle karnında taşıdı ve zahmetle doğurdu. Onun ana karnında taşınmasıyla sütten kesilme süresi 30 aydır. Nihayet insan olgunluk çağına ulaşıp 40 yaşına geldiğinde der ki:
1: Ey Rabbim! Bana ve ana babama ihsan ettiğin nimetlerine şükretmemi ve senin hoşnut olacağın salih amel işlememi ilham et. Benim neslimden gelenleri de salih kimseler kıl. Doğrusu ben tövbe edip sana yöneldim ve ben gerçekten Müslümanlardanım.
0: İşte yaptıklarının en güzelini kendilerinden kabul edeceğimiz ve günahlarını bağışlayacağımız bu kimseler cennetlikler arasındadırlar. Bu onlara vaat edilmiş olan dosdoğru bir sözdür.

0: 6 milyar 810 milyon civarında insanın yaşadığı bir dünyada benim kimliğim nedir ve nelere dayanır? Beni ben kılan ve aziz eden kimliğim ne olmalıdır? Kimlik, insanın bedeninden, cesedinden daha ehemmiyetlidir. Beden, ceset her canlıda bulunur. Ama kimlik sahibi olmak biz insanlara astır. Ben, Hazreti Adem'in iki oğlundan, kendisini öldürmek isteyen kardeşi Kabil'e, "O Kabil, seni mutlaka öldüreceğim," demişti. Öbürü Habil, "Allah ancak muttakilerden kurbanı kabul eder," demişti. Habil, Kabil'e demişti ki,
1: "Andolsun ki sen beni öldürmek için elini bana uzatsan bile, ben seni öldürmek için elimi sana uzatacak değilim. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Ben istiyorum ki sen benim günahımı da kendi günahını da yüklenip cehenneme atılacaklardan olasın. Çünkü zalimlerin cezası budur,"
0: diyen Habil'im. Haksız yere adam öldürmek ve kardeş katili olmaktansa ölmeyi seçebilenim. Ben, Kabil gibi yanlışını ve kötü niyetini başkasına fatura etmeyen, tersine dinin emirlerine riayet edenim. Ben, Allah'a baş kaldırmayan ve yaratılış serüvenine boyun eğenim. Ben, Nuh Aleyhisselam'ın gemisini inşa eden işçi ve o gemiye binen kişiyim. Aklımı vahyin önüne koyarak peygambere itiraz etmeyenim. Ben, İbrahim Aleyhisselam'ın getirdiği tevhide inanan muvahhidim. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe atarlarken o ateşi söndürmek için su taşıyan, saki ve gözyaşı döken taraftarıyım. Yuh size ve Allah'tan gayrı tapındıklarınıza diyebilen inanmış dava adamıyım.

Ben mutmain olmak için aklını zorlayan ve sonunda Allah'ın emirlerine teslim olanım. Ben Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerinin kurduğu tuzağa razı olmayan kardeşiyim. Hile ve hüdaya bulaşmayanım. Yüce Peygamber Yusuf Aleyhisselam'a teklifte bulunan Aziz'in karısına Rabbim, ben zindana bu kadınların beni kendisine davet ede geldikleri şeye tercih edenim diye verdiği cevabıyım. Ben Musa Aleyhisselam'ın Firavun'a karşı verdiği savaş yeriyim. Sihri ve sihirbazlığı yok sayan irfan ve itikat ehliyim. Irmaktan geçerken suyu tatmayan itaatkar askerim. Sen ve Rabbin savaşın, biz buracıkta oturanlarız diyenlerden biriyim. Buzağı ilah edinmeyenlerden, kendilerine sunulan yüce davayı hazmedememiş köle ruhlu değilim. Köleliğin adını değiştiren isimlendirmeleri sezebilenim.

ve kafa köleliğine isyan edenim. Modaya kapılan züppe entelektüel değilim. Gaybe inanan ve peygamberi sınamayanım. Ben Eyüp Aleyhisselam Sabri'yim. Ben peygamberler kervanının sonuncuyu ve hepsinin varisi Hz. Muhammed Mustafa'nın ümmeti ve onun babası.

Ben, peygamberler kervanının sonuncusu ve hepsinin varisi Hazreti Muhammed Mustafa'nın ümmeti ve onun bağlısıyım. Onun bir beşer olduğunu bilir ve fakat beşerliği benim beşerliğimle aynı olmadığının farkında olan bir müminim. Ben, peygamberin getirdiği Kur'an'ın bugün için ve tüm zamanlar için geçerli olduğuna inanan ve tüm insanlığa yol gösteren bir rehber olduğunu şeksiz gümansız kabul edenim. Ben, Kur'an'ı hayat rehberi edinen ve onun nurlu yolunda yürüyen bir yolcuyum. Ben, peygamberin kutlu davası için kendini Allah yoluna adayan ve bu uğurda dünya güçlerini hiçe sayan bir inanç sevdalısıyım. Ben, bir ırka mensubum fakat ırkımın özelliklerini bayraklaştırmayanım. Kavmiyet davasını gütmeden cahiliye olduğuna iman edenim. Ben, Filistinliyim, Habeşliyim, Doğu Türkistanlıyım, Cezayirliyim, Mısırlıyım, Faslıyım, Tunusluyum, Bosnalıyım, Çeçenistanlıyım. Ben, Zenciyim, Esmerim, Sarıyım, Kızılım, Arabım, Türküm, Kürdüm, Farisiyim, Çerkezim, Lazım, Beloçum, Peştunum, Tacikim, Özbekim.

Ben Sasani İmparatorluğunu yıkan o asil komutanın dediği kişiyim. Ben liberallerin peşine takılan bir türedi değilim. Ben kendi benliğimin farkında olanım. Benliğimi davamın içinde eritebilenim. Ben toprak damlarda büyüyen ve toprak kadar mütevazi olanım. Ben Allah'a isyan edenin karşısında gazaba gelen ve her varı yok sayanım. Ben kin bağlamam ama tarihi de unutmam. Yüce ruhumla affedenim. Bu affımı istismar edenin ebabil kuşu gibi tepesine çökenim. Ben zekamı bir taklitçiliğe kurban etmeyenim. Atalarımın yanlış aktarmacıklarını sorgulayanım. Ben fetret insanı değilim. Yarı batıcı, yarı İslamcı bir galat olmaktan kurtulan yolunu çizebilen müminim. Ben bu çağda yaşayan, çağın hastalıklı ruhunu fark eden ve o hasta ruh ve ruhlarla mücadele edenim. Ben Allah'ı, insanın da eşyanın da yaratıcısı ve yaşatıcısı olduğunu asla unutmayanım. Ben de malım da çocuklarım da bana verilen bir lütuf olduğunu bilenim. Bunları bana verene göre yerli yerine koyabilirim. Ben bu dünyanın, bu ülkenin sahibiyim. Vaktim doldu, geri dönüyorum. Ben, sen ve biz X değiliz.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslam'a hizmetin ciddi çalışmalarla mümkün olabileceğini unutmayın. Bu bakımdan fert olmayı ve tek başına yaşamayı hatırınızdan tamamen çıkarın. Kardeşlerinize sımsıkı bağlanın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

0: zulme uğrayan kimseden başkasının kötü sözü açıkça söylemesini sevmez. Allah her şeyi işitir ve bilir.
1: اِنْ تُبَدُوا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوا

Şüphesiz ki Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler, Allah'la peygamberleri arasına ayırmak isteyenler, bir kısmına inanıyor, bir kısmını inkar ediyoruz diyerek ikisi arasında bir yol tutmak isteyenler gerçekten kafir olanlardır. Bizse kafirler için aşağılayıcı bir azap hazırladık.

0: أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا.
1: Allah'a ve peygamberlerine iman edip onlardan hiçbirini ayırmayanlara gelince, işte onlara Allah mükafatlarını verecektir. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
0: يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ

جهره فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم

Muhammed! Kitap ehli gökten kendilerine bir kitap indirmeni istiyorlar. Musa'dan bundan daha büyüğünü istemişler ve Allah'ı bize açıkça göster demişlerdi. Bunun üzerine zulümleri sebebiyle onları yıldırım çarpmıştı. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra da buzağıyı ilah edinmişlerdi. Biz bunu da affedip Musa'ya apaçık bir mucize verdik.

Söz vermeleri için Tur Dağı'nı başlarının üzerine kaldırdık ve onlara kapıdan eğilerek girin dedik. Yine onlara cumartesi günü hakkında aşırı gitmeyin dedik ve onlardan sağlam bir söz aldık.

0: غُلْف بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا.
1: Fakat sözlerini bozmaları, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, haksız yere peygamberleri öldürmeleri ve bizim kalplerimiz kılıflanmıştır demeleri sebebiyle lanetlendiler. Doğrusu inkarları yüzünden Allah onların kalplerini mühürledi. Onun için pek azı hariç iman etmezler.
0: وَبِكُفْرِ

inkar etmeleri, Meryem'e büyük bir iftirada bulunmaları ve Allah'ın peygamberi olan İsa'yı biz öldürdük demeleri sebebiyle lanetlendiler. Oysa onu ne öldürdüler ve ne de astılar. Fakat onlara öyle göründü. Ayrılığa düştükleri bu konuda gerçekten bir şüphe içindedirler. Onların bu hususta zanna uymaktan başka hiçbir bilgileri yoktur. Onu kesin olarak öldürmediler. Aksine Allah onu kendi huzuruna yükseltti. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Kitap ehlinden İsa'ya ölümünden önce inanmayacak olan hiçbir kimse yoktur. Kıyamet günü ise İsa onların aleyhine şahitlik edecektir.
1: فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذ۪ينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ كَث۪يرًا

Yahudilerin haksızlıkları, birçoklarını Allah yolundan saptırmaları, kendilerine yasaklanmış olan faizi almaları ve insanların mallarını haksız yollarla yemeleri sebebiyle önceden kendilerine helal olan temiz şeyleri onlara haram kıldık. Onlardan kafir olanlar için acı bir azap hazırladık.

Fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlara, sana indirilen kitaba ve senden önce indirilenlere inanan müminlere, namazı kılıp zekatı verenlere, Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere gelince, işte onlara büyük bir mükafat vereceğiz.

Biz Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyettik ve Davud'a Zebur'u verdik.

bir kısmını daha önce sana anlattığımız, bir kısmını da anlatmadığımız nice peygamberler gönderdik. Allah Musa ile de doğrudan doğruya konuşmuştur.

0: بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللّٰهُ عَز۪يزًا حَك۪يمًا
1: Peygamberlerden sonra insanların Allah'a karşı ileri sürecekleri bir mazeretleri olmasın diye müjdeleyici ve korkutucu peygamberler gönderdik. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Fakat Allah sana indirdiğine şahitlik eder. Onu bilerek indirmiştir. Ayrıca buna melekler de şahitlik ederler. Gerçi şahit olarak Allah yeter.

Şüphesiz ki Allah inkar edenleri ve zulmedenleri bağışlayacak değildir. Onlara içinde ebedi olarak kalacakları cehennem yolundan başka da hiçbir yol gösterecek değildir. Bu Allah'a göre çok kolaydır.

0: آمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.
1: Ey insanlar, peygamber size Rabbinizden gerçeği getirmiştir. Öyleyse iman edin. Bu sizin için daha hayırlıdır. Eğer inkar ederseniz bilin ki göklerde ve yerde olanlar hep Allah'ındır. Allah her şeyi bilir. O hüküm ve hikmet sahibidir.

0: ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا.
1: Ey kitap ehli! Dininiz hususunda taşkınlık yapmayın. Allah hakkında yalnız gerçeği söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih, ancak Allah'ın peygamberi, Meryem'e ulaştırdığı kelimesi ve ondan gelen bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Allah üçtür demeyin. Bundan vazgeçin. Böyle yapmanız sizin için daha hayırlıdır. Allah ancak bir tek ilahtır. Bir çocuk sahibi olmaktan onu tenzih ederiz. Göklerde ve yerde olanlar hep onundur. Vekil olarak Allah yeter.

İsa Mesih Allah'a kul olmaktan çekinir, ne de Allah'a yakın melekler. Kim ona kulluk yapmaktan çekinir ve büyüklük taslarsa, bilsin ki o hepsini huzuruna toplayacaktır.

edip salih amel işleyenlere gelince, Allah onların mükafatlarını tam olarak verecek ve kendi lütfundan daha da arttıracaktır. Kendisine kulluk yapmaktan çekinenleri ve büyüklük taslayanları ise acı bir azaba uğratacaktır. Onlar kendileri için Allah'tan başka bir dost ve bir yardımcı bulamazlar.

Ey insanlar, Rabbinizden size bir delil geldi ve size apaçık bir nur olan Kur'an'ı indirdik.

0: Allah'a iman edip dinine sımsıkı sarılanlara gelince, Allah onları rahmetinin ve nimetinin içine koyacak ve onları kendisine ulaşan doğru bir yola iletecektir.
1: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْت۪يكُمْ فِي الْكَلَالَةِ

Ey Muhammed! Senden fetva isterler. Sen de ki, Allah size babası ve çocuğu olmayan kimse hakkında şöyle fetva veriyor. Eğer çocuğu olmayıp da bir kız kardeşi bulunan bir kimse ölürse, bıraktığı malın yarısı o kız kardeşinindir. Eğer kız kardeş ölür ve çocuğu da olmazsa, erkek kardeş onun bıraktığı malın tamamını alır. Eğer varis olan iki kız kardeşse, o zaman ölenin bıraktığı malın üçte ikisini alırlar. Eğer varisler erkek ve kadın olmak üzere ikiden fazlaysalar, o zaman erkeğe iki kadın hissesi kadar verilir. Allah doğru yoldan sapmamanız için bunları size açıklıyor. Allah her şeyi bilir. Maide Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 120 ayettir. Maide sofra anlamına gelmektedir. Hazreti İsa zamanında havariler tarafından gökten indirilmesi istenen bir sofradan söz ettiği için bu adı almıştır. Bu surede kitap ehlinden, özellikle Hristiyanlardan söz edilir. Hac, abdest, gusül ve teyemmüm gibi hükümler anlatılır. İçki ve kumar yasağıyla helal ve haram yiyeceklere temas edilir.

0: أنتم حرم إن الله يحكم ما يريد.
1: Ey iman edenler! Sözleşmeleri yerine getirin. İhramlıyken avlanmayı helal saymamak şartıyla müteakip ayetlerde okunacak olanların dışındaki hayvanlar size helal kılındı. Şüphesiz ki Allah dilediği hükmü verir.

Ey iman edenler! Allah'ın nişanelerine, haram aya, kurbanlık hayvanlara, onlara takılan gerdanlıklara, Rablerinden nimet ve rıza talep ederek Kabe'ye gelenlere sakın saygısızlık etmeyin. İhramdan çıktığınız zaman artık avlanabilirsiniz. Sizi Mescid-i Haram'dan men ettiği için bir topluma karşı olan kininiz sakın sizi aşırılığa sevk etmesin. İyilikte ve takvada yardımlaşın. Günah işlemekte ve aşırı gitmekte yardımlaşmayın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın azabı çok şiddetlidir.

0: ateş, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına kesilen, boğulan, bir yerine vurulup öldürülen, yukarıdan yuvarlanıp ölen, boynuzlanarak ölen hayvanlarla, canavarların parçaladığı hayvanlar size haram kılındı. Ancak henüz canları çıkmadan keserseniz o başka. Bir de putlar adına kesilen hayvanlar ve fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. Bunları yapmak fasıklıktır. İnkar edenler bugün sizin dininizi yok etmekten ümitlerini kesmişlerdir. Onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin dininizi kemale erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam'ı seçtim. Kim açlıktan daralır da bu sayılanlardan yemek zorunda kalırsa, günaha kaymadan yiyebilir. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
1: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ

Muhammed, sana kendileri için neyin helal kılındığını soruyorlar. Sen de ki, size temiz olan şeyler helal kılındı. Allah'ın size öğrettiğinden, kendilerine öğretip alıştırdığınız avcı hayvanların sizin için tuttuklarından da yiyin. Onların üzerine Allah'ın adını anın ve Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah hesabı çok çabuk görür.

Bugün size temiz şeyler helal kılındı. Kendilerine kitap verilenlerin yemekleri size helal, sizin yemekleriniz de onlara helaldir. İnananlardan namuslu hür kadınlar ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden namuslu hür kadınlar, zina yapmayıp ve dost edinmeyip namuslu bir şekilde mihirlerini verdiğiniz takdirde size helal kılınmıştır. Kim imanı inkar ederse onun amelleri mutlaka boşa gider, ahirette kaybedenlerden olur.

0: ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: Ey iman edenler! Namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başınızı meshedin ve ayaklarınızı topuklara kadar yıkayın. Eğer cünüp iseniz yıkanıp iyice temizlenin. Eğer hasta veya yolcuysanız yahut biriniz tuvaletten gelmişse ya da kadınlara yaklaşmışsanız ve su da bulamamışsanız temiz bir toprağa teyemmüm edin. Yüzlerinizi ve ellerinizi onunla meshedin. Allah size hiçbir zorluk çıkarmak istemez. Fakat sizi temizlemek ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz.

Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve sizden aldığı sözü hatırlayın. Hani bir zamanlar işittik ve itaat ettik demiştiniz. Allah'tan korkun. Çünkü Allah kalbinizdekileri çok iyi bilir.

Ey iman edenler! Allah için adaleti gözeten şahitler olun. Bir topluluğa olan kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adaletli davranın. Bu takvaya daha yakındır. Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

Ey iman edenler! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani bir topluluk size el uzatmaya kalkmıştı da Allah onların ellerini sizden men etmişti. Allah'tan korkun. İnananlar sadece Allah'a güvensinler.

Andolsun ki Allah İsrailoğullarından söz almıştı. Biz onlardan 12 başkan göndermiştik. Allah şöyle demişti: şüphesiz ki ben sizinle beraberim. Eğer namaz kılar, zekatı verirseniz, peygamberime inanıp yardım ederseniz ve Allah için güzel bir şekilde ödünç verirseniz, andolsun ki kötülüklerinizi örterim. Sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere koyarım. Bundan sonra sizden her kim inkar ederse doğru yoldan sapmış olur.''

0: منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.
1: Sözlerinin bozmaları sebebiyle onları lanetledik ve kalplerini katılaştırdık. Onlar kelimeleri yerlerinden alıp değiştirirler. Kendilerine hatırlatılan şeylerden bir hisse kapmayı unuturlar. İçlerinden pek azı hariç onlardan devamlı olarak hainlik göreceksin. Ama yine de onları affet, aldırma. Şüphesiz ki Allah iyilik yapanları sever.

0: القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون.
1: Biz Hristiyanız diyenlerden de söz almıştık. Ama onlar da kendilerine hatırlatılan şeylerden bir hisse kapmayı unuttular. Bu yüzden biz de onların aralarına kıyamet gününe kadar düşmanlık ve kin saldık. Allah yaptıklarını onlara haber verecektir.

Ey kitap ehli! Şüphesiz ki kitaptan gizlediğiniz şeylerin birçoğunu açıklayan ve birçoğunu da açıklamayıp geçen peygamberimiz size gelmiştir. Gerçekten size bir nur ve apaçık bir kitap gelmiştir.

0: onunla rızasına uyanları selamet yollarına iletir. Onları kendi izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve doğru bir yola ulaştırır.
1: لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَس۪يحُ بَنُ مَرْيَمُ

0: hamdolsun ki Allah ancak Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kafir olmuşlardır. Sen de ki, Allah Meryem oğlu İsa Mesih'i, annesini ve yeryüzündekilerin hepsini yok etmek istese, ona karşı kim bir şey yapabilir? Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin hükümranlığı yalnız Allah'a aittir. O dilediğini yaratır. Allah'ın her şeye gücü yeter.
1: وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ

Yahudiler ve Hristiyanlar, "Biz Allah'ın oğulları ve sevgili dostlarıyız," dediler. "Sen de ki, öyleyse size günahlarınız yüzünden niçin azap ediyor? Hayır, siz de onun yarattıklarından birer insansınız. Allah dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin hükümranlığı yalnız Allah'a aittir. Dönüş de yalnız O'nadır."

Ey kitap ehli! Peygamberlerin arasının kesildiği bir boşluk sırasında bize müjdeleyici ve korkutucu gelmedi demeyesiniz diye size gerçekleri açıklayacak peygamberimiz geldi. Şüphesiz ki o size müjdeleyici ve korkutucu olarak gelmiştir. Allah'ın her şeye gücü yeter.

Musa kavmine şöyle demişti: "Ey kavmim, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani o içinizden peygamberler çıkarmış ve sizi hükümdarlar yapmıştı. Size dünyalarda hiç kimseye vermediği şeyleri vermişti.

Ey kavmim, Allah'ın size takdir ettiği kutsal toprağa girin. Arkanıza dönmeyin, yoksa kaybederek dönersiniz.

Onlar da, ey Musa, orada zorba bir kavim var. Onlar oradan çıkıncaya kadar biz oraya asla girmeyeceğiz. Eğer oradan çıkarlarsa o zaman biz de gireriz dediler.

Allah'tan korkan ve Allah'ın kendilerine nimet ihsan ettiği kimselerden iki kişi şöyle demişti: onların üzerine kapıdan girin. Eğer oradan girerseniz mutlaka siz galip gelirsiniz. Eğer inanıyorsanız yalnız Allah'a güvenin.

Onlar dediler ki, ey Musa, o zorbalar orada bulundukları müddetçe biz oraya asla girmeyiz. Sen ve Rabbin gidin, ikiniz savaşın. Biz burada oturacağız.

Musa, ey Rabbim, ben kendimden ve kardeşimden başkasına hakim olamıyorum. Artık bizimle bu fasık kavmin arasını ayır dedi.

0: في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين.
1: Allah da öyleyse orası onlara 40 yıl haram kılınmıştır. Onlar yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşacaklardır. Sen de o fasık kavme üzülme dedi.

Muhammed, onlara Adem'in iki oğlunun haberini gerçek olarak oku. Hani birer kurban sunmuşlardı da birininki kabul edilmiş, diğerininki kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen diğerine andolsun seni öldüreceğim demişti. O da şöyle cevap vermişti: Allah ancak takva sahiplerinin sunduğunu kabul eder.

Andolsun ki sen beni öldürmek için elini bana uzatsan bile ben seni öldürmek için elimi sana uzatacak değilim. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım.

0: Ben istiyorum ki sen benim günahımı da kendi günahını da yüklenip cehenneme atılacaklardan olasın. Çünkü zalimlerin cezası budur.
1: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين.
0: Nefsi onu kardeşini öldürmeye itti ve onu öldürdü. Böylece kaybedenlerden oldu.

0: أخي فأصبح من النادمين.
1: Nihayet Allah kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini ona göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. O da bana yazıklar olsun, şu karga kadar olup kardeşimin cesedini gömmekten aciz mi oldum dedi ve pişmanlık duyanlardan oldu.

Bunun içindir ki biz İsrailoğullarına şöyle hüküm koymuştuk. Kim bir kimseyi öldürmeyen veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayan bir şahsı öldürürse, o bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir şahsın hayatını kurtarırsa, bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur. Peygamberlerimiz onlara apaçık deliller getirdiler. Onların çoğu yine bundan sonra da yeryüzünde aşırı gitmektedirler.

Allah ve peygamberlerine karşı savaşanların ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası ancak öldürülmek veya asılmak yahut el ve ayakları çapraz olarak kesilmek ya da bulundukları yerden sürülmektir. Bu onlar için dünyada bir rezilliktir. Onlar için ahirette de büyük bir azap vardır.

Ancak kendilerini yakalamanızdan önce tövbe edenler bunun dışındadır. Bilin ki Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.

iman edenler, Allah'tan korkun, ona yaklaşmaya yol arayın ve yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.

Eğer yeryüzündekilerin hepsi ve bir o kadarı daha inkar edenlerin olsa da onu kıyamet gününün azabından kurtulmak için fidye verseler bile yine onlardan kabul edilmez. Onlar için acı bir azap vardır.

0: Hırsızlık yapan erkek ve kadının yaptıklarının karşılığı ve Allah tarafından bir ceza olarak ellerini kesin. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ

Her kim haksızlık yaptıktan sonra tövbe eder, durumunu düzeltirse Allah onun tövbesini kabul eder. Şüphesiz ki Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.

Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'ındır. Dilediğini azap eder, dilediğini bağışlar. Allah'ın her şeye gücü yeter.

gelmeyen başka bir kavim adına casusluk yaparlar. Kelimeleri yerlerine konduktan sonra alıp değiştirirler. Eğer size bu verilirse hemen alın, yok eğer bu verilmezse kaçının derler. Allah bir kimseyi fitneye düşürmek isterse sen onun için Allah'a karşı hiçbir şey yapamazsın. İşte onlar Allah'ın kalplerini temizlemek istemediği kimselerdir. Onlar için dünyada bir rezillik ve ahirette de büyük bir azap vardır. Sen

0: بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين.
1: Onlar yalanı çok dinlerler, haramı da çok yerler. Eğer onlar sana gelirlerse, ister aralarında hüküm ver, ister onlardan yüz çevir. Onlardan yüz çevirirsen, sana hiçbir zarar veremezler. Eğer hüküm verirsen, aralarında adaletle hüküm ver. Şüphesiz ki Allah, adaletle hüküm verenleri sever.

İçinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat yanlarındayken seni nasıl hakem tayin ediyorlar da sonra bunun ardından yüz çeviriyorlar? İşte onlar inanan kimseler değillerdir.

Şüphesiz ki biz içinde bir hidayet ve bir nur olan Tevrat'ı indirdik. Allah'a teslim olmuş peygamberler onunla Yahudilere hüküm verirlerdi. Rablerine kulluk yapanlar ve alimler de Allah'ın kitabından olup kendilerinden korunması istenen şeyle hüküm verirlerdi. Onlar Tevrat'ın hak olduğuna şahittiler. O halde insanlardan korkmayın, benden korkun. Ayetlerimi az bir değer karşılığında değiştirmeyin. Kim Allah'ın indirdiğiyle hüküm vermezse işte onlar kafirlerdir.

Biz Tevrat'ta onlara şöyle emrettik: cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş kısas yapılır. Yaralamada da kısas vardır. Fakat kim vazgeçip bağışlarsa bu onun günahları için bir kefaret olur. Kim Allah'ın indirdiğiyle hüküm vermezse işte onlar zalimdir.

Onların izi üzerine kendisinden önceki Tevrat'ı doğrulayıcı olarak Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ona içinde bir hidayet ve bir nur bulunan kendisinden önceki Tevrat'ı doğrulayan, kötülükten sakınanlar için doğru yolu gösteren bir rehber ve öğüt olarak İncil'i verdik.

İncil sahipleri Allah'ın onda indirdiği şeylerle hüküm versinler. Kim Allah'ın indirdiğiyle hüküm vermezse işte onlar fasıklardır.

Muhammed, sana da kendinden önceki kitapları doğrulayıcı ve onları koruyucu olarak bu hak kitabı indirdik. Artık aralarında Allah'ın indirdiğiyle hüküm ver. Sana gelen gerçekten ayrılıp onların keyiflerine uyma. Sizden her birinize bir şeriat ve bir yol gösterdik. Allah dileseydi hepinizi bir tek ümmet yapardı. Fakat bu verdiklerinde sizi denemek içindir. Öyleyse hayır işlerinde birbirinizle yarışın. Hepinizin dönüşü yalnız Allah'adır. O ayrılığa düştüğünüz şeyleri size haber verecektir.

0: Onların arasında Allah'ın indirdiğiyle hüküm ver. Onların keyiflerine uyma. Allah'ın sana indirdiği şeylerin bir kısmından seni vazgeçirmelerinden sakın. Eğer yüz çevirirlerse bil ki Allah bazı günahları yüzünden onları cezalandırmak istiyor. İnsanların birçoğu gerçekten fasıktırlar.
1: Efe hukmel cahiliyeti yebğûn ve men ehsenu minallahi hukmen li kavmin yuqinun.
0: Yoksa onlar cahiliye devrinin hükmünü mü arıyorlar? İyi anlayan bir kavim için Allah'tan daha güzel hüküm veren kim olabilir?

iman edenler, Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse o da onlardandır. Şüphesiz ki Allah zalim topluluğa doğru yolu göstermez.

kalplerinde bir hastalık olanların bize bir felaket gelmesinden korkuyoruz diyerek onlara doğru koştuğunu görürsün. Belki Allah bir fetih veya kendi tarafından bir emir getirir de onlar içlerinde gizledikleri şeye pişman olurlar.

0: معكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين.
1: O zaman müminler, bunlar mı sizinle beraber olduklarına bütün güçleriyle yemin edenler derler. Onların amelleri boşa gitmiş ve kaybedenlerden olmuşlardır.

Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı onurlu ve güçlü bir kavim getirecektir. Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Allah yolunda cihad ederler ve hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar. İşte bu Allah'ın dilediğine verdiği bir nimettir. Allah'ın ihsanı boldur, o her şeyi bilir.

Sizin dostunuz ancak Allah, onun peygamberi ve Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı kılan, zekatı veren müminlerdir.

Kim Allah'ı, peygamberini ve iman edenleri dost edinirse bilsin ki galip gelecek olanlar yalnız Allah'ın taraftarlarıdır.

iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi alay ve eğlence konusu yapanları ve kafirleri dost edinmeyin. Eğer inanıyorsanız Allah'tan korkun.

Namaza çağırdığınız zaman onu alay ve eğlence konusu yaparlar. Bu onların düşünemeyen bir toplum olmalarındandır.

Sen de ki, ey kitap ehli, sadece Allah'a, bize indirilene ve daha önce indirilene iman ettiğimiz için mi bizden hoşlanmıyorsunuz? Oysa sizin çoğunuz fasık kimselersiniz.

ki, Allah'ın yanında yeri bundan daha kötü olanı size haber vereyim mi? Allah kimi lanetleyip gazaba uğratmışsa, kimlerden maymunlar, domuzlar ve tağuta tapanlar çıkarmışsa, işte onların yeri daha kötüdür ve onlar doğru yoldan daha çok sapmışlardır.

0: Onlar size geldikleri zaman inandık derler. Oysa inkarcı olarak girmişler ve yine inkarcı olarak çıkmışlardır. Allah onların içlerinde gizlediklerini çok iyi bilir.
1: وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
0: Onlardan birçoğunun günaha, düşmanlığa ve haram yemeye koştuklarını görürsün. Yaptıkları şey ne kötüdür.
1: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون
0: Rabbe kulluk yapanların ve alimlerin onları günah söz söylemekten ve haram yemekten men etmeleri gerekmez miydi? Yaptıkları şey ne kötüdür.

Yahudiler, Allah'ın eli bağlıdır, sıkıdır dediler. Hay söyledikleri yüzünden kendi elleri bağlanası ve lanet olasılar. Bilakis Allah'ın iki eli de açıktır. Dilediği gibi verir. Andolsun ki sana Rabbin tarafından indirilenler, onlardan çoğunun azgınlığını ve küfrünü arttıracaktır. Biz onların arasına kıyamete kadar sürecek bir düşmanlık ve kin saldık. Savaş ateşini ne zaman yakmışlarsa Allah onu söndürmüştür. Onlar yeryüzünde bozgunculuğa koşarlar. Allah ise bozguncuları sevmez.''

Eğer kitap ehli iman edip Allah'tan korksalardı, onların günahlarını örter, kendilerini nimeti bol cennetlere koyardık.

Meğer onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rableri tarafından kendilerine indirilen Kur'an'ı gereğince uygulasalardı, mutlaka üstlerindeki ağaçların meyvelerinden ve ayakları altında yetişen mahsullerden yerlerdi. Gerçi içlerinde orta yolu tutan bir zümre vardır, ama onların birçoğunun yaptığı ne kötüdür.

peygamber, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun peygamberliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan korur. Şüphesiz ki Allah kafirler topluluğunu doğru yola iletmez.

0: فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ
1: Sen de ki, ey kitap ehli, Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbiniz tarafından size indirilen Kur'an'ı gereğince uygulamadıkça hiçbir esas üzerinde değilsiniz. Ey Muhammed! Rabbinden sana indirilenler onlardan çoğunun azgınlığını ve küfrünü arttıracaktır. O halde sen o kafir topluluk için üzülme.

Şüphesiz ki iman edenlere, Yahudiler, Sabiler ve Hristiyanlardan Allah'a ve ahiret gününe inanıp salih amel işleyenlere hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

Andolsun ki biz İsrailoğullarından söz almış ve onlara peygamberler göndermiştik. Her ne zaman bir peygamber onlara nefislerinin hoşlanmadığı bir şey getirdiyse onlardan bir kısmını yalanladılar, bir kısmını da öldürdüler.

0: Bir fitne kopmayacağını sandılar da kör ve sağır kesildiler. Sonra Allah tövbelerini kabul etti. Sonra onlardan birçoğu körleşip sağırlaştılar. Allah onların yaptıklarını görmektedir.
1: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم

0: Andolsun ki Allah ancak Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kafir olmuşlardır. Oysa Mesih dedi ki, ey İsrailoğulları, benim Rabbim ve sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Kim Allah'a ortak koşarsa şüphesiz Allah cenneti ona haram kılar. Onun varacağı yer cehennemdir. Zalimlerin hiçbir yardımcıları yoktur.
1: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد

Hamdolsun ki Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kafir olmuşlardır. Oysa bir tek ilahtan başka hiçbir ilah yoktur. Eğer söylediklerinden vazgeçmezlerse andolsun ki onlardan inkar edenlere acı bir azap dokunacaktır.

Allah'a tövbe edip ondan bağışlanmayı istemezler mi? Oysa Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.

Meryem oğlu Mesih sadece bir peygamberdir. Ondan önce de birçok peygamberler gelip geçmiştir. Onun annesi de çok doğru bir kadındır. Her ikisi de yemek yerlerdi. Bak onlara ayetleri nasıl açıklıyoruz. Ve yine bak onlar haktan nasıl yüz çeviriyorlar.

Ey Muhammed, de ki, siz Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar vermeye gücü yetmeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa her şeyi işiten ve bilen yalnız Allah'tır.

De ki, ey kitap ehli, dininiz hususunda haksız yere haddi aşmayın. Daha önceden sapmış, birçoklarını da saptırmış ve doğru yoldan ayrılmış bir kavmin keyiflerine uymayın.

0: داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: İsrailoğullarından inkar edenler Davut ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlenmişlerdir. Çünkü onlar isyan etmişlerdi ve aşırı gidiyorlardı.

onlardan birçoklarının kafirleri dost edindiklerini görürsün. Nefislerinin kendileri için önceden hazırlayıp gönderdiği şey ne kötüdür. Allah onlara gazap etmiştir. Onlar ebedi olarak azap içinde kalacaklardır.

Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilen kitaba inansalardı, kafirleri dost edinmezlerdi. Fakat onlardan birçoğu fasık kimselerdir.

0: Muhammed, iman edenlere en azılı düşman olarak insanlar arasında Yahudileri ve Allah'a ortak koşanları bulursun. Yine iman edenlere sevgi bakımından en yakın olarak da insanlardan biz Hristiyanız diyenleri bulursun. Bu da onların arasında papazların ve rahiplerin bulunmasından ve büyüklük taslamadıklarındandır.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı. Allah

zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.

الله يا جبار يا

مجيب يا الله يا مجيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله.

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة.

دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر

0: أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم لا تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر والقف بنا يا مولانا فيما جرت سجل مقادير واغفر لنا منك لخير أجمعين اللهم اغفر لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Özel FM 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
2: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen tevbeleri bol bol kabul edensin. Hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl. Soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle. Beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık. Yalnız sana yöneldik. Dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın. Hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik, artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik, sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl, o benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver. ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin, beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hatayen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
4: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetine göre sabah namazı şahitlidir. Kur'an-ı Kerim'in İsra suresi 78. ayeti hakkında Resulullah aleyhissalatu vesselam şu açıklamayı yapmıştır. Onda gece melekleri de gündüz melekleri de hazır bulunurlar.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.
1: Saat 6. Özel efem hayırlı sabahlar diler.
0: Özel efem. www.ozelefem.net. ozelefem.net.

0: Şimdi reklamlar.
1: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
2: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
3: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
2: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
4: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
2: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik İmirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
6: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله

0: gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
1: 103.2.
3: Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
4: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahümme huz biyedihim lil hak ve aktif fi kulubihim el havf mink ve enza' min kulubihim el havf min el kuffar. Allahümme aktif fi kulubihim el iman. اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل رأيهم

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
0: Ey yolcu. Amelsiz ilim delik, ilimsiz amel hiçlik, imansızlıksa en büyük nankörlüktür. Bugün seni kötülüklerden ve günahlardan uzaklaştırmayan bilgin, görgün ve anlayışın, unutma ki yarın seni cehennem azabından da uzak tutamayacaktır. Bugün fırsat varken, geçmiş günleri telafi etme imkanına sahipken, sana ne oluyor da hala günleri gafletle geçiriyor, hala dünya oyuncağıyla oynuyorsun? Yarın kıyamet gününde, ey Rabbimiz, gördük, işittik, bizi tekrar dünyaya gönder de salih ameller işleyelim, artık kesin onlara iman ettik diyenlerden mi olacaksın? Sen de mi ey yolcu, pişmanlığını mahşere taşıyıp, mahzun ve perişan bir halde yüzü kızaranlardan olacaksın? Rabbinin huzurunda kulluğunu ifa etmemiş, hatta isyan etmiş, bu sebepten dolayı da Rahman'ın yüzüne bakmadığı, merhametten mahrum bırakılmış olmayı nasıl kabul ediyor, Mevla'nın huzurunda mahcup olmayı, yüzüne bakılmamayı, bir kul olarak değer verilmemeyi nasıl içine sindiriyorsun da hala kendine dönüp bakmıyorsun? Sen de mi ey yolcu? Sen de mi? Bu yolun sonu nereye çıkıyor? Ne olur söyle, söyle be yolcu. Bu yolun sonu nereye çıkıyor? Ey yolcu! Ruhunu olgunlaştırmaya, nefsine hakim olmaya, bedenini de geri dönüşü olmayan ölüme hazırla. Çünkü sen de biliyorsun ki son durak kabirdir. Kabir ehli her an oraya varmanı beklerken ve bütün hazırlıklarını tamamlamışken sen kendini kabre hazırlıyor musun ey yolcu? Hani Resul-i Ekrem'in Hazreti Ebu Bekir'in imanıyla bütün imanlı olanların imanı tartılsa mutlaka Ebu Bekir'in imanı daha ağır gelir dediği, Efendimizin Havz-ı Kevser'inin hemen sağ yanı başında bulunan Allah Resulü'nün en sadık dostu bir gün şöyle ifade etmişti ya, bu cesetler ya bir kuş kafesidir ya da bir hayvan ahırıdır. Ulvi bir kuş olmak varken Mevla'nın buyurduğu gibi onlar hayvan gibidir. Hatta daha da sapıktırlar dediği kimseler arasında bulunmak, onlardan olmak seni korkutmuyor mu? Titretmiyor mu? İrkilmiyor musun? Ürpermiyor musun? Söyle ey yolcu, nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Ey yolcu, bir bak, neler oluyor etrafında? Kimler göçüyor bilinen bilinmezliklere? Bir bak, kimler hayata yeniden merhaba derken, kimler nasıl, ne şekilde elveda diyor? Ey yolcu, günahlardan içi yanmış, hak yolunun yolcusuna lazım olan, pişmanlıktan adeta kavrulmuş bir yürekle yapılan tevbe, içinde bidat olmayan doğru ve eksiksiz bir iman, üzerinde hiç kimsenin ve hatta düşmanının bile hakkının kalmaması için sarf edilecek bir bilinç ve gayret ve de, evet ve de, Allah'ın emirlerini yerine getirecek kadar din ilmini ve kendini kurtaracak kadar diğer ilimleri öğrenmektir. Unutma ki bunlar en kıymetli sermaye, senin için en kıymetli azıktır. Ey yolcu! Kişinin sevdiği en iyi dost, onunla en zor günlerinde dayanışma içerisinde olan, en zor günlerde yardımlaşandır. kabirde senin dostunsa, unutma ki salih amellerindir. Bu dostu bugün, hemen şimdi elde etmez, edemezsen, yarın kabirdeki yoldaşın kim olur? Seni telaşlandıran yoksa, yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki, rızkı Allah'a ait olmasın ilahi fermanına olan inancındaki kusurların var ettiği bir şüphenin, telaşın neticesi olmasın. Ne dersin ey yolcu? Beni, seni ve kainatın içindeki her şeyi yoktan var eden tek ilahımız olan Allah'a olan sadakatimize, tevekkülümüze ne oldu? Ne oldu be ey yolcu? Ey yolcu! Bugüne kadar hangi fani olana tutunduk, güvendik? Hangi geçici olana bağlanıp da yarı yolda kalmadık ki? Neler neler yaşamadık ki? Güvendiğimiz bedenlerimiz yaşlandı. Büyüttüğümüz evlatlar bir bir terk etti bizleri. Ömrümüzü verdiğimiz, uğrunda nice nice çileler çekerek vücuda getirdiğimiz işimiz, aşımız, paramız nerede şimdi? Nerede ey yolcu? Uğruna ömrümüzü verdiklerimiz, kanımızı, canımızı verdiklerimiz nerede? Bir düşün. Nerede ey yolcu? Halbuki Rahman olan Yüce Mevlamız, kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter demiş de duymamışız. Anlaşılan hissedememişiz de.
1: Nereye? Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، أطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ رواه مسلم.
1: براء بن العازب رضي الله عنهما روايت ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Muhakkak ki Allah azze ve celle kıyamet gününde şöyle buyuracak: Ey insanoğlu! Hastalandım ve beni ziyaret etmedin. İnsan, ya Rabbi, sen alemlerin Rabbi olduğun halde seni nasıl ziyaret edebilirim? Allahu Teala şöyle buyurur: Bilmiyor musun ki kulum falanca hastalandı da sen onu ziyaret etmedin. Bilmiyor musun? Şayet onu ziyaret etseydin beni de onun yanında bulacaktın. Ey insanoğlu! Ben seni yedirdim, sen beni yedirmedin. İnsan, ya Rabbi, sen alemlerin Rabbi iken ben seni nasıl yedirebilirim? Allahu Teala şöyle buyurur: Bilmiyor musun ki filan kulum senden kendisini yedirmeni istedi de sen onu yedirmedin. Bilmiyor musun? Şayet sen onu yedirseydin bunun karşılığını benim yanımda bulurdun. Ey insanoğlu! Senden su istedim, bana su vermedin. İnsan, ya Rabbi, sen alemlerin Rabbi iken ben sana nasıl su verebilirim? Allahu Teala şöyle buyurur: Falanca kulum senden su istedi de ona su vermedin. Bilmiyor musun ki şayet ona su verseydin bunun karşılığını benim yanımda bulurdun. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efem, özel efem.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Desibona, giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete, her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
5: İlk defa olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İddef'le paylaş kurbanını kardeşinle. İddef.org 0212 621 çift 065.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
7: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
8: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
9: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
10: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
9: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
11: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
12: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
1: Reklamları dinlediniz.
13: Saat 7.
14: 7.
13: Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net ozelfm.net

0: Silahların gölgeleri altında kaldı hep umutlarımız. Her gün bir mısra öldü içimizde, sesimizi duyuramadık. Savaşı biz istemedik. Doğduğumuzda savaşın ortasında bulduk kendimizi. Yaşamak için direnmeyi, yaşayan bir ölü olmamak için de direnişi öğrendik. Daha yürümeyi öğrenmeden. Güzel çocukluk anıları yok hatıralarımızda. Ya da bakkaldan aldığımız şekerlerin tadı. Kumdan kaleler yapıp oynamadık hiç. Çünkü etrafımızda kale gibi duvarlar örülüydü. O duvarlardan mıdır, yoksa Müslümanların sağırlaşmış vicdanlarından mı bilmem, sesimizi çok az kişiye duyurabilirdik. Her günümüzü son günümüzmüş gibi yaşamayı öğrendik. Her günümüzü son günümüzmüş gibi. Her gürültü koptuğunda annem kollarıyla sarar, koynunda saklardı beni. Ben annemi severdim, annem de beni. Hep yanımda olacak sanırdım. Beni hep böyle koruyacak. Oysa hayatımın büyük bir çoğunluğunu onsuz yaşamak zorunda kaldım. Annemle oynar oynardık evimizin bahçesinde. O gün anne dedim. Bu kez ben yumacığım. Ve saymaya başladım. 1, 2, 3, 5, 8, 10. Anne oldu mu dedim. Ses yok. Tam o sırada bir gürültü koptu. Yer sarsıldı. Her taraf toz duman. Sonra bağırışmalar, feryatlar. Anne dedim. Ses sobelemeyeceğim. Anne ne olur ses ver. Söz bak sobelemeyeceğim. Ne olur ses ver. Annem o gün saklandığı yerden, evimizden hiç çıkamadı. O gün yemin ettim. Bunun intikamını alacağım diye. Söz verdim kendi kendime. Ahirette gaflet içindeki Müslümanlardan bunun hesabını soracağım diye. Savaş çok şey öğretti bize. Birbirimizi sevmeyi, düşmanın karşısında kenetlenmeyi, inanıyorsak üstün olduğumuzu, kardeş olduğumuzu. Gözlerimizden akan her damla yaş, tarihe düşülen bir nottu aslında. Damarlarımızdan yere dökülen her damla kan, içimizde intikam için bileğlenen bir bıçaktı. Her günümüzü son günümüzmüş gibi yaşamayı öğrendik. Her günümüzü son günümüzmüş gibi. Filistin'de geçti benim çocukluğum. Deniz kenarlarında tatilde değil. Filistin'de geçti benim çocukluğum. Büyük AVM'lerde alışveriş yaparken değil. Filistin'de geçti benim çocukluğum. Sabah namazına kalkmak için uğraştığınız sıcacık evlerinizde değil, Filistin'de. Şimdi ise ömründe bir Yahudi'yi karşısında görmemiş insanlar, bir yakınına yerde kanlar içinde yatarken sarılmamış insanlar, bize yapılanları film seyreder gibi seyrediyor haber bültenlerinden. Bazen ufaktan da olsa bizi eleştirmeden de duramıyorlar. İşlerinden en iyisi belki bir iki damla gözyaşı döküp lanet okuduktan sonra Siyonistlere, devam ediyor hayatına kaldığı yerden. Yahudi malı arabasına binip, Yahudi malı elbisesini giyip, Yahudi malı yiyeceklerini tüketirken, ellerinde Yahudi malı sigarayla lanet okuyorlar İsrail'e ve ABD'ye. Ya Rab, ne büyük gaflet, ne büyük gaflet. Biz ise her günümüzü son günümüzmüş gibi yaşamaya devam ediyoruz. Her günümüzü son günümüzmüş gibi.
1: Düşünen insanlar için.
2: Hazreti Ömer'in sözü kulağımda belleğimde yer yapmıştır. Bir gün kendisine diyorlar ya emir-i müminin, Allah duanı kabul edecek olsa ki ediyor, sen Allah'tan ne istersin? Bağ, bahçe, altın hazineleri, ordular hangisini istersin? Hazreti Ömer şöyle diyor: ben Allah'tan ne bağ, ne bahçe, ne köy isterim. Ben Allah'tan Enes gibi, Ebu Huzeyfe gibi, Ebu Hüreyre gibi, Ebu Zar-ı Gıfari gibi ve Ebu Said-i Hudri gibi adam isterim, adam. Bugün adama ihtiyacımız vardır. Enes'lere ihtiyaç vardır. Ebu Hüreyre'lere ihtiyaç vardır. Üsame'lere ihtiyaç vardır. İslam ordularını 19 yaşındayken yöneten, sevk eden Üsame gibi adama ihtiyaç vardır. Cenab-ı Allah onları bir an evvel bize yetiştirsin. Gençler, dünya sizi bekliyor ve sizi Hazreti Resulullah bekliyor. Gelecek istikbal sizindir. Onlar istese de istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır.
3: Özel FM,
4: sessiz yığınların sesi.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki, İsrailoğullarından bir genç, ilim öğrenmek amacıyla yolculuğa çıkmaya karar verdi. Onun bu kararı onlara gönderilen peygambere ulaştı. Peygamber o genci yanına çağırdı ve şöyle nasihatte bulundu. Ey genç! Ben sana işinde öncekilerin ve sonrakilerin ilminin de bulunduğu üç şeyi yapmanı tavsiye ederim. Gizli ve aşikar, her halinde Allah'tan kork. Halka karşı diline sahip ol. Onları ancak iyilikle an. Yediğin yemeğe dikkat et. Ancak helal rızıktan olsun. Peygamberin bu öğüdünden sonra genç yolculuğa çıkmaktan vazgeçti.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar, rahmet damlaları. Âl-ü İmran 53. Havarilerin duası.
1: Rabbimiz, indirdiklerine iman ettik, elçiye de uyduk. Bu nedenle bizi hakikate şahit olanlarla birlikte kaydet.

Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem. Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen neciz bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: düzeltmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette. Batı

kızgın kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

yandan maişet sorunu, bir yandan çevre yok, bir yandan okullar pahalı düşünür de kendi geleceğimizi, Allah'ın en büyük ikramı olan annelik ikramını, babalık ikramını böyle olmasa da olur diyecek gibi bir, bir buçuk çocukla yetinecek hale biz getirirsek bindiğimiz dalı kesmiş oluruz. Niye ben öldükten sonra 10 çocuk benim için dualar etmesin? E bunlar kötü yetişiyor. Ya bir tane doğan evliya mı yetişiyor sanki? Öyle bir garanti var mı? Kardeşlerim, çok dikkatli olacağız. Çok heyecanlı olacağız. Çok umutlu olacağız. Ama vurdum duymaz olmayacağız. Ürkek olmayacağız. Sabırsız olmayacağız. Heyecanımızı kaybetmeyeceğiz. Böyle geldi bu dünya. Böyle gitti. Ben çok iddialı gibi gelecek bir söz söyleyeyim. Değerli annelere ve değerli babalara, umarım bu sözümün anlamını çıkarır. Adem Aleyhisselam'dan beri bugüne kadar çocuk büyütmenin çok kolay ve sorunsuz olduğu hiçbir zaman olmamıştır kardeşlerim. Böyle bir zaman yaratmadı Allah. E şimdi çok kötülükler var. İyi de onun karşılığında o kötülükleri telafi edecek iyi imkanlar da var. Bundan 30 sene önce, 50 sene önce ki anneler çocuğuma birisi besmele sesi duyursun diye mahalle mahalle hoca arıyorlardı. Sen açıyorsun telefonunu, telefonundan sabaha kadar çocuğuna Kur'an dinletebiliyorsun. Evet, rezalet de var, rahmet de var. Sadece bu değil. Anneler çocuğumun iğnesi nasıl olacak diye merak ediyordu. Eşimiz daha çocuk doğumhaneden çıkmadan sağlık ocağından arıyorlar seni. İğneniz şu gün diyorlar, gel diyorlar. Nimet bunlar. Yani Allah-u Teala 10 bela gönderdiyse 10'da rahmet gönderdi. Hiçbir zaman çocuk büyütmek bedava olmadı ki. Çünkü bedeli cennet bunun. Allah'ın rızası, sevap. E bunlar hiçbir zaman kolay değil. Adem Aleyhisselam'ın kaç yüz çocuğu vardı Habil'le Kabil kavga edip de Kabil'in Habil'i öldürdüğü zaman? 500 tane mi çocuğu vardı? Kardeşlerim, biz ürküp bir kenara çekilip pısırıkta olamayız. Sokaklarda boşu boş dolaşacak kadar dünyayı salamayız da. İkisinin ortasında heyecanlıyız, tedbirliyiz, sabırlıyız, gayretliyiz, çevreciyiz. Yani çocuğumuzun çevresi salih kimselerden olsun diye belki 10 vilayet değiştiriyoruz ama kendimizi de boşluğa atmıyoruz. Nikahımızda çok iyi bir dua yaptı bir hoca efendi, dolayısıyla benim çocuklarım evliyadan olacak diye saf safta beklemiyoruz. Bunun ortasını bulabiliriz kardeşlerim. Bulunur, bulan var bu dünyada. Elbette benim çocuğum hırslı olacak, tez canlı olacak, mızmız edecek, cimrilik yapacak. Yok bunda bir sakınca. Böyledir insan, Allah buyuruyor. Me'arici, El-Me'arici suresinin 19, 20, 21. ayetinde insanı tarif ediyor Allah. Ben maymun doğurmadım, insan doğurdum. O benim çocuğum işte. İnsan dediği zaman Allah, ben cin doğurmadım ya. İnsan doğurdum, benim çocuğumu tarif ediyor Allah. Ben cimri karakteri, mızmızcı karakteri, hırs karakteri, kavgacı karakteri, kibirlilik karakteri, sevinçten kahkahayla gülen özelliği olan bir insan doğurduğuma göre hiçbir sıkıntı yok. Bunlar üzerinden ben insan yetiştireceğim. İnsan dediğin oturup ağlar, zayıf yüreklidir. وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيفًا Nisa suresinde Allah buyurur, insanı biz zayıf yarattık diyor. Yani zayıf demek, 80 yaşındaki de zayıf, bastonsuz yürüyemiyor. Bebek de zayıf, delikanlı da ayağı ağrınca yürüyemiyor. Yani insanoğlu, fil değiliz ki biz, insanız. Bebeğimiz de öyle, büyüğümüz de böyle. Benim çocuğum çok korkuyor. Büyükler korkmuyor mu zannediyorsun? Kaç tane insan var bir ormanda gece tek başına yürüyebilecek? Çocuk da korkar, büyük de korkar. Böyle yaratmış Allah. Çok kavga ediyor kardeşleriyle. Okula gitti, okulun altını üstüne getirdi. Tamam. Feyza ve hasimun mubin. Yasin-i Şerif'te. Biz insanı, Allah-u Teala ne buyuruyor? 77. ayetinde Yasin-i Şerif'in. Biz insanı bir damla meniden yarattık. Çıktı karşımıza feyza ve hasimun mubin.
Tartışıp duruyor bizimle Allah-u Teala bunu. Allah'la tartışıyor.

0: Haşa. Yani tartışma diyeceksek. Allah'la kavga etmeye çalışıyor da. E anasıyla, abisiyle, babasıyla, komşu çocuğuyla, okuldaki arkadaşıyla. Ya etmesin elbette kavga canım. Ederse de onu pedagoğa götürerek, psikologdan destek alarak biz önlemeye çalışacağız. Benim analık vazifem bir meleğin anası olmak değil kardeşlerim, bacılarım. Cin gibi bir çocuktan melek gibi bir insan çıkarmak için ben anayım zaten. Bunun için Rabbim bana cennetler gönderiyor. Bunun için ananın duasını almadan bana gelme dedi oğluma ve kızıma. Ve bu 2 aylıkken bir derdi var. 6 aylıkken o dert büyüyerek geliyor. 6 yaşında daha bir, 16 yaşında daha farklı olacak. 26 yaşında farklı olacak. Kız çocuğunun derdi başka. Erkek çocuğunun derdi başka. Yahu bir insanı böyle yarattı Allah. Bu süreci biz iyi bitirerek kendimiz de cennetlik iş yapmış olacağız. Çocuklarımızı da cennete hazırlayacağız Allah'ın izniyle kardeşlerim. Ne biz ne çocuklarımız umutsuzluğa asla yanaşmayacağız. Umutsuz değiliz. Ama benim çocuğum çok kırık dökük, ben okul kazanamam diyor. Ben imtihan kazanamam diyor. Ben şu işi yapamam diyor. Ben babamla pazara gidersem poşeti getiremem diyor. Yahu senin vazifen zaten onun bu ürkekliğini, umutsuzluğunu telafi etmek. Karnı acıkınca çocuğun emzirmiyor muydun? Karnı acıkınca çocuğuna pilav yapıp yedirmedin mi? Ya bak zihni de acıktı çocuğun, hayattan korkuyor. Başkalarının çocukları kazanır, ben kazanamam diyor. Ben çalışamam diyor, ben çıraklık yapamam diyor. Yaparsın deyip sokağa atmayacaksın elbette. Bir pedagogla görüşeceksin, ne yapabilirim diyeceksin. Gerekiyorsa bir öğretmenine danışacaksın, ne tavsiye edersin? Bu çocuk çok ürküyor, ben bu okulu bitiremem, ben hafızlık yapamam diyor. Elbette yani nasıl çocuğun mesela 6 parmaklı doğuyor çocuk, ameliyatta düzeltiliyor. Veyahut da parmağında bir eğrilik oluyor, alçıya alınıp düzeltiliyor. Kırılıyor, düşüyor, ayağı kırılıyor çocuğun, alçıya alınıyor. Yani bedeninde arızalar olduğu gibi kimliğindeki bu arızaları da Allah zaten onun kimliğine koydu. Senin anne olarak, baba olarak vazifen ürküp, bırakıp, ağlamak, matem tutmak değil. 50 sene de sürse bu mücadele, devam etmek. Kardeşlerim, çok değerli hanım kardeşlerim, çok değerli babalar, lütfen şu soruma cevap veriniz ama kendiniz saklayınız bu cevabı. Namaz çok sürdü, 30 senedir bu namazı kılıyorum, hala bitmedi, yaz günü de kalkamıyorum namaza deyip namazdan vazgeçen Müslüman var mı? Olabilir mi böyle bir şey? Olmaz. Niye olmaz? Ya ibadetle böyle pazarlık olur mu canım? Değil mi? E ben şimdi sorumu sorayım. Evlat yetiştirmek ibadet değil mi? Bacım, bana söyler misin? Sen peygamberini duymadın mı sallallahu aleyhi ve sellem? 3 kız çocuğu yetiştirip, büyütüp, onları evlendirene cennet sözüm olsun. Duymadın mı bunu hiç? 5 vakit namaz kılana da cennet vaat ediyor. Çocuk büyütene de cennet vaat ediyor. 3 ay büyüt, 6 ay büyüt, sokağa at mı diyor? Hayır. Sen ana olduğun sürece, yani o veya sen ölüp bu dünyadan gitmediğiniz sürece analık devam ediyor. Evlense de devam ediyor. Onun çocuğu olsa da devam ediyor. Onun torunu oldu. Sen büyük dedenin dedesi oldun. Gene yok. Gene devam ediyor bu iş. İnsanız. Bu eksikliklerle, bu sıkıntılarla yaşayacağız biz. Namazı ne zaman bırakmamız uygun olursa, artık kılmasan da olur denirse, çocuklarımızla ilgili süreci de bitti artık, bizim çocukla bir payımız kalmadı. O zaman diyebiliriz kardeşlerim. Mücadelemizi okul mücadelesi olarak görmeyin Allah aşkına ya. Okul nedir ya? 4 senede bitiyor. Öbürü de 4 senede bitiriyor. 4 tane 4 çarptın mı okul bitiyor. Ama insanlık okuldan daha büyük. Müslümanlık okuldan daha büyük. Annelik öğretmenlikten daha değerli. Babalık okul müdürlüğünden daha kutsal. Gerçekçi olalım kardeşlerim. Biz bugün şu toplum diye ağzımızı açtığımızda çocuklar da onlar. Bugünün bebekleri de yarının o toplumu. Ürkmek bize yakışmaz.
1: savsaklamak da bize yakışmaz.
0: Kulus nasıl namazda yanlış yapınca estağfurullah deyip namazdan sonra sehvi secde yapıyoruz düzelsin diye. Evlat yetiştirmede de ya bu taktikler yanlış olmuş, tövbe edip doğrusunu yapacağız. Gerekiyorsa evladımızı öpeceğiz, okşayacağız. Gerekiyorsa bağıracağız, sinirleneceğiz. Ama insanlık düzeyini hiç yıpratmayacağız. Hep insan olarak, ama sabır silahımız olacak bizim. Gemiyi yüzdürdüğümüz gün bile yavrum gel bu gemiye diye yalvaracağız. Nuh'un peşinden gitmek mümkün değil. Başka türlü aleyhisselam. Kardeşlerim, annelik ve babalık konusuna, özellikle de yeni anne olmuş olacak hanım kardeşlerim. Çünkü bu ümmetin mübarek neslini onlar yetiştirecekler. Genç anneler yetiştirecekler. Allah'ın izni ve keremiyle. Genç baba kardeşlerime özellikle söylüyorum. Çünkü biliyorum ki çocuğu 18-20 yaşında olanlar neredeydin sen zamanında diyecekler bana. Onu biliyorum. Ben neredeydim onu ben de bilmiyorum. Allah bugün söylettirdi bana bunları. Bari genç hanım kardeşlerimiz peygamberlerin aleyhisselam bir insanın yetişmesi için mücadele ettikleri gibi Nuh, İbrahim, Musa, İsa, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onların mantığıyla, heyecanıyla ve umuduyla geliniz çocuklarınıza sarılınız. Şeytan akşama kadar ağlıyor bu çocuk, sabaha kadar da babasını uyutmuyor diye sizi asla yıldırmasın. Ya uyumazsam yarın uyurum. Ne yapalım? Çocuğun bir derdi var ki, bir şey anlatıyor ki anlayamıyoruz. Onun için ağlıyor derim. Yaramazlıktan da anlam çıkarırım. Delilik yapsa da anlam çıkarırım. Hastalığı zaten benim sevap kaynağım derim. Böyle olalım kardeşlerim. Şeytan çevremizdeki ve asrımızdaki belaları, musibetleri, pislikleri, necasetleri göstererek, sürekli onları gözümüzün önüne koyarak, çevremizde harap olmuş, filanca uyuşturucuya bulaşmış, filanca bağımlılığa bulaşmış gençleri önümüze koyarak, boşananları, ailesiyle kavga edenleri hep böyle haber olarak önümüze yığarak, zaten pis bir zamanda, zaten kötü bir günde yaratıldık biz diye böyle adeta sen de böyle ol, dağıt manzarayı demeye getiriyor. Hayır, hayır, hayır, hayır. Rabbim en uygun bugündü diye bugün beni yarattı. Bugün anne olmam uygundu ki Allah beni bugün anne yaptı diyeceğiz. Bu umutla yaşayacağız. Bu heyecanımız eksik olmayacak. E olmazsa çocuğumuz güzel insan. Bana ne? Bana ne? Ben Rabbim için yapmıştım her işi. Rabbimden beklerim diyeceğiz. Asla ve kat'a Allah'ı vaadinden döner biri görmeyeceğiz. O bize karşılığını verecek. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Elhamdülillahi rabbil alemin.
2: Kıymetli dinleyenler, Hayat Rehberi programıyla Nurettin Yıldız'ı dinlediniz. Allah

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem. Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen neciz bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: etmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette. Batı

kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi, ahadun ahadde, sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir, günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Özel FM 103.2. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gindes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
2: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
3: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
4: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
5: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Valide İnsani Yardım Derneği, anne şefkatiyle.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 1515.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
9: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Huslat Derneği 0212 659 28 80 huslat.org.tr.
10: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
11: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizden metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
12: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
11: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
13: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
14: Kebap, beyran, yuvalama çorbası, künefe ve Antep mutfağının daha pek çok muhteşem lezzetini beğenilerinize sunuyoruz. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi, Ümraniye.
15: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
0: Reklamları dinlediniz.
16: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
17: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM www.ozelfm.net
18: ozelfm.net

0: bölgesel ve küresel çatışmalardan, dış politikanın parametrelerinden, uluslararası siyaset ve dünya gündemine dair analiz ve değerlendirmelerle dış politika programında buluşuyoruz.
1: Dış politika programıyla Mustafa Özcan her pazartesi saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel
1: efem. Bir gün bırakıp gideceksin her şeyi. Bütün sevdiklerini ardında bırakarak. Yaptıklarını ve yapmadıklarını yanına alarak. Bir gün bırakıp gideceksin her şeyi. Yapayalnız. Tek başına gireceksin toprağın altına. Ve bir soruyla başlayacak asıl hayat. Men Rabbüke, Rabbüke.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bize silah doğrultan bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir. Müslim. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Allah'ın varlığının delillerini düşünüyor musunuz? İnsan düşünmediği sürece Allah'ın sanatını ve yarattığı fevkalade güzellikleri fark edemez. Oysa Allah, Kur'an'da bizi evren ve canlılar üzerinde derin derin düşünmeye davet etmektedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
3: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
4: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
5: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
6: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
5: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
7: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
8: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla

0: Sağlığımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 6404 Sarıyer.
1: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
2: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444-50-34 özkonakkuyumcu.com.
1: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535-594-0102. Reklamlar.

0: Dış politika. Konuşmacı, gazeteci yazar Mustafa Özcan.
1: Değerli dinleyenler, yeni bir programda tekrar beraberiz. Gazeteci yazar Mustafa Özcan hocamızla beraber çeşitli coğrafyalarda yaşanan bazı olaylarla ilgili konuştuğumuz programa devam ediyoruz. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, sefalar bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum. Dinleyicilerin de sabah şeriflerini tebrik ederim.
1: Teşekkürler hocam.
2: Hayırlara vesile olmasın niyaz ederim. Evet.
1: Haftalardır malum İran ve ABD arasında yaşananlarla ilgili sorularımız oluyordu. Hocam bugün de öncelikle İran'la ABD arasında son yaşananlarla ilgili bilgi verebilir misiniz?
2: Tabii öncelikli olarak şunu söylemek lazım. Trump'ın tuhaf bir açıklaması oldu bu gelişen olaylarla alakalı. Bilindiği gibi İran bandıralı bir gemiye el koydular. Hürmüz Boğazı'nda, Hürmüz Boğazı'nın çıkışında vesaire. Bunu tanımlarken şöyle söyledi, bu korsanlık eylemine benziyor dedi. Yani biz Hürmüz korsanlığını yapıyoruz diye. Benim hatta o konuyla ilgili bir yazım vardı, Hürmüz korsanları diye. Tam da bunun üzerine denk geldi. Gerçekten de Trump korsanlık yaptıklarını bir şekilde itiraf etmiş oldu. Sadece ondan önce de Karayipler'de bilindiği gibi aynı şekilde korsanlık yaptılar. Venezuela'nın gemilerine vesaire el koydular. Sonra da gittiler Venezuela başkanı Maduro'yu derdest edip Amerika'ya getirdiler. Orada işte kuya sureta yargılıyorlar vesaire. Bağımsız bir devletin başkanını işte uydurma suçlarla yargılıyorlar, yargıladılar, hapiste tutuyorlar vesaire. Yani o da başka bir korsanlık. Yani devlet düzeyinde korsanlık. Burada gemi düzeyinde bir korsanlıktan bahsetmek mümkün. Ama orada devlet düzeyinde bir korsanlık yaptılar. Durum şöyle, tabii kalıcı bir barışa, uzlaşmaya varılması için İran'ın son bir teklifi oldu. Ona 14 maddelik bir teklifi. Bu teklifin bazı maddeleri tabii basına da yansıdı. El cümle muhtasar olarak şunu söylemek mümkün. Tabii Hürmüz Boğazı'nın açılması karşılıklı olarak hem İran'ın makası açması veya mengeneyi gevşetmesi Hürmüz Boğazı'ndan, hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin dediğim gibi İran'a yapmış olduğu ablukayı kaldırması, ikisinin birden kaldırılması teklif ediliyor İran'ın 14 maddelik teklifinde. Onun dışında taslak metinde veya çerçeve anlaşmasında veya çerçeve teklifinde Lübnan'a yönelik saldırıların, tabii İsrail saldırılarının da sona erdirilmesi isteniyor. Buna mütakiben bir aylık bir süre, ondan sonra da nükleer meselenin müzakereye açılması. Yani işte ne kadar süre o bilemiyorum da, çünkü nükleer alandaki müzakereler daha önce Oman Sultanlığı üzerinden yürütüldü. 8 ay sürdü.

0: Tabii Obama dönemini kastediyorum. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Kerry ile Cavad Zarif uzun dönem, aylar boyu konuyu müzakere ettiler. Sonuçta bir anlaşmaya vardılar. Burada İran İstihbarat Başkanlığı tarafından yapılan bir açıklama oldu. Açıklamada şöyle deniliyor. ABD'nin önünde iki tane seçenek var. Bunlardan bir tanesi sonu gelmeyen savaş veya sonuçsuz savaş. Yani Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik diyor. Her türlü saldırısı bu şekilde sonuç vermeyecektir diyor tabii. Yani İran İstihbarat Bakanlığı sözcüsü söylüyor. İkincisi ya da kötü anlaşmaya razı olacak Amerika Birleşik Devletleri. Bu kötü anlaşma ne demek? Ne anlama geliyor? Bilindiği gibi Trump Obama'nın, John Kerry'nin bir şekilde Cevat Zarif'le varmış olduğu anlaşmaya kötü anlaşma diyor. Kendisinin iyi anlaşma yapacağını, yani o anlaşmaya göre daha iyi şartlarda Amerikan çıkarlarına daha fazla hizmet eden bir anlaşma kotaracaklarını söylüyordu. Kim söylüyordu? Trump söylüyordu. İşte İranlılar şunu söylüyorlar. Diyorlar ki Trump amacına nail olamayacak. Yani bu konuda arzuladığı bir barış anlaşmasına veya işte nükleer konuyla ilgili anlaşmaya varamayacak. Sonuç itibariyle varacağı anlaşma bozduğu anlaşmadan çok farklı olmayacak. Bozduğu anlaşma neydi? 2018 yılında John Kerry ile Cevat Zarif'in varmış olduğu anlaşmayı bozdu. Ne diye bozdu? Kötü bir anlaşma diye bozdu. Şimdi İranlılar ironik olarak, yani istihdai bu şekilde, evet yani tekrar anlaşma yapabiliriz nükleer alanda ama bu anlaşma öbüründen çok da iyi olmayacak. Kötü bir anlaşma olacak. Razı olursa seçeneklerden bir tanesi o. Razı olmazsa savaşa devam şeklinde bir mesaj iletmiş oldular. Yani işin mahiyeti bu. Tabii 14 maddelik anlaşmayı tavsilatlı olarak bilmiyoruz. Trump bunu incelediğini söyledi. İlk incelemeleri sırasında iyi bir şey beklemediğini, yani iyi bir şey beklemediğini söyledi. Hatta şunu söyledi, işte aksi davranırlarsa, kötü davranırlarsa, aksi davranırlarsa savaş pozisyonu yeniden devreye girer vesaire dedi. İlk taslağı, ilk değerlendirmesi olumsuz oldu. Daha sonra taslağı reddettiklerini duydu. Yani Amerika veya işte Trump yönetimi taslağı kabul etmediklerini, reddettiklerini söylüyor. Bu durumda ne olacak? Yani ortada dediğimiz gibi bir ateşkes var ama pamuk ipliğine bağlı, her an dediğimiz gibi bozulabilir. Yeniden savaş düzenine geçilebilir iki taraf arasında, Amerika ile İran arasında. Dolayısıyla şöyle bir şey aklıma geliyor. Araplarla ilgili bir değerlendirme vardı. Araplar ittifak Arap ala ittifak diye, Araplar anlaşmamak üzere anlaştılar diye. Burada da müzakereler sürüyor ama bu tarihi bir maraton şeklinde. Yani savaştan daha zor ilerliyor bu barış maratonu diyelim veya ateşkes maratonu diyelim. Sürekli olarak restler yaşanıyor. Yani restler yaşanıyor vesaire. Dolayısıyla bu zeminde, diplomasi zeminde, yani müzakere zeminde doğru bir süreç yaşanıyor. Hatta çok enteresan, iki liderin de veya iki devlet adamının da, bunlardan bir tanesi tabii Arakçı, İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Kalibaf ve Pezeşkiyan'ın onu pek istemedikleri, pasarana veya devrim muhafızlarına yakın gördükleri, onların talimatıyla, yani Cihet-i Askeriye'nin talimatıyla hareket ettiğini düşündükleri, onun içinde pek onun makamında kalmasını istemedikleri, benimsemedikleri söyleniyor. Onun bir kitabı yayınlandı, Müzakere Gücü diye, Müzakere Gücü diye İran'da. O müzakere gücünde işte çok enteresan şeyler var müzakere gücünde. Yani tekrar tekrar aynı noktaya dönmek, işte şeyi, muhatabı bunaltmak, pes ettirmek vesaire. Yani enteresan şeyler, İran diplomasisinde enteresan özellikler var. Bu tabii tarihten tevarüz edilmiş şeyler. Bir de bu Abbas Arakçı'nın kardeşleri halı ticaretiyle uğraşıyorlarmış. Diyorlar ki bu diplomasi halı ticaretinden iktibas edilmiş, devşirilmiş veya uyarlanmış bir müzakere biçimi. Müzakere biçimi, yani muhatabı, karşı tarafı bıktırmaya matuf, pes ettirmeye matuf bir yöntem vesaire diyorlar. Aynı şekilde de Trump'ın da müzakereyle ilgili bir kitabı var. Daha önce yazmış, kaleme almış bir kitabı var. Yani müzakereciler şimdi masada kapışıyorlar. Fakat pek anlaşabildikleri de söylenemez. İran bu işi mahirane yürütüyor. Trump da bu konuda mahir olduğunu söylüyor. Bir de silah da tutuyor. Bütün seçenekler masada. Öyle bir tabir vardı. Bütün seçenekler masada. Trump ateşkes olmazsa o zaman kardeşim biz tekrar savaş pozisyonuna geri dönüyoruz vesaire diyor. Yani bir elde silah, bir elde müzakere yürütüyorlar. Bakalım sonuç nereye varacak, yani anlamak mümkün değil ama 40 günlük savaş şimdilik sona ermiş gözüküyor. İnşallah bu süreç gitgellerle birlikte devam eder. Yani savaş ne bölgenin ne dünyanın çıkarlarına hizmet eder. Ne ülkenin de çıkarlarına hizmet ettiğini pek zannetmiyorum. İran burada tabii şunu söylüyor, devamlı söylediği noktada o. Biz dayatılan bir savaşla karşı karşıyayız. El-Harbul Mefruda diyorlar veya işte War Declarate yani as diyorlar. Bize dayatılan savaş diyorlar. Dolayısıyla mecbur kaldıkları bir savaştan bahsediyorlar. Hakikaten de öyle. Yani Trump barışı bozdu veya daha önce yapılan anlaşmayı bozdu. Sonra da savaş tehditleriyle ve tehditler değil bizzat savaş yaşarak yeni bir anlaşmanın kapısını aralamak istedi. Ama İranlılar da tabii ki hazırlıklarmış. Dolayısıyla onlar da sert karşılık verdiler. İsrail'in özellikle sert karşılık verdiler. O noktada ateşkes devreye girdi. İnşallah ateşkes iyi şartlarda devam eder. Yani inşallah ateşkes bozulmadan sonuna kadar devam eder. Çünkü savaşla elde edilecek bir şey de yok. Yani aynen İran İstihbarat Başkanlığı'nın da dediği gibi, ya şeye razı olacaksanız, tam sizin istediğiniz kıvamda olmasa bile bir ateşkese razı olacaksınız ya da tekrar savaş başlayacak. Savaş başlayınca ne olacak? Yani eskisinden daha iyi bir sonuç mu alacaksınız? Bilmiyorum ama şunu burada söylemek lazım. O da şu, İran'ın hesaplamadığı bir şey oldu. Bilindiği gibi Hürmüz'ü ablukaya aldı. Gemi seyri seferlerini falan sınırlandırdı diyelim. Tamamen kesme değil. Yani sınırlandırdı. Buna mukabil Amerika'da artık ona bu aklı kim verdiyse Trump'a, Amerika'da İran ablukaya aldı. Yine Hürmüz'de. Dolayısıyla İran'a giriş çıkışlar tamamen engellenmeye başladı. Bu korsanlık faaliyetler de onu gösteriyor. Hatta İran'ın işte karadan belki şey var, teması var. Pakistan, Pakistan vesaire, kuzey ülkeler, Türkmenistan vesaire, Azerbaycan gibi. Ama onlar da bu şekilde Amerika'nın kontrolü dışında pek fazla hareket edebilecek gibi gözükmüyorlar. Dolayısıyla havadan yani hava koridoru Amerikalıların ve şeyin denetiminde, İsrail'in denetiminde, en azından tehdidi altında. Dolayısıyla havadan ikmal yapmak, mal emtia getirmek vesaire kolay değil. Denizde Hürmüz üzerinden Avrupa'yı aldığınız zaman tabii Umman denizi var ya, yani sadece Hürmüz değil ama genellikle petrol koridoru Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor. Yani orada Harkadası'ndan falan kalkıyor. Dolayısıyla İran'ın ekonomik şeyi, durumu, kanalları tamamen Amerika'nın ablukası altına geçmiş oluyor. Ondan dolayı ateşkes İran için de çok önemli. Yeniden dediğim gibi deniz ticaretini sürdürebilmek için veya İran'a mal getirebilmek için bu şeyin açılması lazım. Deniz yolunun, Hürmüz'ün açılması lazım. Yani İran Hürmüz'ü kendisine de hapsetmiş oldu. Başkalarına da hapsetti. Ama Amerikan ablukası nedeniyle kendisine de hapsetmiş oldu. Böyle bir durum var. Yani ikili bir çıkmaz söz konusu diyebiliriz. Trump benim acelem yok diyor. Ben diyor Hürmüz'e diyor şeyimi kurdum. Ne derler bana? Kumpasımı kurdum. Hürmüz'e ablukayı attım. Dolayısıyla ben acele etmeme gerek yok vesaire diyor. Tabii onun da acele etmesine gerektiren durumlar var. Önümüzdeki dönemde Kasım ayında seçimler vesaire var. seçimlere odaklı olarak hareket ediyor. Yani bu savaş meselesi biraz seçimlere odaklı olarak gidiyor. Dolayısıyla Trump da her ne kadar İran karşısında elinin daha güçlü olduğunu söylese de iç dengeler açısından dediğim gibi hassas bir bıçak sırtı bir durumda bulunuyor. Dolayısıyla o iç dengelerini de hesap etmek durumunda. Ondan dolayı yani ivedi olarak tarafların ateşkese varmaları çıkarlarına olacağı görülüyor, öngörülüyor da diyebiliriz. Evet, İran evet bıçak sırtı bir durumda. Taraflar açıklamalarına binaen barıştan ziyade savaşa daha yakın gözüküyorlarsa da fakat akıl savaşın olmaması gerektiğini iktiza ediyor. Gerektiriyor. İnşallah aklın yolunda hareket ederler diyebiliriz. Evet, bir de tabii Amerika ile ilgili, Trump'la ilgili bir başka sıkıntı, yasama sıkıntısı. O da şu, Amerikan başkanları 60 gün kongreye haber vermeden veya kongrenin onayını almadan savaş yapabiliyorlar. Onların şeyi. Azami durumlarda bu bir 60 gün daha uzatılıyor herhalde. Ama sonuç itibariyle mutlaka kongreye hesap vermeleri gerekiyor. Şimdi bu şekilde kongreyi bypass etti. Yani Trump şu 60 gün sonra bu şekilde kongreyi bypass etti ama bu süresiz değil. Dolayısıyla bir 60 gün daha fazla, en fazla dediğimiz gibi bu ortamda kalabilir. Savaş ortamında veya bu ortamında kalabilir. Ama ondan sonra mutlaka kongreye hesap vermesi gerekiyor. Bu da elinin kolunun bağlanması anlamına gelecek. Dolayısıyla dediğim gibi yani tarafların zamanı sınırsız değil, bilakis sınırlı. Burada Körfez'den bahsetmişken bir de Körfez ülkelerinde, yani Ürümç Körfezi'nden, Boğazı'ndan bahsettik. Bir de Körfez'deki ülkelerden bahsedelim. Bu şeyi İran ile ABD arasındaki kapışma bu ülkelere olumsuz olarak yansıdı. Büyük çapta olumsuz olarak yansıdı. Nasıl diyelim? Petrol sevkiyatında azalma ile birlikte petrol fiyatları arttı. Petrol fiyatları arttı. Bilindiği gibi OPEC üyesi ülkeler belirli kotalara haizler. Yani belirli miktarda petrol üretip piyasaya sürebiliyorlar. Onun dışına çıkamıyorlar. Çünkü o zaman başkalarının hakkına, hukukuna girmiş oluyorlar. O nedenle sınırsız petrol üretmek ve satmak için Birleşik Arap Emirlikleri OPEC şemsiyesi altından çıktığını söyledi. Tabii bu Suudi Arabistan aleyhine, diğer Körfez ülkelerin aleyhine bir durum. Bu Körfez ülkeler arasında, KİK arasında, Körfez İşbirliği Konseyi arasında bir uyumsuzluğu da gösteriyor. Hakikaten herkes kendi başına hareket etmeye başladı. Dolayısıyla zaten bu savaştan önce Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri arasında münasebetler pek iyi değildi. Neden iyi değildi? Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri birçok bölgede askeri maceralara atıldı. Yemen'dir, işte Sudan'dır vesaire. Özellikle Darfur bölgesinde oradaki isyancı Hamiti, bizim tabirimizle Hamido'yu, Hamido deyince 1979'da suikasta kurban giden şey vardı, 79'da, ondan evvel de olabilir, 78 vesaire, Malatya Belediye Başkanı ismi Hamit'ti herhalde, Hamido diyorlardı. Orada da şeye, bu Asilerin başkanına Hamit'ti diyorlar. Yani bizim tabirimizle Hamido tabiri caizse onu destekliyordu. Yani Birleşik Arap Emirlikleri Sudan'ın Hamido'sunu destekliyordu ayrılıkçı. Buradaki Hamido ile onun arasında bir siyasi benzerlik kurmuyorum da sadece isimler arasında bir benzerlik var, yanlış anlaşılmasın diye tavsiye de edelim bu durumu. Dolayısıyla Suudi Arabistan bu askeri maceralardan dolayı, ve şunu söyleyeyim, bu askeri maceralar Suudi Arabistan'ı da kuşatıyordu. Yani belirli bir süre sonra Yemen'de, Güney Yemen'i kopardığı zaman Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan'a göre Suudi Arabistan'a karşı elini güçlendirmiş oluyordu. Elini yükseltmiş oluyordu. Sudan'da vesaire yerlerde, Libya'da, her yerde rolü vardı. Somali'de vesaire. Yani hep de karşı cephede yer alıyordu. Yani karşı cephede, Mısır'ın karşı cephesinde, Türkiye'nin karşı cephesinde, Suudi Arabistan'ın karşı cephesinde yer alıyordu. Dolayısıyla bu OPEC'ten çıkışı da dediğimiz gibi son ipleri de ne yapmış oldu? Koparmış oldu bu ülkelerle, özellikle Suudi Arabistan'la birlikte. Bu arada tabii Şarika diye o 7 şeyden, emirlikten oluşan 7. bir emirlik var. 7 emirlikten oluşuyor Birleşik Arap Emirlikleri. O emirliklerden bir tanesi de Şarika. Şarika'nın emiri dindar bir adam. Ulema'yı dünyadaki alimler, şunlar bunlar hep davet ediyor, ev sahipliği yapıyor, barındırıyor vesaire. Yani dini faaliyetlerle anılan bir emirlik orası Şarika. Şarika'dan Birleşik Arap Emirlikleri'nden kopma, yani Muhammed bin Zayed'den daha dolayısıyla kopma şeyleri, işaretleri veriyor. Yani bağımsız bir devlet olmaya yönünde hareketler gösteriyor, işaretler veriyor vesaire. Böyle olunca Birleşik Arap Emirlikleri giderek daha da zayıflamış olacak. Belki iç kargaşaya da düşebilir. İç kargaşaya da düşebilir. Böyle bir durum söz konusu. Bu arada Umman Sultanlığı da bilindiği gibi Umman Sultanlığı İbazi mezhebine ait. Yani Körfez'de ya Hanbeliler var, tırnak içinde Mevahabiler diyelim, Suudi Arabistan vesaire. Katar'da Hanbeli ama Vahabi değil. Onlar var. Değişik mezhepler, belki Şafii mezhep, Malik mezhebi gibi mezhepler de var. Ama bir de İbaziye. İbaziye mezhebi tartışmalı bir mezhep. Genellikle harici, geçmişte harici ekolünde birlikte anılan mezheplerden bir tanesi. Dolayısıyla Oman Sultanlığı'nın nevi şahsına münhasır bir şeyi var, kimliği var diyelim. Bir kültürü var, bir kimliği var vesaire. O da son KİK toplantısına katılmadı. Körfez İşbirliği Konseyi toplantısına katılmadı. Bu da ayrılık, yani ayrılık alameti veya evet ayrılık alameti, o alameti olarak değerlendirildi. Ayrılık isteği veya alameti olarak değerlendirildi. Dolayısıyla Körfez ülkeleri ve hiç kargaşaya doğru veya birbirinden kopuşa doğru gidiyor. Halbuki İran karşısında veya Amerika'ya karşısında, Amerika'ya bağımlılıktan kurtulmak için Abdullah Fehnefsi gibilerinin teklif ettikleri bir husus var. O da şu: askeri birlik haline geldi. Yani konfederal veya federal bir çatı altında birleşmek. Sadece konsey, yani konsey gibi değil, aynı zamanda dediğim gibi askeri bir pakt haline gelmek ve konfederal veya federal bir yapıya bürünmek, böylece kendilerini daha iyi koruyacak bir kıvama erişmek. Bunu teklif ediyorlar. Yani bunu yapmak yerine de dağılıyorlar. Yani o aşağı yukarı gösteriyor, bunu gösteriyor. Dağılma trendine girmiş durumdalar, eğilimine girmiş durumdalar. Birleşik Arap Emirlikleri bu kimlikle veya bu yapısıyla devam edecek olursa dağılmak kaçınılmaz olarak görülüyor. Yani bu ülkelerin izlemiş olduğu politikalar sonuçta dağılmaya doğru varıyor veya gidiyor. Bundan başkasını beklemek de mümkün değil. Şöyle Birleşik Arap Emirlikleri yöneticilerine, Muhammed bin Zayed'e vesaire Ayari Zayed diyorlar. Zayed'in çocukları diye alayvari bir ifade Körfez'de. Zayed'in çocukları, alayvari. Çünkü Abdullah bin Zayed vesaire Dışişleri Bakanı. Bunlar olgun bir devlet adamı tavrı sergileyemiyorlar maalesef. Dolayısıyla Körfez'in paryası, dünyanın paryası haline gelebilirler. Zaten daha önce Epstein olayında bayağı itibar kaybetmişlerdi. Ardından da İran tabi onların meşhur otellerini falan bombaladı. Dolayısıyla turizm sektörü büyük kayıp verdi. Ekonomik sektörü büyük kayıp verdi. Dünyada Dubai adıyla anılan bir şey vardı. Bir model vardı. Bu model çöküşe geçti. Dubai modeli aslında eski Hong Kong modeli. Yani İngilizlerin bu şekilde uyarladığı bir model veya ihtisas ettiği bir model. Daha sonra bu model Dubai modeli olarak dünyada birçok bölge Dubai'ye ev sanıyordu. Hatta bizde çok enteresan, geçenlerde ne derler ona, Karaköy'de geziniyorum falan, yolum oraya düşmüştü. Baktım Dubai baklavası yazıyor şeyde, bir baklavacıda. Ya dedim, bu baklava bizim ürünümüz kardeşim. Biz Yunanistan'la baklava için mücadele ediyoruz, kavga ediyoruz. Buraya bedavadan Dubai baklavası yazmışlar. Nereden çıktı Dubai'nin baklava ile ne alakası var? Hani Şam'ın şekeri denebilir. Yani Şamlılar tatlıyı iyi becerirler ama Dubai nereden çıktı? İşte millet, herkes ferdi düzeyde bile Dubai'ye özeniyor, yani özeniyor diyebiliriz. Dolayısıyla Körfez'de bu tür gelişmeler var. Onu söyleyebiliriz. Burada tabii bir de Batı kampı içinde restleşmeler var veya gerilimler yaşanıyor. Bunlardan bir tanesi Alman Başbakanı Merz'in Trump'la ilgili söyledikleri. Orada Trump diplomasisini yermişti. İran diplomasisinin daha başarılı olduğunu söylemişti. Bu tabii Trump'ı küplere bindirdi. Trump böyle bir şey beklemiyordu. Bunun üzerine karşı saldırıya geçti Trump. Şunları söyledi: kendi ülkenle ilgilen, ekonomi hiç de iyiye gitmiyor vesaire dedi. Onun haricinde Almanya'dan asker çekme kararı aldı. Bu asker çekme ne anlama geliyor? Hiçbir anlama gelmiyor aslında. Yani Almanya için bir anlamı yok. Neden anlamı yok? Ukrayna dengeleri değiştirdi. Bilindiği gibi Ukrayna'ya yabancı kaldı Trump. Putin de iş tutuyor. Almanlar ise coğrafi olarak Rusya'nın ilerleyişinin veya Ukrayna'ya çökmesinin kendileri için de bir tehdit, şimdi kısa vadede olmasa bile orta vadede bir tehdit olduğunu öngörüyorlar. Dolayısıyla bunun için askerlik kurumunu yeniden aktif hale getiriyorlar. Bilindiği gibi bazı Avrupa ülkeleri 10 yıl önce bundan veya o kadar oldu olmadı, 5 yıl önce, 10 yıl önce askerliği neredeyse kaldırıyorlar. Mesela Avusturya askerliği kaldırıyordu. Yani etrafı düşmanla değil, etrafı dostlara çevrili bir ülke. O zaman ben bu şeyi, maliyeti niye çekeyim? Yani asker besleyip maliyeti niye üstleneyim, yükleneyim diye mazeret beyan ediyordu. Dolayısıyla askerliğe son vermeye doğru gidiyorlardı. Ama şimdi Ukrayna Savaşı'ndan sonra, 4-5 yıldan beri devam eden Ukrayna Savaşı'ndan sonra kulaklarına kar suyu kaçtı tabir caizse, yeniden silahlanma şeyine girdiler, moduna girdiler ve silahlanıyorlar. Sadece silahlanma değil, asker de alıyorlar. Hatta son günlerde bir haber vardı: Alman ordusunda Müslüman dini rehberler aranıyor diye. Yani Müslümanlardan tabii, o bölgede Almanya'da barınan Müslümanların bir kısmını silah altına almak istiyorlar. Belki dışarıdan da paralı asker olarak birçok Müslüman ülkelerinden, Kuzey Afrika ülkelerinden vesaire, hatta Türkiye'den asker olarak Alman ordusunun hizmetine girebilir. Bunlara da dini hizmet vermek gerekiyor. Yani daha cazip, askerliği daha cazip hale getirmek için, yani bir Hristiyan boyunduruğundan ziyade dini yaşamanın serbest olduğu bir Alman ordusu imajı da veriliyor burada. Dolayısıyla dediğimiz gibi, yani Amerika'nın asker çekmesi umurlarında olacağını ben pek zannetmiyorum. Artık güvence değil. Yani Amerikan varlığı Almanya'da veya Avrupa ülkelerinde Amerikan varlığı kesinlikle güvence değil. Hele şeyin riyaseti altında Trump'ın. Çünkü sağ solu belli değil. Ne yapacağı belli değil. Gider Almanya'ya karşı Rusya ile işbirliği de yapabilir. Bu ona uzak bir ihtimal değil. Dolayısıyla herkes kendi yoluna ve kendi çizgisine ve kendi ordusunu kurmaya, geliştirmeye çalışıyor. Almanlar da artık bunun böyle olduğunu görüyorlar. Japonya Çin'e karşı, Almanya Rusya'ya karşı silahlanmak ve kendi ordusunu yeniden tanzim etmek istiyor. Yani artık Amerika'ya güvenleri kalmamış durumda. Onu söyleyebiliriz. Evet.
1: Teşekkürler hocam. Hocam bir de Katar'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı'ndan bazı kişilerin ülkeyi terk etmelerinin bildirilmesiyle ilgili neler söylemek istersiniz?
0: Evet. Şimdi tabii iki tane gelişme oldu. Bunlardan bir tanesi Katar'daki gelişmeler. Diğeri de Irak'taki gelişmeler. Ali Zeydi isminde yeni bir başbakan adayı atandı. Şeyi kesimlerden ama ismi pek tanınmıyordu şimdiye kadar. İş adamı olarak biliniyordu. Niye? Amerika Birleşik Devletleri Nuri Maliki'nin bu şekilde adaylığını tokuz koydu. Yani adaylığını veto etti. Nuri Maliki'nin neden veto etti? Şundan dolayı Nuri Maliki daha ziyade İran adamı olarak biliniyordu. Şii kesimler orada hükümetin başbakanını tayin eden Şii blok önce Nuri Maliki isminde üzerinde durdu. Nuri Maliki de asılıyordu. Çok istiyordu başbakanlığı. Ama Sünni kesimler, Kürtler vesaire Nuri Maliki'nin başbakanlığına sıcak bakmıyorlar. Çünkü daha önceki dönem başbakanlık yapmıştı. O dönemde çok Irak'ta kargaşa hüküm ferma olmuştu, hüküm sürmüştü. Ondan dolayı Sünniler ve Kürtler Nuri Maliki'nin başbakanlığının aleyhlerinde olabileceğini düşünerek buna sıcak bakmıyorlardı. Amerikalılar da İran'a vekalet gücünü temsil ettiğinden dolayı veya siyaseten vekalet gücünü temsil ettiğinden dolayı Nuri Maliki'yi veto ediyorlardı. Hatta yaptırımlar Irak'a olması halinde yaptırımlar uygulayacaklarını söylüyorlardı. Bunun üzerine hiç bilinmeyen bir aday ortaya atıldı. Ne derler ona yani siyasi geçmişi olmayan bir aday ortaya atıldı Ali Zeydi diye. Bütün taraflar memnun aslında. Bütün taraflar memnun. Yani adam Şii kökenli ama herhangi bir şey olmamış geçmişte dediğim gibi aksül ameli veya tepkileri vesaire olmamış veya onunla ilgili kötü hatıralar yaşanmamış. Bundan dolayı herkes ona bir fırsat verilmesi gerektiğini söylüyor. Yani tecrübesizliği belki orada olumsuz bir faktör olarak değerlendirilebilir ama kimi çevrelerde tam tersine tecrübesizliği yani kötü tecrübe diyebilirim buna olarak ekseninde olmaması herkesin lehine olarak da yorumlanıyor. Dolayısıyla tek şeyi burada İran'a mesafeli olması. Daha önceki işte Sudan'ı gibi İran'a biraz daha mesafeli olmasın. Yoksa zaten hükümette Şiiler ana ekseni temsil ediyorlar. İster istemez İran'la bir yakınlıkta söz konusu. Ama başbakanlık düzeyinde dediğimiz gibi İran'a çok angaja olmuş bir isim değil Ali Zeydi. Ondan dolayı Amerikalıların tercihi o noktada oldu. Teknokrat bir isim. Yani ticaretten gelen teknokrat bir isim. Ne diyelim? Hayırlısı olsun diyelim. Katar'a gelince senin sualin ne? Katar'da da bazı gelişmeler oldu. Onlardan bir tanesi işte özellikle Hamas'ın Müslüman kardeşlerin Hamas'ın vesaire orada Katar'dan gönderilmesi. Mesela işte Türkiye'de Uluslararası İslam Üniversitesi kuruluyor. Bunun başına Mehmet Görmez getirildi. O transfer ettiği isimlerden bir tanesi Muhammed Muhtar Şankı'ydı. Kendisi Moritanyalı. Katar'da ikamet ediyordu. Hatta Katar'da önemli figürlerden, isimlerden biri olarak görülüyordu. İhvan'ı temsilen. Onun Türkiye'ye gelmesinin de bu gelişmelerle bir alakası olabilir mi? Olabilir. Zira Katar'dan dışlanan Hamas mensuplarının vesaire İhvan mensuplarının, Hamas mensuplarının bu şekilde Türkiye'ye gelmek istedikleri, yani çok fazla tabii rotaları yok, Türkiye'ye gelmek istedikleri ifade ediliyor. Türkiye'nin de bu meseleyi müzakere ettiği, değerlendirdiği, yani henüz evet veya hayır dedim onu bilmiyorum ama değerlendirdiği söyleniyor. Neden böyle oldu peki? Yani Katar İhvan'la yollarını ayırdı. Zira 70'lerden beri, belki Katar ilk kurulduğundan beri Yusuf El-Kardavi'yi misafir etmiş. Yusuf El-Kardavi'ye gelen isimlerinden bir tanesiydi. İttihad-ı Ulema-i Müslümin, Dünya Müslüman Alimler Birliği burada kurulmuştu, temelleri bunda atılmıştı. Dolayısıyla Katar kuruluşundan beri İhvan'la birlikte anlanıyor. Ama yolların ayrılması neden oldu yani? Ne münasebetle böyle bir gelişme yaşandı veya yaşanıyor? Bunun nedeni işte İran tabii füze attı Katar'a. Katar İran'da kollayan, hatta El Cezire'nin İran lehinde yayınları yaptı vesaire, diğer Araplar tarafından eleştirilen bir ülke. Ama ona rağmen Amerika'nın orada üssü var, Udeyd üssü. Udeyd üssü nedeniyle tabii Udeyd üssüne de saldırdı veya üstlere de saldırdı İran, ama üstlerin dışındaki bölgelere de yani Katar'a da saldırdı. Biliniyor. İsrail de saldırdı. İsrail daha önce saldırdı Hamas'tan dolayı. İran'da dediğimiz gibi Amerika'ya müzahir olmaktan veya üst barındırmaktan dolayı Katar'a saldırdı. Bunun üzerine İran cılız tepki gösterdi. Yani İran'ın saldırılana, Katar'a yönelik saldırılana cılız tepki gösterdi. Bu ise Katar'ın tepkisini çekti. Tepkisini çekince işte onlara yol vermiş oldu. Burada şunu söyleyeyim. Körfez ülkeleri keyfi ülkeler. Yani orada insanların kazanımları vesaire söz konusu değil. Mesela Tarık Süveydan diye Kuveytli bir İhvan mensubu vardı. Kuveyt uzun yıllar, Kuveyt belki vatandaşıydı adam ama dışarıdan gelme, adama yol verdi. Yani belki de İhvan üyesi olmasından kaynaklanıyor. Yol verdi. Keza Katar'da dediğimiz gibi bazılarına uzun yıllar buradan tesep hakları edinmelerine rağmen yol verebiliyor. Yani kanun, düzen veya hak, edinilmiş haklar falan pek sayılmıyor. Yani pek sayılmıyor. Dolayısıyla bu ülkeler mizaçlarına göre hareket ediyorlar. Kızdıkları zaman her şeyi sıfırlayabiliyorlar. Dolayısıyla evet, Katar'ın kararı bu yönde. Müslüman kardeşler de kendilerine yeni rota arıyorlar. Bu muhtemelen rotalardan bir tanesi de Türkiye olabilir.
1: Teşekkürler hocam. Bugün de programın sonuna doğru gidiyoruz. Son olarak eklemek istedikleriniz varsa buyurunuz.
0: Allah, bir an önce tabii bu savaşın sona ermesini diliyoruz, temenni ediyoruz. Yeniden dünyanın dediğimiz gibi kaybettiği istikrarı yakalamasını, çünkü petrol fiyatlarının artışı vesaire herkesi ilgilendiriyor, bütün dünyayı ilgilendiriyor. Ondan dolayı dünyanın en önemli gündem maddesi tabi Trump'ın delilikleri, bu savaşın bir şekilde yeniden kopma ihtimali, yani savaşın değil barışın hakim olmasını bütün dünyaya istiyoruz, diliyoruz. Trump gibi adamların da dünya sahnesinden yok olmalarını temenni ediyoruz, ne diyelim.
1: Teşekkürler hocam. Değerli dinleyenler, bugün de programın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta nasip olursa tekrar bir araya geleceğiz.
2: Politika. Konuşmacı, gazeteci yazar Mustafa Özcan.

0: Bumerang. Bumerang. Gafletten kurtulmak. Dikkat edilmesi gereken bazı çok önemli ve hayati konulardan bahsetmektedir. Birincisi, gafletten kurtulmak, uyanık Müslüman olmak, gaflet sebepleri nelerdir, bitmek tükenmek bilmeyen günlük hayat koşuşturmaları, gevezelikler, zevzeklikler, nefsin ve şeytanın tuzakları, cep telefonu bağımlılığı ve fetişizmi, aktüel haberler, ömrü boş yere tüketen bütün boş işler. İkincisi, faydamıza ve zararımıza olan şeyleri öğrenip bilmek için ehliyetli hocalardan okumak, doğru ve uyarıcı kitapları mütalaa etmek. Üçüncüsü, itikadını tahsih etmek, yani inançla ilgili bilgilerimizin doğru ve tamam olması için gayret sarf etmek. Dördüncüsü, beş vakit namaz kılıyorsa dosdoğru kılmaya çalışmak. Beşincisi, namaz kılmıyorsa hemen namaza başlamak. Altıncısı, nefsinin ve şeytanın kötülüklerine ve tuzaklarına karşı hazırlıklı ve tedbirli olmak. Yedincisi, hür ve mukim erkeklerin farz namazları ardında namaz kılınabilecek icazetli bir imamın arkasında cemaatle kılmaları. Sekizincisi, zekatı Kur'an'a, sünnete, şeriata, fıkha uygun şekilde parayı veya malı gerçek şahıslara temlik etmek suretiyle ödemek, tüzel kişilere, dernek, vakıf, kurumlara değil ödememek, zekat uğurlarına kaptırmamak. Dokuzuncusu, Allah'a doğan bütün işlerimizde, ibadetlerimizde ihlaslı olmak. Onuncusu, yaratıklara karşı adaletli, insaflı, merhametli olmak. 11. Rab olarak Allahu Teala'dan razı olmak, onu ilah bilmek, ondan başkasına ibadet etmemek. 12. Ehli tevhid, ehli kıble bütün müminleri kardeş bilmek, onları sevmek, onlara acımak, onlara yardım etmek, onlara düşmanlık ve buğz etmemek, onları ötekileştirmemek. 13. Ümmet birliği şuuruna sahip olmak, ümmet çatısı altında, teşkilatı içinde yer almak. 14. Zamanın imamına, müminlerin emirine biat ve itaat etmek. 15. Allah'ın kadim kelamı olan Kur'an'ı kitap ve düstur kabul etmek, onun emirlerini yerine getirmek, yasaklarından uzak durmak, öğütlerine kulak vermek, kıssalarından ibret almak. 16. İslam'ı Allah'ın razı olduğu, kabul ettiği tek hak İbrahim'i din bilmek, hak din olmakta ona ortak koşmamak. 17. Çocuklarına ilmihallerini öğretmek, buluğ yaşından sonra onlara 5 vakit namaz kıldırmak. 18. Allah'ın vermiş olduğu nimetleri muhtaç olanlarla paylaşmak. 19. Komşularla ve halkla iyi geçinmek, onların meleği olmak. 20. Büyük günahları açıkta, açıkça, küstahça, meydan okurcasına işlememek. 21. Kendini beğenmemek, yaptığı ibadetlerden, ettiği hayırlardan dolayı ucba, kibre, gurura kapılmamak. 22. Nefsin ve şeytanın tuzaklarına düşmemek için uyanık olmak. 23. Cemaat, hizip, fırka, parça, grup holiganlığı, militanlığı, fanatizmi yapmamak. 24. Ruhbanları, din büyüklerini erbap haline getirmemek, putlaştırmamak. 25. Kanaat, iktisat, tevazu sahibi olmak, israf etmemek. 26. Bilgide, kültürde, dünya işlerinde müşriklerden, kafirlerden, münafıklardan daha güçlü ve üstün olmak. 27. Din işlerinde ehli sünnet ve cemaat dairesi içinde bulunmak, ehli sünnet inancından, ahkamından ve tatbikatından kıl kadar ayrılmamak. 28. Ashab-ı kiram, tabi'in, tebe-i tabi'in, selef-i salihin efendilerimize, Rabbani rasih ulemaya, fukahaya, kamil mürşitlere çok hürmet etmek. 29. Kur'an'a, sünnete, şeriata uygun olmayan düzen ve sistemlerden razı olmamak, onları beğenmemek. Onların yerine İslami adil düzen ve sistemin gelmesini istemek ve bunun için doğru dürüst çalışmak. 30. Dünya işlerini, ibadetlerini, hizmet ve vazifelerini çok iyi yapar olduğumuz halde ahirete yönelik ve dönük bulunmak. 31. Parayı, malı, zenginliği, dünya şaşa ve debdebesini put, ana değer, temel amaç haline getirmemek. Dikkat edilmesi gereken bazı çok önemli ve hayati konulardan bahsetmektedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bu bayram senin kurbanın ne? Hazreti İbrahim'in kurbanı İsmail'di. Senin kurbanın ne? Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Ruslat Derneği 0212 659 28 80 ruslat.org.tr.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
4: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
5: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel okulları Bağcılar'da.
8: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
9: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
10: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
12: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
13: 4 kat ve 530 kişilik ağırlama kapasitemizle düğün, nişan ve özel davetlerinize muhteşem Antep lezzetleriyle ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyarız. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi, Ümraniye.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya.

0: Yapmıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
1: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
2: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
6: Allah'a karşı yalan söyleyen ve doğru kendisine geldiği zaman onu yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Kafirlerin yeri cehennem değil midir? Doğruyu getiren ve onu tasdik edene gelince işte onlar kötülükten korunan takva sahipleridir. Onlara Rablerinin yanında ne dilerlerse vardır. İşte bu iyilik yapanların mükafatıdır.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
0: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen neciz bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, İzimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: bekletmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

kızgın kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun Ahad de, sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir, günümüz işkencesi. Haydi Ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler. Rivayet edilmiştir ki İsrailoğullarından bir genç 80 sandık dolusu kitaptan ilim öğrenmiş fakat ilminden fayda görmemişti. Allah onların peygamberine şöyle vahyetti: şu ilim toplayan kişiye de ki, üç şeyi yapmadıkça ne kadar çok ilim öğrensen de sana bir faydası olmaz. Dünya hayatını sevme, zira o müminin temelli kalacağı bir yurt değildir. Şeytanla arkadaşlık yapma, zira o asla müminin arkadaşı değildir. Hiç kimseye sıkıntı verme, zira o müminin yapacağı iş değildir.
1: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: özel.
1: Tağuta kulluktan sakınan ve Allah'a yönelenlere müjde vardır. Kullarımı müjdele. Zümer suresi 17. ayet.
2: Bizden istenen bir şey vardır. İhlas ile bunu yapabilmek. Ancak ihlas sahibi olmak ne kadar önemli ise onu korumak daha bir önemlidir. Belki de şöyle cümleyi kurmamız gerekecektir. İhlası korumak kazanmaktan daha zordur.
3: Müminlerin iman bakımından en olgun olanları, ahlak bakımından en güzel olanlarıdır.
0: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com. Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
6: Gıda, meşrubat, temizlik, kozmetik gruplarında zengin çeşit güler yüzlü ekip ve 3000 metrekarelik kapalı alan ile sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Emek Toptan Gıda. WhatsApp iletişim hattı 0542 624 1784. Adres Mega Center A Blok No 52 53. Bayrampaşa İstanbul.
7: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
5: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Valide İnsani Yardım Derneği. Anne şefkatiyle.
9: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 4997 Başakşehir.
10: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61. NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160 bin TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
11: Gazze'de bugün hava buz gibi. Çocuklar soğukta titriyor. Battaniye yok, sıcak yemek yok. Şimdi bağış yap, bir ailenin ısınmasına, bir çocuğun hayatta kalmasına vesile ol. Merhametini erteleme. Hemen bağış yap. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
12: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.

0: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org, 0532 237 1513.
1: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 0330. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
2: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
5: Saat 11.
6: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
7: Allahu ya Allah, Allahu ya Allah.
6: Özel efendim.

0: Allah kızları oğullara tercih mi etmiş? Ne olmuş size? Aklınızı mı kaybettiniz? Ne biçim hüküm veriyorsunuz öyle? Hala düşünüp Allah'ın bundan münezzeh olduğunu anlamayacak mısınız?
1: اَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّب۪ينٌ
0: Ne o? Yoksa sizin açık bir deliliniz mi var?
1: فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Eğer iddianızda tutarlıysanız, getirin o kitabınızı.
1: وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ
0: Bir de tutup Allah ile melekler arasında bir soy bağı uydurdular. Ama o melekler bunu iddia eden müşriklerin yargılanıp cehenneme tıkılacaklarını pek iyi bilirler.
1: سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُونَ اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِينَ
0: Ve şöyle derler, Allah onların iddia ettikleri şeylerden münezzehtir, çok yücedir. Ancak Allah'ın ihlasa erdirdiği kulları böyle olmaz, cehenneme götürülmezler.

0: Ey müşrikler! Ne siz ne de sizin Allah'tan başka ibadet ettikleriniz, ille de cehenneme girmek isteyen kimseler hariç, Allah'a yönelmek isteyen herhangi bir kulu yoldan çıkaracak bir kuvvete sahip değilsiniz.
1: وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ
0: Bizim her birimizin belli bir makamı ve yeri vardır.
1: وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ
0: Saf saf dizilenler biziz. Allah'ı zikredip onu tenzih edenler biziz.

0: Müşrikler önceleri, eğer derlerdi, daha önceki ümmetlere verilen kitap gibi bir kitap bizde de olsaydı, biz de yalnız Allah'a ibadet eden halis kullarından olurduk.
1: فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ
0: Ama şimdi onu ret ve inkar ettiler. Fakat yakında öğrenirler.

Şu kesindir ki biz elçi olarak gönderdiğimiz kullarımıza söz verdik ki onlar yardımımıza mazhar olacaklar

0: ve bizim ordumuz mutlaka galip gelecektir. Artık bir süre sen onlardan uzak dur. Onları gözetle. Zaten kendileri de başlarına geleceği yakında göreceklerdir. Şimdi onlar azabımızın çarçabuk başlarına gelmesini gerçekten istiyorlar mı?
1: فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ
0: Eğer öyleyse, şunu bilsinler ki, azap onların yurtlarına inerse, o uyarılıp da yola gelmeyenlerin varacakları sabah, çok fena bir sabah olacaktır.
1: وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ
0: Artık sen bir süre onlardan uzak dur. Başlarına inecek azabı gözetle. Zaten kendileri de yakında gerçeği göreceklerdir.

0: İzzet ve kudret Rabbi olan senin Rabbin, onların bütün batıl iddialarından münezzehtir, yücedir. Selam bütün peygamberleredir. Bütün hamdler alemlerin Rabbi Allah'adır. Sa'd suresi Mekke'de indirilmiş olup 88 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Ad, bu şanlı şerefli Kur'an hakkı için
1: بَلِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا ف۪ي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ
0: Kafirler bu Kur'an'ı onda şüpheye yer verecek herhangi bir taraf olduğundan değil ama asıl kendileri Allah'a karşı kibir ve muhalefet taşıdıkları için inkar ediyorlar.
1: كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ
0: Biz onlardan önce nice nesilleri silip süpürdük. O zaman ne çığlıklar, ne feryatlar kopardılar. Ama kurtuluş zamanı çoktan geçmişti.

İçlerinden kendilerini uyarıp irşad edecek birinin gelmesinden her nedense şaşırdılar ve o kâfirler, bu bir sihirbaz, bir yalancı, işte tutmuş bunca ilahı bir tek ilah yapmış. Bu gerçekten şaşılacak çok tuhaf bir şey, dediler.

İçlerinden önde gelen eşraf takımı derhal harekete geçip, "Hala mı duruyorsunuz? Kalkın yürüyüp gösteri yapın ve ilahlarınız konusunda direnip dayanacağınızı ilan edin. Bu cidden yapılması gereken bir şeydir," dediler.

Biz bu kadar eşraf dururken, kitap gönderilecek bir o mu kalmış? Hayır, hayır. Onlar benim buyruklarım hakkında tam bir şüphe içindedirler. Doğrusu onlar azabımı henüz tatmadılar.

0: O mutlak galip, her nimeti ve özellikle peygamberliği dilediğine ihsan eden Rabbinin rahmet hazineleri yoksa onların mı yanında?
1: اَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ
0: Yoksa göklerin, yerin ve ikisi arasında olan varlıkların hakimiyet ve yönetimi onlara mı ait? Haydi, ellerinden geliyorsa sebep ve vasıtalarını temin etsinler de göğe çıksınlar.
1: Cundun mâ hunâlike mehzûmun minel ahzâb.
0: Bunu yapmaları şöyle dursun, onlar bir takım döküntü bölüklerden oluşup, buracıkta bozguna uğratılacak başıbozuk bir ordu.
1: كذبت قبلهم

0: Onlardan önce Nuh, Ad toplumları ve ordular sahibi Firavun toplumu da peygamberleri yalancı saydılar. Semud ve Lut toplumları, Eykeliler de öyle yaptılar. İşte bunlar peygamberlere karşı toplanan hiziplerdi.
1: اِنْ كُلٌّ اِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابَ
0: Bunların her biri peygamberlere yalancı demiş ve cezalarını hak etmişlerdi.

0: Onların kabirlerden dirilmeleri sadece bir tek çağrıya bakar. Ses yayılır yayılmaz hemen kalkarlar.
1: وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ.
0: Bir de o kâfirler alayla şöyle dediler: Ey bizim Rabbimiz, bizim azap payımızı hesap günü gelmeden çabuklaştır.

Onlar ne derlerse desinler, sen sabret ve güçlü kuvvetli bir kulumuz olan Davud'u hatırla. Çünkü o daima Allah'a yönelirdi.

0: Biz sabah akşam kendisiyle zikir ve ibadet etmeleri için dağları, toplu haldeki kuşları onun hizmetine vermiştik. Her biri onun ahengine katılır, beraber zikrederlerdi.
1: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ
0: Biz onun hakimiyetini güçlendirdik. Ona hikmet, nübüvvet, isabetli karar verme ve meramını güzelce ifade etme kabiliyeti verdik.
1: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ اِذْ تَسَوَّرُ الْمِحْرَابِ
0: O mahkemeleşen hasımların olayından haberin oldu mu?

0: بالحق ولا تشطط فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط.
1: Onlar mabedin duvarına tırmanıp Davud'un yanına birden girince o onlardan ürktü. Onlar da korkma dediler. Biz sadece birbirimize hakkı geçen iki davalıyız. Senden dileğimiz aramızda adaletle hükmet, haktan uzaklaşma ve bize tam doğruyu göster.

Benim şu din kardeşimin 99 koyunu var. Benimse bir tek koyunum. Böyleyken onu da bana bırak dedi ve çenesiyle beni bastırdı.

0: Davut, doğrusu senin tek koyununu kendi koyunlarına katmak istemekle o sana haksızlık etmiştir. Zaten malda ortak olanların çoğu birbirlerine haksızlık ederler. Ancak gerçekten iman edip makbul ve güzel davranışlarda bulunanlar böyle yapmazlar. Onlar da o kadar azdır ki. Davut kendisini imtihan ettiğimizi anladı. Derhal Rabbinden mağfiret diledi. Eğilip secdeye kapandı ve Allah'a yöneldi.
1: فَغَفَرْنَا لَهُ ذَٰلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ.
0: Biz de ondan bunu affettik. Muhakkak ki onun bize yakınlığı ve güzel bir akıbeti vardır.
1: Ya

Davud, biz seni ülkede hükümdar yaptık. Sen de insanlar arasında adaletle hükmet. Keyfine uyma ki seni Allah yolundan saptırmasın. Allah yolundan sapanlara hesap gününü unuttukları için şiddetli bir azap vardır.

göğü, yeri ve ikisinin arasındaki varlıkları gayesiz, boşuna yaratmadık. Bu sadece kâfirlerin bir zannı ve iddiasıdır. Artık o ateşten vay haline o kâfirlerin.

Biz hiç iman edip makbul ve güzel iş yapanlara, ülkede fesat çıkararak nizamı bozanlarla aynı muameleleri yapar mıyız? Yahut Allah'ı sayıp kötülüklerden sakınanları, yoldan çıkanlarla bir tutar mıyız?

0: Biz sana feyizli ve bereketli bir kitap indirdik ki, insanlar onun ayetlerini iyice düşünsünler ve aklı yerinde olanlar ders ve ibret alsınlar.
1: وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهُ اَوَّابٌ
0: Davud'a evlad olarak Süleyman'ı ihsan ettik. Süleyman ne güzel kuldu. Hep Allah'a yönelirdi.
1: اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادِ
0: Hani bir gün ikindi vakti ona durduğunda sakin, koştuğu zamansa süratli safkan koşu atları gösterilmişti.

0: Onlarla ilgilenip, ben Rabbimi hatırlattıkları için güzel şeyleri severim dedi. Ve onlar gözden kayboluncaya dek onları seyredip durdu. Sonra onları tekrar bana getirin deyip bacaklarını ve boyunlarını sıvazlamaya başladı.
1: وَلَقَدْ

Biz Süleyman'ı denemeye tabi tuttuk ve tahtının üzerine bir ceset bıraktık. Sonra o, Allah'a sığınıp tekrar tahtına döndü.

0: Ya Rabbi dedi, affet beni ve bana benden sonra hiç kimseye nasip olmayacak bir hakimiyet lütfet. Çünkü sen lütufları son derece bol olan Vehhab'sın.
1: فَسَخَّرْنَا لَهُ الْرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ
0: Biz rüzgarı onun emrine verdik. Rüzgar onun emriyle istediği yere tatlı tatlı eserdi.

0: Bina yapan, dalgıçlık yapan her şeytanı, bukağalarla bağlı olan başkalarını da onun hizmetine verdik.
1: هَذَا عَطَاؤُنَا فَمْنُنْ اَوْ اَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ
0: buyurduk. Süleyman, işte bu sana ihsanımızdır. İster dağıt, ister yanında tut. Bu hesapsızdır.
1: وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ
0: muhakkak ki onun bize yakınlığı ve güzel bir akıbeti vardır.

0: Kulumuz Eyyub'u da hatırla. Hani o Rabbine, "Ya Rabbi, şeytan bana bir yorgunluk ve işkence dokundurdu," diye yalvarmıştı.
1: Orkud biricilike hâlâ muhteselun bâridû ve şerâb.
0: Eyyub'a, "Ayağını yere vur," dedik. "İşte sana kullanıp yıkanacağın ve içeceğin soğuk bir su."

Nezdimizden bir rahmet ve sağduyu sahiplerine bir ibret olmak üzere ona, ailesini, çevresini ve onların bir mislini lütfettik.

0: Bir de ona, eline bir demet saf al, onunla vur, yemininden dönen durumuna düşme, dedik. Doğrusu biz onu pek sabırlı bulduk. Ne güzel kuldu o. O gerçekten Allah'a yönelirdi.
1: وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ
0: Ey Resulüm! Kuvvetli ve basiretli olan o zatları, kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da an.

0: Biz onları özellikle ahiret yurdunu düşünen ihlaslı kişiler kıldık. Üstelik onlar bizim yanımızda seçkin ve hayırlı zatlardı.
1: وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ
0: İsmail, Elyasa ve Zülküfl'i de hatırla. Onların hepsi hayırlı insanlardı.
1: هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ
0: İşte bu bir zikirdir, bir hatırlatmadır. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlara güzel bir akıbet vardır.
1: Cennet-i adnin mufettahatan lehumul abwab.
0: O güzel yer, kapıları yalnız kendilerine açılmış olan Adn cennetleridir.
1: Muttakiin fiha yed'un fiha bifakihatin kesiratin ve şarab.
0: Onlar orada kanepelere dayanarak birçok meyveler ve içecekler isterler.
1: وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ
0: Onların beraberinde gözleri kocalarından başkasını görmeyen yumuşak bakışlı aynı yaşta güzeller vardır.
1: هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ
0: Bunlar hesap günü için size vaat olunan şeylerdir.
1: İnne hâzâ le rizkunâ mâ lehû min nefâd.
0: Gerçekten bu bizim ihsan ettiğimiz bir nasiptir ki onun asla biteceği yoktur.

0: İşte bu mutlularadır. Ama azgınlara kötü bir akıbet vardır ki, o da girip yanacakları cehennemdir. Ne kötü bir yataktır o.
1: هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ
0: Bu böyledir. İşte tatsınlar bakalım o kaynar suları ve irinleri.
1: وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ اَزْوَاجٌ
0: Bu böyledir. Daha bunlara benzer başka azaplar da vardır.

İşte şunlar, dünyada körü körüne mahiyetinizde koşup giden güruhtur. Merhaba olmasın, rahat yüzü görmesin o zalimler. Zira onlar cehenneme gireceklerdir.

Tabi olanlar onlara, "Hayır, asıl size merhaba olmasın. Rahat yüzü görmeyin sizler. Bu azabı bize getiren sizsiniz"

Sonra hep birden dua edip derler ki, Ya Rabbena, kim bunları önümüze yığdıysa, sen onun azabını kat kat arttır.

0: Azgınlar, neden acaba derler, dünyada kendilerini değersiz saydığımız bir takım adamları burada görmüyoruz. Aklımız sıra onlarla alay ederdik. Yoksa gözlerimiz onlardan kaydı da, onun için mi kendilerini göremiyoruz?
1: İnne zâlike lehakkun tehâsumu ehlin nâr.
0: İşte bu, yani cehennemliklerin davalaşması kesin bir gerçektir.

0: De ki, ben sadece uyaran bir peygamberim. Şu kesin bir gerçektir ki, tek hakim olan Allah'tan başka ilah yoktur.
1: Rabbus semavati vel ardı ve mâ beynehumel azizul gaffâr.
0: O göklerin, yerin ve ikisinin arasındaki varlıkların Rabbidir. Mutlak galiptir. Çok mağfiret edendir.
1: قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ
0: De ki, bu Kur'an pek mühim bir mesajdır. Ama siz ona sırtınızı dönüyorsunuz.
1: مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَئِ الْأَعْلَىٰ اِذْ يَخْتَصِمُونَ
0: Mele-i Âlâ sakinleri tartışırlarken, kendi aralarında neler konuştuklarına dair bilgim yoktur.
1: İyuha ileyye illa ennemâ ene nezîrun mubîn.
0: Şu var ki, bana sadece açıkça uyarmak için gönderilen bir elçi olduğum vahyolunuyor.

0: Bir vakit Rabbin meleklere, ben dedi, çamurdan bir beşer yaratacağım.
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ ف۪يهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِد۪ينَ
0: Onu iyice biçimlendirip, ona ruhumdan üfleyince, hep birden ona secde ediniz.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ
0: Meleklerin hepsi secde ettiler.
1: اِلَّا اِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ
0: Lakin iblis secde etmedi. O kibirlendi ve kafirlerden oldu.
1: قَالَ يَا اِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ اَسْتَكْبَرْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ
0: Allah buyurdu. İblis, benim ellerimle yarattığım mahlukuma neden secde etmedin? Gururlandın mı? Yoksa kendini çok yükseklerde mi görüyorsun?
1: قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ
0: İblis, ben ondan üstünüm. Çünkü beni ateşten, onu ise topraktan yarattın.

0: Allah, defol oradan, sen artık kovulmuş birisin, lanetim de hesap gününe kadar senin üstündedir dedi.
1: قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِي اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ
0: İblis, ya Rabbi, bana insanların

0: dirileceği güne kadar mühlet verir misin?" dedi.
1: قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ
0: Allah şöyle buyurdu: "Haydi sana mühlet verildi."
1: اِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ
0: Sen belirli bir vakte kadar izinlisin.

İblis, öyleyse dedi, senin izzetine yemin ederim ki, ben de onların hepsini şaşırtacağım. Ancak senin ihlasa erdirdiğin kullar bundan müstesnadır.

Allah buyurdu, İşte bu doğru. Ben de şu hakikati söyleyeyim ki, cehennemi gerek senin cinsinden, gerek insanlardan sana uyanlarla dolduracağım.''

De ki, ben de irşat ve risalet hizmetinden dolayı sizden bir ücret istemiyorum. Ve ben size kendiliğinden bir iddia içinde bulunan biri de değilim.

0: Bu Kur'an ancak bütün milletler için bir derstir. Onun verdiği haberin doğruluğunu bir süre sonra siz de pek iyi öğrenirsiniz. Zümer Suresi. Mekke'de nazil olmuş olup 75 ayettir. Sure adını 71. ve 73. ayetlerinde geçen ve bölükler anlamına gelen kelimeden almıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Tenzilul kitabi minallahil azizil hakim.
0: Bu kitabın vahyolunup parça parça indirilmesi aziz ve hakim, mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır.

İyi bilin ki halis din, yani bütün gönlüyle candan itaat, yalnız Allah'a yapılır. Allah'tan başka bir takım hamiler edinerek, biz onlara sırf bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz diyenlere gelince, elbette Allah onların hakkında ihtilaf ettikleri hususlarda aralarında hükmünü verecektir. Allah yalancılığı, nankörlük ve kâfirliği huy edinenleri hidayet etmez, emellerine kavuşturmaz.

0: Eğer Allah evlat edinmek isteseydi, yarattıklarından dilediğini seçerdi. Ama o bunu dilememiş, evlat edinmemiştir. O bundan münezzehtir, yücedir, tek hakimdir.
1: خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

O gökleri ve yeri hikmetle ve ciddi bir maksatla yarattı. Devamlı surette geceyi gündüze dolar, gündüzü geceye dolar. Güneş ve ayı da sizin hizmetinize veren O'dur. Onlardan her biri belirli bir süreye kadar akarcasına hareket eder. İyi bilin ki O aziz ve gafurdur. Üstün kudret sahibi olup aynı zamanda çok affedicidir.

O sizi bir tek candan yarattı. Ayrıca ondan da eşini meydana getirdi. Size etlerini yemeniz için deve, sığır, koyun ve keçiden, erkekli ve dişili olmak üzere 8 çift hayvanın helal olduğunu vahiy ile bildirdi. O sizi analarınızın karnında 3 karanlık içinde peş peşe yaratır. İşte gerçek ilah olan Allah, bunları yapan Rabbinizdir. Bütün mülk ve hakimiyet O'nundur. Ondan başka Tanrı yoktur. Hala nasıl oluyor da hak yoldan vazgeçiriliyorsunuz?

Eğer inkar edecek olursanız, bilin ki Allah sizden müstağnidir. Hiç kimseye ve hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ama kullarının inkara sapmalarına razı olmaz. Eğer şükrederseniz, bundan hoşnut olur. Hiçbir kimse başkasının günah yükünü taşımaz. Sonunda hepinizin dönüşü Rabbinize olacak ve O da yaptıklarınızı size tek tek bildirecek ve dilerse bunların karşılığını verecektir. Gerçekten O, kalplerin en derin yerinde olan şeyleri dahi bilir.

0: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار.
1: İnsanın başı derde girince gönülden ona yönelerek Rabbine yalvarır. Ama sonra Allah kendi tarafından ona nimet ve imkan verince, daha önce bütün aczıyla gönülden ona yalvardığını unutur ve Allah yolundan kendisini saptırması için ona bir takım şerikler uydurur. De ki, inkârınla biraz oyalan, biraz zevk al bakalım. Nasılsa sen kesin olarak cehennemliklerdensin.

Şimdi iyi düşünün. Böyle olanın durumu mu iyi, yoksa gece saatlerinde ahiretten endişe edip Rabbinin rahmetini umarak kah secdede, kah kıyamda ibadet edenin durumu mu iyi? De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak aklı selim sahipleri, sağduyulu olanlar düşünüp ibret alır.

Benden naklen onlara de ki, ey iman eden kullarım, Rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyi işler yapanlar mutlaka iyilik bulurlar. Allah'ın dünyası geniştir. Sadece hak yolunda sabredenleredir ki, ücretleri hesapsız bir tarzda ödenir.

0: De ki, bana din ve ibadetimi yalnız Allah'a has kılarak gönülden ona kulluk etmem emredildi.
1: وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ
0: Ve yine bana Allah'a teslim olan Müslümanların ilki olmam emredildi.
1: قُلْ اِنِّي أَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ
0: De ki, Rabbime isyan ettiğim takdirde müthiş bir günün azabından endişe ederim.
1: قُلِ اللّٰهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِ
0: De ki, ben ibadetimi yalnız O'na has kılarak, yalnız Allah'a kulluk ederim.

Siz ondan başka dilediğinize kulluk edin. Asıl ziyan edenler, asıl hüsrana uğrayanlar, büyük duruşma günü olan kıyamette hem kendilerini hem de ailelerini hüsrana uğratanlardır. Unutmayın ki besbelli hüsran budur.

Onların hem üstlerinde hem atlarında ateşten kat kat örtüler vardır. İşte Allah böyle bir azabın varlığını bildirerek kullarını korkutur. Ey kullarım! Bana karşı çıkmanızdan ötürü azabıma uğramaktan sakının.

tağuta ibadet etmekten kaçınıp, gönülden Allah'a yönelenlere müjdeler var. O halde sözü dinleyip, sonra da en güzelini tatbik eden kullarımı müjdele. İşte onlardır Allah'ın hidayetine mazhar olanlar ve işte onlardır aklı selim sahibi olanlar.

0: Adam.
1: Lakin Rablerini sayıp kötülüklerden sakınanlar için içinden ırmaklar akan, üst üste odalar ihtiva eden yüksek köşkler vardır. Bu Allah'ın bir vaadidir. Allah ise vaadinden asla caymaz.

Görmüyor musun ki Allah gökten bir su indirir de onu yerdeki bir takım kaynaklara sevk edip depolar. Sonra da onunla rengarenk çeşit çeşit ekinler çıkarır. Daha sonra onlar kurur. Sen onu sararmış vaziyette görürsün. Sonra da onu kuru bir kırıntı yapar. Elbette bunda aklı selim sahibi olanların alacağı ibretler vardır.

0: Hiç Allah'ın göğsünü İslam'a açması sebebiyle Rabbi tarafından nura kavuşan kimse, kötü tercihinden ötürü fıtratını değiştiren, kalbi katılaşan, göğsü daralan kimse gibi olur mu? Yazıklar olsun kalpleri Allah'ı anmak hususunda katılaşmış olanlara. İşte onlar besbelli bir sapıklık içindedirler.
1: Allah نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر من

Allah sözlerin en güzelini indirmiştir. Allah'ın vahiy yoluyla gönderdiği bu söz, her tarafı birbirini tutan, gerçekleri farklı üsluplarla tekrar tekrar beyan eden bir kitaptır. Rablerini tazim edenlerin derileri, onu okuyup dinlerken ürperti duyar. Sonra derileri ve kalpleri Allah'ı anmakla ısınıp yumuşar, sükunet bulur. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki onunla dilediğine yol gösterir. Ama Allah'ın şaşırttığı kimseyi ise hiç kimse doğru yola koyamaz.

Büyük duruşmanın olacağı kıyamet gününde kendisini en şerefli uzvu olan yüzüyle azaptan korumak için çabalayan kimsenin haliyle güven içinde olan müminin durumu hiçbir olur mu? Zalimlere kazandığınız şeylerin meyvesini tadın bakalım denilir.

Kendilerinden önce geçmiş bazı halklar da peygamberleri yalancı saydılar da hak ettikleri azap onlara hiç farkına varmadıkları, hiç ummadıkları bir yerden geliverdi.

Allah onlara dünya zilletini tattırdı. Ahiret azabı elbette daha müthiştir. Bunu bir bilselerdi.

0: Gerçekten biz, insanlar düşünüp akıllarını başlarına alsınlar diye bu Kur'an'da her türlüsünden temsiller getirdik.
1: Kur'an'ın Arabiyen gayra di'i ve cille allahum yettekûn.
0: Fenalıkların bütün nevilerinden sakınmaları ümidiyle her türlü tenakuz ve çelişkiden uzak, dosdoğru ve Arapça bir Kur'an olarak indirdik.

İşte şimdi Allah bir temsil daha getiriyor. İki adam var. Bunlardan birincisi birbirine rakip, birbiriyle hep çekişen ortakların emrinde, diğeri ise sadece bir kişinin emrinde çalışıyor. Bu ikisinin durumu hiçbir olur mu? Olmaz elhamdülillah. Fakat çokları bu gerçeği bilmezler.

0: Hiç şüphe yok ki sen de öleceksin. Onlar da ölecekler. Sonra da büyük duruşmanın olacağı kıyamet gününde Rabbinizin huzurunda birbirinizle davalaşacaksınız.
1: Sadakallahu'l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Ya eyyuhel muzzemmil. قم الليل إلا قليلا.
5: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim

0: Özel FM hatırlatıyor. İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Gün geçmiyor ki direksiyon başında uyuyanların, hatalı sollama yapanların, alkollü içki etkisinde araç kullananların, sokak arasında yarışanların sebebiyet verdikleri trafik kazalarında tertemiz kalpli, gözlerinden ışıklar saçılan, adeta biz geleceğiz, biz yarınların büyükleri gençliyiz diyen çocuklarımız, canlarımız. Her çocuk bir çiçektir. Çiçekler hiç solmasın.
0: Özel efendim. 103.2

0: Özel FM uyarıyor. Hangi şart ve durumda bulunursanız bulunun, İslam'ı yaşamaya, tebliğ etmeye, bütün imkanlarınızı kullanarak gayret edin. Sakın dininizden taviz vermeyin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Özel FM.

0: Özel efem, özel efem, özel efem, özel efem. Hakkın tespiti, batılın iptali için. Batılın iptali için, batılın iptali için, batılın iptali için. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar. Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
2: İGDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi! Bu kurban da İGDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İGDEF.org 0212 621 çift 065.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
4: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Huslat Derneği 0212 659 28 80 huslat.org.tr.
5: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
9: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
10: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
11: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
9: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
14: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de, öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM 103.2. Makale arası. Makale arası. Makale arası. Bidatçilere duyurulur. Lokman İbni Ebi İdris el-Havlani'den rivayet edilmiştir. O şöyle diyordu: İnsanlar ne zaman dinlerinde bir bidat ihdas ederlerse, onunla birlikte mutlaka kendilerindeki bir sünneti rafa kaldırmış olurlar. Genel olarak akıllar vahiy olmaksızın kendi maslahatlarını tek başlarına kavrayamazlar. Bidat çıkarmak bu esasa aykırıdır. Çünkü varsayımlar şer'i bir dayanak olamazlar. Bidatçilerin akla dayanarak iddia ettikleri şeylerden başka ortaya koydukları bir şey yoktur. Bidatçı, bidat ile amel etmesi sebebiyle bunun karşılığında arzuladığı sevabı elde edeceğinden emin değildir. Bu sebeple bidat abeste iştikaldir. Boş ve faydasız bir amel gibidir. Bidatçı kendisini şari'e benzer bir konumda görmektedir. Çünkü şeriatleri koyan ve halkı o şeriatlerin yolunda gitmekle yükümlü tutan şari'dir, Allah'tır. Ondan başka bu işi yapacak kimse yoktur. Çünkü anlaşmazlığa düştükleri konularda insanlar arasında o hüküm verecektir. Eğer şeriat koyma işi insanların yapabileceği şeylerden olsaydı şeriatlar indirilmezdi. İnsanlar arasında ihtilaf kalmazdı ve peygamberlerin gönderilmesine de ihtiyaç olmazdı. İşte Allah'ın dininde bidat çıkaran kişi kendisini Allah'a ortak ve benzer yapan kişidir. Çünkü şari ile beraber şeriat koyuyor, ihtilafa kapı açıyor. Şari'nin yegane şeriat koyucu olduğunu reddediyor. Halbuki o buna kafidir. Bidat çıkarmak heva ve hevese uymak demektir. Çünkü akıl şeriate tabi olmadığı zaman geride heva ve hevesten, şehvetten başka hiçbir şey kalmaz. Sen de bilirsin ki heva ve hevese tabi olmak apaçık bir sapıklıktır. Bidatçı nefsinin hevasını Allah'ın hidayetinin önüne geçirendir. Bu sebeple o kendisinin hidayet üzere olduğunu zannettiği halde insanların en sapığı olmuştur. Burada dikkat çekilmesi gereken bir mana ortaya çıkmıştır. O da söz konusu ayetin şer'i hükümlerde tabi olmak için iki tane yol belirlemiş olmasıdır. Birincisi şeriattır. Şüphesiz şeriatte ilim, hak ve hidayet vardır. İkincisi heva ve hevestir. Bu ikinci yol kötülenmiştir. Çünkü Allahü Teala Kur'an'da heva ve hevese uymayı sadece kötüleme bağlamında zikretmiştir. Ondan başka bir üçüncü yol zikretmemiştir. Kim ayetleri araştırırsa bunun böyle olduğunu anlar. Heva ve hevesine uyanlar, ehli heva, dalalet ehlidirler, sapıktırlar. Onların akıbetlerinin cehennemden başka bir şey olacağını zannetmiyorum. Hasan-ı Basri radıyallahu anh'ten nakledilmiştir. O şöyle demiştir: bidat sahibiyle beraber bulunma. Çünkü o senin kalbini hastalandırır. Eyüp Es-Sahtiyani'den rivayet edilmiştir. O da şöyle diyordu: bidat sahibinin gayret ve çabası arttıkça Allah'tan uzaklaşması da artar. İnsanlar Ebu Bekir İbni Ayyeş'e dediler ki: ya Ebu Bekir, sünni kimdir? Dedi ki: heva ve hevesine uyanlara kızdığı kadar başka bir şeye kızmayandır. Fudayl İbni İyaz der ki: kim bidat sahibiyle birlikte oturursa hikmetten mahrum kalır. İbrahim İbni Etheme denildi ki: Allahü Teala yüce kitabında bana dua edin, kabul edeyim buyuruyor. Halbuki biz senelerdir dua ediyoruz, kabul edilmiyor. O şöyle cevap verdi: 10 şeyde sizin kalbiniz ölmüştür de ondan. Birincisi, Allah'ı tanıdınız fakat hakkını eda etmediniz. İkincisi, Allah'ın kitabını okudunuz fakat onunla amel etmediniz. Üçüncüsü, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi sevdiğinizi iddia ettiniz fakat onun sünnetini terk ettiniz. Dördüncüsü, şeytana düşman olduğunuzu iddia ettiniz fakat ona uydunuz. Beşincisi, cenneti seviyoruz dediniz fakat onun için çalışmadınız. Zunun el-Mısri der ki, Allah sevgisinin alameti ahlakında, fiillerinde, emrinde ve sünnetinde Allah'ın sevgilisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme uymaktır. O şöyle dedi. Halk sadece şu altı şeyden dolayı bozuldu. 1. Ahiret ameline niyet zayıfladı. 2. Bedenleri şehevi arzularına uymaya hazır hale geldi. 3. Ömürleri kısa olmasına rağmen uzun emeller peşinde koştular. 4. Yaratıkları memnun etmeyi, Allah'ı memnun etmeye tercih ettiler. 5. Heva ve heveslerine uydular ve peygamberlerinin sünnetini terk ettiler. 6. Kendilerinden öncekilerin yanlışlarını kendilerine hüccet, delil edindiler ve onların pek çok menkıbesini göz ardı ettiler. Habervaktim.com Feyzullah Birışık.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: biz Ukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini ve dif'al kalbi u'tikum.

0: Özel FM uyarıyor. İslami hizmetlerde mutlaka yerinizi alın. Bu hizmetleri aşk, şevk ve heyecanla, yalnız Allah rızası için yapın. Biliniz ki Allah rızası için yapılmayan bir işte, konuşulan bir sözde asla hayır yoktur. Üstelik kişiyi vebal altında bırakır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki İsrailoğullarından bir genç 80 sandık dolusu kitaptan ilim öğrenmiş fakat ilminden fayda görmemişti. Allah onların peygamberine şöyle vahyetti: şu ilim toplayan kişiye de ki, üç şeyi yapmadıkça ne kadar çok ilim öğrensen de sana bir faydası olmaz. Dünya hayatını sevme. Zira o, müminin temelli kalacağı bir yurt değildir. Şeytanla arkadaşlık yapma. Zira o, asla müminin arkadaşı değildir. Hiç kimseye sıkıntı verme. Zira o, müminin yapacağı iş değildir.
2: Özel FM.
3: قل للبرية عزمنا متوقد قدما سنمضي لن نعود إلى الورى حتى ترفرف في السماء راياتنا ويسود شرع الله أوطان الورى ما ضرنا ظلم الطغاة وبغيهم أو ساءنا قول الحسود المفترى فجهادنا حق ومنهجنا هدى وشيوخنا شهب وموطننا الذرى شهدت لنا البيض الرقاق بأننا فسد نموت ولا نذل ونزدرى

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
1: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0 Demkur Kalıp.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
3: Restoran, fabrika, otopark gibi ticari işletmelere havalandırma sistemleri, karbon filtre ve elektrostatik uygulamalar ile çözüm ortağınız Esen Havalandırma. İstanbul genelinde hizmetimiz mevcuttur. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için 0532 456 49 25.
0: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
4: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
5: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
6: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
7: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
8: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
9: Aksa Akustik Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54
0: Reklamları dinlediniz.
11: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
0: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
12: Canlı performans. Ayet İstek Programı.
13: Hazırlayan ve sunan Abdullah Nusret.
14: Gönlünde ne varsa ya Resulallah, sana zafer verinceye, fetih ihsan edinceye dek Allah, önünde kılıç sallamaya ya da ölmeye bu uğurda. Uzat elini ya Resulallah, işte ellerim, beyat ederim, söz verin.
15: Ellerimi tut ya Resulallah, önünde çarpışmaktan, uğrunda ölmekten yüz çevirmemeye,
16: yeryüzünde kula kulluk ortadan kalkıncaya, şehadete ya da zafere kadar dövüşmeye.
15: Allah'ın adı üstüne yemin ederim.
17: Kardeşim, kardeşlerim, kardeşlerim.
18: Özel FM.
19: Bedenimizi toprağa usulca bırakırken ruhumuza melekler tebessüm etti ve bir kelime duyduk derinden. Siz ümmettiniz, ümmet, ümmeti Muhammed.
20: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
21: Canlı performans.

Merhabalar kıymetli dinleyiciler, aziz dostlarımız. 103.2 frekansından Özel FM stüdyolarından canlı yayın destek programıyla sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Selamların en güzeli Rahman'ın selamıyla programımıza başlıyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

Evet, kıymetli dinleyiciler, Rabbimizin kelamına kulak vereceğiz, gönül vereceğiz. Hem hal olup yoğrulacağız, mayalanacağız. Mayamızı Rabbimizin kelamından alarak yolumuza devam edeceğiz. Emrolunduğumuz gibi dost doğru olmaya, sırat-ı müstakim üzere yol almaya, rıza-i bariye ulaşmaya, cennet yolunda yarışmaya ve Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin ayetleriyle var olmaya, dirilmeye, direnmeye inşallah hep birlikte mücadele ediyoruz. Rabbimizin ayetlerini yeryüzüne duyuruyoruz. İlahi kelimetullahın hakim kılınabilmesi adına kaplumbağa hızıyla da olsa emin adımlarla inşallah devam ediyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Sizler istiyorsunuz, bizler yayınlıyoruz. Her harfine 10 hasene 10 sevap aldığımız bir programdasınız. Sizler kazanıyorsunuz, bizler kazanıyoruz ve dinleyenler de kazanmış oluyorlar. İnşallah Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin izni keremiyle. Kardeşler, her zaman olduğu gibi Kitab-ı Kerim'den sorular gündeme getiriyorduk. Ve Kitab-ı Kerim'den soruları gündeme getirmemizdeki gaye, sebepse ayetlerin hayatlaşması, hayatın ayetleşmesi pahasına inşallah kitabımızı, ayetlerini hayatlaştırıyorduk, hayat veriyorduk onlara, ayaklandırıyoruz sosyalitemizde, işimizde, aşımızda, evimizde, eşimize karşı birer ayet hükmünde amel ediyoruz inşallah. Onun için sorularımızı gündeme getiriyorduk. Ezan-ı Muhammediye'miz gelmiş diyor kardeşimiz ama sorumuzu hemen ayet olarak okuyalım. Sonra Ezan-ı Muhammediye'ye gidelim. Kaldığımız yerden devam edelim. Rabbimiz Allah Azze ve Celle bugünkü sorumuz olan ayette şöyle buyuruyor. Tağuta kulluk etmekten kaçınıp Allah'a gönülden yönelenler var ya, işte onlara müjdeler olsun. Sözü dinleyen, sonra da sözün en güzeline uyan kullarıma müjde ver. Onlar Allah'ın kendilerini doğru yola ulaştırdığı kimselerdir. İşte onlar temiz akıl sahipleridir. Bu ayet-i keriminin hangi surede geçtiğine dair soruyoruz inşallah. Ezandan sonra devam edeceğiz kaldığımız yerden.

Güzel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı. Allah

Evet kıymetli dinleyiciler, Rabbimizin kelamına kulak vermeye devam ediyoruz ve ezan-ı Muhammediye kulak verdik. Rabbim yapmış olduğumuz namaz dualarımızı, kıldığımız namazlarımızı, bütün ibadetlerimizi ilahi dergahında kabul edesin duasıyla kıymetli dinleyicilerimiz. Sorumuzu bir kez daha tekrarlayarak hemen programımıza giriş yapmış oluyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Tağuta kulluk etmekten kaçınıp Allah'a gönülden yönelenler var ya, işte onlara müjdeler olsun. Sözü dinleyen, sonra da sözün en güzeline uyan kullarıma müjde ver. Onlar Allah'ın kendilerini doğru yola ulaştırdığı kimselerdir. İşte onlar temiz akıl sahipleridir buyuruyor Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Bu ayet-i kerimemiz hangi surede geçiyor dedik, kardeşlerimize sorduk. Ve ayet-i kerimeden yüklenmemiz gerekenler nelerdir kardeşler? Allah-u Teala bu ayet-i kerimeden bu ayet-i kerimeyi söylerken bizden neler bekliyor? Ya da bu ayet-i kerimeler bizden ne istiyor, ne yapmamızı bekliyor, nasıl amel etmemizi bekliyor, bunu inşallah en güzel şekilde anlayarak hayatımıza kulluk edenlerden, Rabbimize kulluk edenlerden oluruz. Dikkat edin, ayet-i kerimenin başında zaten direkt en başında tağuta kulluk etmekten kaçınıp diyor Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Kur'an-ı Kerim'de 8 yerde geçen tağut kelimesi kardeşler hassasiyetle üzerinde durulması gereken bir kelimedir ki gerek bu surede, gerek Nahl suresi 36. ayette, gerek Bakara suresi 256. ayet kerimesinde, ki Nisa suresindeki tağut kelimelerine, kavramlarına baktığınız zaman şunu göreceksiniz. Tağut Allah'a karşı baş kaldırmış ve Allah'a karşı rablik gündeme getirmiş, tabiri caizse yani insanları geçtim, tabiri caizse Allah'a artistlik yapan, kafa tutan ya da kabalaylık taslayan bir kurum, kuruluş, grup, kişi, şahıs ne olursa olsun. Ve Allah Azze ve Celle diyor ki bunlar reddedilmeden, bu pislikler la süpürgesiyle süpürülmeden illallah bahçesine girilmez. Bakara suresi 256. ayet kerimeye bakıyoruz. Tağuta kulluk etmekten kaçının, sonra Allah'a iman edin ayet-i kerimesi geliyor. Kim tağutu inkar eder, Allah'a iman ederse kopması mümkün olmayan bir kulpa yapışmıştır diyor. Bakın, kim tağutu inkar eder, Allah'a iman ederse. Yani önce tağutun inkarı gündemde, sonra Allah'a iman gündemde. Tağut inkar edilmeden Allah'a iman olmuyor kardeşler. Yani ayet şöyle gelmiyor. Kim Allah'a iman eder, sonra da tağutu inkar ederse değil. Yani o zaman ne olur? Allah'a iman eder kişi, sonra da tağutu inkar ederse kopması mümkün olmayan kulpa yapışmış olur. Ama Allah'a

0: İman eder, tağutu inkar etmezse de sıkıntı yokmuş gibi durur. Ayet-i kerimeye dikkat edin. O yüzden ayetin öncesinde tağut kavramı gelir kardeşler. Kim tağutu inkar eder, Allah'a iman ederse kopması mümkün olmayan kulpa yapışmıştır diyor. Diğer ayetlere baktığımız zaman Nahl suresi. Kim biz her kavme bir peygamber göndermişizdir ki insanları tağuta kulluk etmekten kaçınıp Allah'a kulluğa davet etsinler. Bakın dikkat edin, çok önemli. Yani bu bir namaz kılın, oruç tutun gibi bir emir değil, bir ayet değil. Direkt tağuta kulluk etmekten kaçınılmamız gerektiğini Rabbimiz bizlere beyan buyuruyor. Tağut kavramı üzerinde durduğumuz için bu ayetlere örnek veriyorum kardeşler. Ki Nisa suresindeki ayet-i kerimeler vesaire vesaire 8 tağut kavramının geçtiği ayetler ve birisi de bugün soru olarak sorduğumuz ayet. Tağuta kulluk etmekten kaçınıp Allah'a gönülden yönelenlere müjdeler var. Müjdeler olsun. Aksi takdirde tağuttan kaçınmayanlara müjde olabilir mi? Büyük bir ceza, büyük bir azap söz konusudur. Bu ayet-i kerimeler açık ve ne derler? Açık beyan, aşikar gündemdeyken net, yani tevilsiz, çok affedersiniz, tevilsiz veya kafasına göre yorumlama bir meselesi gündeme gelmezken birileri kalkıyor, saçma sapan konuşabiliyor kardeşler. Hoca kisvesi adı altında sosyal medya önüne gelenler çıkıyor konuşuyor. Tabiri caizse ben sosyal medyayı çöplüğe benzetiyorum kardeşler. Bir çöplüktür sosyal medya. Çok dikkat etmemiz lazım. Çok dikkatli olmamız lazım. Çöplükten altın da çıkar, mücevher de çıkar. Çünkü çöplüktür. Atmıştır birisi yanlışlıkla ya da düşürmüştür, çöpe gitmiştir. Bu da çıkar ama genel itibariyle baktığınız zaman çöplük genel itibariyle %90 çöplüktür. İsmi de çöplüktür, kendisi de çöptür. Ve pisliktir. Mikroptur. Biliriz değil mi mesela Ümraniye'ye en yakın yerlerde işte Hekimbaşı çöplüğü derler veya işte falan yerlerde çöp arıtma merkezleri derler. Bir gidin bakalım, kokusuna bakın, içine girin bakın. İçine girip bir şey arar mısınız ya da çöp konteynerlerinin içine girip bir şey yapar mısınız? İnsan tiksiniyor, iğreniyor değil mi? Ama içinde mücevher de çıkabilir. Güzel bir şey de bulabilirsiniz. Araştırırsınız ama bakmıyoruz, bakmıyorlar da. Evet ama netice itibariyle baktığımız zaman çöplüktür orası. Çöplükten güzel şey çıksa da dikkat etmek lazım. Üzerimiz mutlaka kirlenir. Bunu unutmayalım. Şimdi tağut kavramıyla alakalı birkaç gündür özellikle kardeşler bir şeyler paylaşıyorlar aynı zamanda. Böyle sarıklı sakallı bir tip, yani bilmiyorum kimdir ne değildir falan, her önüne gelen zaten hoca sosyal medyada. Bir video çekip attığın zaman hoca oluyorsun zaten. Yani ister tanın ister tanınma. Biraz işte gezdiğin zaman oralarda şeyin görüntülenmen yükseldiği zaman da bu sefer Allame-i Cihan olursun çıkarsın yani. O onu atar, o onu atar. Yürürsün gidersin yani, popüler olursun. Ne diyor? YouTuber olursun. Böyle bir derdimiz yok elhamdülillah ki öyle bir düşüncemiz olmadı koyma gibi. Ama şunu söyleyeyim. Bilen de konuşuyor, bilmeyen de konuşuyor. Dikkat etmek lazım, aldanmamak lazım. Şeytan ve şeytanilere kimileri kasten yapıyor, kimileri cahilce konuşuyor. Kasten bidat ve hurafeleri gündeme getirenler var. Kasten insanları saptırmak için belamlık yaparak konuşanlar var. Kasten kimileri de cahilce bilmediği halde konuşanlar var. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyelim. Ayaklarımızı sabit kılsın. Uyanık olmak lazım. Kardeşlerimden hassasiyetim budur. İsteğim, ricam budur. Ve bugünkü ayetimiz olan tağut kavramından da kaçınılmamız gerektiğini bir kez daha dile getirmiş olalım. Tağut kavramı üzerinde çokça durabiliriz, çokça konuşabiliriz. Ama vaktimiz ilerliyor. Programımızın muhtevası farklı olduğundan dolayı böyle tefsir programına veya yorum programına çok çevirmek istemiyoruz programımızı. Rabbim bereketli eylesin diyelim. Şimdi mikrofonlarımızı Kur'an'ın anasına bırakacağız ama irtibat numaralarımızı hatırlatalım kardeşlerimize. Bugünkü sorumuz olan tağuta kulluk etmekten kaçınıp Allah'a gönülden yönelenlere müjdeler olsun. Sözü dinleyen, sonra da sözün en güzeline uyan kullarıma müjde ver. Ayet-i kerimesi hangi surede yer almaktadır? 0216 611 0123 numaralı telefonu arayarak sekreteryadaki kardeşimize mesaj, istek ve sorularınızı yazdırabilirsiniz. WhatsApp üzerinden 0553 047 67 24, 0553 047 67 24 numaralı telefonun WhatsApp'ına ve SMS bölümüne mesajlarınızı yazabilirsiniz kıymetli dinleyicimiz. Şimdi Bismillah diyoruz, mikrofonlarımızı Kur'an'ın anasına bırakıyoruz. Buyurun.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi Allah içindir. O Rahman Rahim'dir. Din gününün sahibi, maliki, hükümranıdır. Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, İslam'a ilet, İslam ile yaşat. Kendilerine lütfundan nimet verdiğin o kimselerin yoluna, sapmışların, gazaba uğramışların, yoldan çıkmışların yoluna değil. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Fatiha suremizde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Rabbimiz Allah Azze ve Celle'ye hamdü senalar olsun. Allah Azze ve Celle ile aramızdaki anlaşma, ahitname olan suremiz Fatiha suresi. Ve Rabbimize verdiğimiz sözün altına attığımız imzamız kardeşler. Ve Rabbimizden imzamıza karşılık, attığımız sözleşmeye imzaya karşılık taleplerimiz nelerdir? İşte hepsi bu surede. Önce Rabbimize şöyle bir söz verdik ve ahitnameyi imzaladık. Taahhüt ettik Rabbimiz Allah Azze ve Celle'ye. Taahhüdün ne olduğunu biliyoruz değil mi? Yani bir şeyi taahhüt edersin. En iyi mesela kardeşlerin en yakinen bildikleri meselelerden bir tanesi. Telefonlarımızı kullanıyoruz, taahhüt ediyoruz ya. Evet, faturalarımızı taahhüt ettiğiniz takdirde bir yıl boyunca şu kadara anlaşıyorsunuz. Eğer ki bozarsanız taahhüdünüzü, bozarsanız cezasına katlanırsınız. Ama bozmaz, sözünüze sadık kalırsanız, o bir yılı tamamlarsanız, anlaştığınız o mükafatın karşılığını alırsınız. Benzetmek gibi asla olmaz bu taahhütle Allah Azze ve Celle arasındaki taahhüt. Ama inanın ki taahhüt dediğimiz zaman aklımıza bu gelsin diye sadece örnek olarak söyledim. Rabbimize olan taahhütümüz neydi? Yalnız sana kulluk edeceğiz ve yalnız senden yardım dileyeceğiz. Yalnız sana boyun eğeceğiz, itaat edeceğiz, emir ve yasakların doğrultusunda hareket edeceğiz. Kayıtsız şartsız ama fakat lakin kelimelerini literatürümüzden, dilimizden, sözlüğümüzden çıkaracağız. Ne varsa her şeyi senden bileceğiz, senden bekleyeceğiz, sana yöneleceğiz. İyiyi, kötüyü, güzeli, çirkini, doğruyu, eğriyi, hayrı, şerri belirleme noktasında kendimize yalnızca ilahi ölçüleri rehber alacağız. Ve Allah'tan başka hayatımıza yön verecek, kurallar koyacak otorite kabul etmeyeceğiz. Allah'tan başkasının buyruklarına aykırı hüküm veren hiçbir güce, kim varsa, kim olursa olsun, ev reisimiz olsa, iş verenimiz olsa, devlet yönetimimiz olsa, kim olursa olsun, asla boyun eğmeyeceğiz, teslim olmayacağız. Böyle bir taahhütnameyi Allah'a verdikten sonra, altına imza attıktan sonra ve Allah Azze ve Celle'den de mükafatını bekleriz kardeşler. Ki Allah vaadallahu hakka, Allah'ın vaadi haktır, vaadinden dönmez. Bu da Allah'ın kendi üzerine aldığı bir sözdür ki o zaman bizleri, ki Allah Azze ve Celle'nin diliyle sizleri Rabbimiz Allah Azze ve Celle kendi lütfundan nimetlendirdiği kullar zümresine nail eder. Allah'ın kendi lütfundan nimetlendirdiği kullar kimlerdi? Nisa suresi 69. ayete bir yolculuk yapalım bakalım. Evet, ben okumayacağım ayeti, merak olsun diye size bırakıyorum. Nisa suresi 69. ayete yolculuk yaptığımız zaman. Mesajlarımıza inşallah geçiyoruz kardeşler. Fatiha suremizde böyle beyan buyurdu Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Emine Alıcı bacımız mesajını iletmiş. Esselamu aleyküm, hayırlı yayınlar abi. Sorumuzun cevabı Zümer suresi. İstek olarak da Bakara suresi 255 ve 257. ayet-i kerimeleri yayınlar mısınız? Başımız sağ olsun tüm kardeşlerimizin, Akaid hocamız Hanife hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz demiş. Rabbim tüm müminlere rahmet eylesin. Hasreten Hanife hocamıza. Hasreten Hanife hocamıza da rahmet eylesin. Hanım hocalardan bir tanesi, bayan kardeşlerimizin derslerine katılan bir hocamız demek ki. Rabbim rahmetini esirgemesin bu güzel hocamızdan. 30 Mayıs'ta konumuz İmam Nevevi Rahimeullah'ın hayatını anlatmak. Hediye olarak selamkitap.com'dan %50 indirimli kitabı siz Özel FM aracılığıyla ekstra indirim oldu demiş. Maşallah, barikallah, Rabbim yardımcınız olsun. Allah Celle Celaluhu katkı sağlayan selamkitap.com ve tüm Özel FM emeğinizden dolayı Allah Celle Celaluhu razı olsun, bereketli yayınlarınız olsun. Allah Celle Celaluhu emanet olunuz, teşekkür ederiz demiş bacımız. Ethem Albayrak kardeşim, abim Sinop Gerze'den yazmış bizlere. Selamünaleyküm abim, hayırlı bereketli yayınlarınız olsun. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerimeyi okursanız sevinirim. Allah razı olsun. Rabbim sizleri var etsin. Ümmeti Muhammed'e selam olsun. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. İnşallah notumuzu aldık kıymetli abim. Adem Kahraman kardeşim, Kahramanmaraş'tan selamünaleyküm kardeşlerim. Hayırlı yayınlar. Rabbim azminizi artırsın. Cevabımız Zümer Suresi'di. Südir sizden Maide Suresi 60. ayet-i kerimeyi istiyorum. Fi emanillah demiş. Siz de ona emanet olun. Onu unutmayın. Mustafa Beyazkaya kardeşim, esselamu aleyküm, bereketli yayınlar. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Size de hayırlı günler, hayırlı işler, bereketli ömürler olsun kıymetli kardeşim. Ankebut suresi 5 ve 10. ayet-i kerimeler arasını okur musunuz? Allah'a emanet olun diyerek mesajını noktalamış. Bir de ayet paylaşımları mı? Evet, ayetler paylaşmış bizlere kardeşimiz. İnşallah ara ara okuyacağız. Bir ayetini şimdi okumuş olalım. Sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz o sabır ve namaz Allah'a saygıdan kalbi ürperenler dışında herkese zor ve ağır gelir. Ve ağır gelen bir görevdir. Bakara suresi 45. ayet mealini bizlerle paylaşmış kardeşimiz. Bir başka mesajımız, Ümit Kaynar kardeşim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hayırlı bereketli yayınlarınız olsun demiş. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu kıymetli kardeşim. Sorumuzun cevabı Zümer suresi. Tağutu reddedip Allah'a iman eden, imanında da sabit kalanlara müjdeler olsun, selamlar olsun demiş. Allah'a gönülden yönelenler ne güzel bir ticaret yapmıştır. Buradan bütün Müslümanlara yüce Allah'tan selam diliyorum demiş. Hayırlı yayınlarınız olsun. Ve aleyküm selam ve rahmetullah kıymetli kardeşim. Bizler de burada bir ara verelim ve öncelikle mikrofonlarımızı Bakara suresi 255 ve 257. ayet-i kerimelere çeviriyoruz. Buyurun bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. O Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Ancak O vardır. O daima yaşayan, yarattıklarına hayat vermeye devam edendir. Onu ne bir gaflet ne de bir uyku basar. Göklerdeki ve yerdeki hep O'nundur. İzni olmaksızın O'nun huzurunda şefaat etmek kimin hakkıdır? Onların önlerinde ne var, arkalarında ne var hepsini bilir. Onlar ise O'nun dilediği kadarından başka ilmi ilahisinden hiçbir şey kavrayamazlar. O'nun egemenliği bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek O'na bir ağırlık da vermez. O öyle ulu, öyle büyüktür. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Bakara suresi 255. ayet-i kerime, ki hepimizin de bildiği ayetel kürsü diye bildiğimiz bir ayet-i kerimemiz. Rabbimiz Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede mealen böyle buyurdu: daima diri ve yarattıklarını gözetip yönetendir. Ve her şey varlığını ona borçludur. Her şeyin varlığı onunla devam ettirilir. Yani Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin izniyle, keremiyle, gücüyle, kudretiyle devam ettirilir. Kardeşler, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere beyan buyurduğu gibi Kur'an'daki en büyük ayettir hükmünü almış Ayetel Kürsü Bakara Suresi 255. ayet-i kerimemiz. Aynı zamanda bunu ihlasla okuyan kimsenin belalardan emin olduğuna ve çok sevap kazandığına, musibetlere karşı bir kalkan olduğuna dair de hadisler söz konusudur. İnşallah bunları da okumuş ve bilmiş oluruz. Neden diyeceksiniz? Çünkü ayet-i kerimenin içerisinde ismi azam olduğu hakkında ismi azam geçmektedir. İsmi azamla alakalı da hadislere bakıldığı zaman inşallah tüm detayları öğrenmiş oluruz. Ve mesajlarımıza hemen geri dönüyoruz. Mesajlarımızda Muhammed Alıcı kardeşim: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sorumuzun cevabı Zümer suresi demiş. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah kıymetli kardeşim benim. Muhammed suresi 22 ve 29. ayet-i kerimeleri seslendirir misiniz? Hayırlı bereketli yayınlar diyerek mesajını noktalamış Muhammed kardeşimiz. Notumuzu aldık. Tabii biz şimdi öncelikle Ethem Albayrak kardeşimizin isteğine mikrofonlarımızı bırakacağız. Mücadele suresi 22. ayeti dinlemiş olacağız. Mehmet Can kardeşim: Esselamu Aleyküm, hayırlı yayınlar. Sorumuzun cevabı Zümer suresi, Abese suresi 17 ve 23. ayet-i kerimeleri yayınlar mısınız? Allah razı olsun, selam ve dua ile demiş kardeşimiz. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Mehmet kardeşim. Siz de ona emanet olun, onu unutmayın diyoruz. Hasan kardeşimiz, Hasan Arzıman kardeşimiz: Selamun Aleyküm kardeşim, ben İnşirah suresini istiyorum demiş. Notumuza aldık. İnşirah suresini de inşallah diyelim, sırayla yayınlamış olacağız. Ve Beyaz kardeşimiz: haftanın yeni gününden ve gelecekteki güzel günlerden Rabbim hayırla yaşamayı nasip etsin. Amin. Allah razı olsun. Dağılmış puzzle parçalarımı sizi dinleyince tamamlıyorum. Rabbim kimin ne sıkıntısı varsa Şafi ismiyle şifa versin. Allahümme amin. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Rabbim sıkıntılarınız varsa sıkıntılarınızı gidersin. Borçlarınız varsa borçlarınıza eda eylesin. Dertlerinize deva eylesin. Hastalıklarınıza şifa eylesin diyelim. Mümkünse İnşirah suresini dinlersek güzel olurdu demiş. Zaten kardeşimiz istemişti, Hasan Arzıman. Mücadele suresini dinleyeceğiz. Ondan sonra İnşirah'a kulak vermiş olalım diyelim. Darılmış, sıkılmış kalplere gelsin. Rabbim ferahlık versin. Hakkınızı helal edin demiş. Rabbim bizlerden razı olsun. Amin. Amin, Allah razı olsun diyoruz. Ve mikrofonlarımızı Mücadele suresi 22. ayet-i kerimeye bırakıyoruz. Buyurun, Bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir topluluğu Allah ve Resulü ile sınır koyma konusunda rekabete kalkışanlarla, bunlar babaları, oğulları, kardeşleri, hısımları, hemşerileri olsalar bile sevişir bulamazsın. İşte bunlar o kimselerdir ki Allah onların kalplerine imanı yazmıştır. Kendilerini kendisinden bir ruh ile desteklemiştir. Onları altından ırmaklar akan cennetlere koyacak, içlerinde sonsuza dek kalacaklardır. Öyle ki Allah onlardan hoşnut olur, hoşnut olmuş, onlar da Allah'tan hoşnutturlar. İşte onlar Allah'ın taraftarıdırlar. Uyanık olun. Allah'ın taraftarları, evet onlar muhakkak hep kurtuluşa erenlerdir. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Mücadele Suresi 22. ayet-i kerimesinde mealen böyle buyuruyor kıymetli dinleyicilerimiz. Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş bir kimse, bakın Allah'tan korkan, ahiret gününden korkan, çekinen, haşyet duyan, tereddüt eden bir kimse, Allah ve Resulüne sınır koyma konusunda rekabete kalkışmış olanlara sevgi besleyemez. Evet, kim olursa olsun, Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş bir kimse, Allah'a ve Resulüne sınır koyma konusunda rekabete kalkışanlara, kafa tutanlara, tabiri caizse artistlik yapanlara, baş kaldıranlara, tuğyan edenlere sevgi besleyemez. Bunlar babaları olsa, oğulları olsa, kardeşleri olsa, hısımları, hemşerileri, eşi, çocuğu, kim olursa olsun, anası, hiç fark etmez. Onlara sevgi besliyor bulamazsın bunlar, o iman edenleri. Allah muhafaza, eğer sevgi besliyor olurlarsa onlara da ateş dokunur, onlara dokunacağı gibi. İşte bunlar onlara sevgi besler bulamazsın. Çünkü bunların bir özelliği vardır. Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş kimselerin bir özelliği vardır. Allah onların kalplerine imanı yazmış. Nakış nakış işlemiş, mühürlemiş. Kendilerini bir ruh ile desteklemiş Allah. Onları altından ırmaklar akan cennetlere koyacak ve orada sonsuza dek kalacaklar. Allahu Ekber. Tevhide diriliş bacımız Cabir bin Abdullah radıyallahu anh rivayet ediyor. La havle ve la kuvvete illa billah. Güç ve kuvvet ancak Allah'tandır. Cümlesini çok söyleyin. Muhakkak o 99 çeşit sıkıntıyı defeder. Bunların en küçüğü üzüntü ve fakirliktir. Subhanallah. Yani düşünsenize, en küçüğü bunlarsa kim bilir en büyükleri hangisidir ki 99 musibeti ya da sıkıntıyı def ediyor. La havle ve la kuvvete illa billah kelimesi, zikri. Rabbimiz Allah Azze ve Celle, dilimizden düşürtmesin bu zikirleri ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da çokça yaptığı zikirlerden bir tanesidir. Rivayetlere göre yüzer defa yaptığı söylenir hadislerde kardeşler. Tabi bu yüzer defa kelimesi aslında çokluktan kinayedir. 110 da yapsanız, 120 de yapsanız, 130 da yapsanız, 90'da da kalsanız sıkıntı değildir. Yani bizi harama, günaha veya bir şeye düşürmez. Ya da sünnete muhalefet olmuş manasına gelmez. O çokluktan kinayedir. Ama bunu bir şeye bağlayıp da derseniz ki bu budur, o işte sıkıntı olur. Yani 120 yapacaksın, ne bir fazla ne bir eksik. Böyle bir netleştirirsen kendini, ya da 150 olsun ya da 1000 yapalım, 1000'de sabitleyelim, eksik olmasın, fazla olmasın, böyle bir şey olmaz kardeşler. Kim ne yaparsa kendine yapar. Tirmizi'de geçen bu güzel hadisi, İbn-i Mace'deki bu hadisi bizlerle paylaşmış Allah razı olsun kıymetli kardeşimiz. Esselamu Aleyküm Nusret abi, sizden Bakara suresi 255. ayet-i kerime istiyorum demiş. Sorumuzun cevabı Zümer suresi. Az önce 255. ayet okumuştuk. İnşallah dinlemişsinizdir. Eğer dinlemediyseniz Bakara suresi 256-257'yi de okuyabiliriz. Bacımızın isteğiydi. Vaktimiz kalırsa. Zeynep Kuriş kardeşimiz mesajını iletmiş. Sorumuzun cevabı Zümer suresi abi demiş. Notumuzu aldık ve mikrofonlarımızı inşirağa bırakacağız da bir mesajımız daha var. Şenol Bursaloğlu abimiz, selamünaleyküm kıymetli kardeşlerim, hayırlı yayınlarınız olsun. Sorumuzun cevabı Zümer suresi. Sizlerden Ankebut suresi 65 ve 66. ayet-i kerimeleri istiyorum demiş. Rabbim hayırlı yayınlar nasip eylesin. Dua eder, dualarınızı beklerim diyerek mesajını noktalamış. Rabbim sizlere de hayırlı işler, bereketli kazançlar ihsan eylesin Şenol abim. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Seni bu dünyada ve ahirette güzelliklerle karşılaştırsın diyoruz. Mikrofonlarımızı İnşirah suresine bırakıyoruz. Buyurun Bismillah.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Elem neşrah leke sadrak ve vada'na anke vizrak ellezî enkaza zahrak

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Senin mutluluğun için göğsünü açıp genişletmedik mi? Senden o yükünü indirmedik mi? O senin belini bükmüştü. Senin şanını yükseltmedik mi? Gerçekten zorlukla beraber kolaylık var. Gerçekten o zorlukla beraber bir kolaylık var. O halde boş kaldın mı? Kalk, yorul. Sadece Rabbine yönel. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle İnşirah suresinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Dikkat edilecek olursa Rabbimiz Allah Azze ve Celle ayetin sonunda boş kaldın mı kalk yorul Rabbine yönel buyuruyor. Rabbimize neyle yöneleceğiz kardeşler? Dua ile, secde ile, zikirlerle kardeşler. Evet, zikirlerle yöneleceğiz. Az önce bacımızın da yazmış olduğu gibi la havle ve la kuvvete illa billah zikrini sıkça yapmak veya estağfirullah zikrini sıkça yapmak, sıkça hatırlamak, hatırda tutmak, dili ıslak kılmak kişiyi sıkıntıdan ve musibetten uzak kılar, kalbi ferahlatır, rahatlatır. Hazreti Fatıma radıyallahu anha Hazreti Hasan ve Hüseyin radıyallahu anhuma çok yormuştu kendilerini. Yani yaramazlıklarından demeyelim de, yani ne derler, hareketli olmalarından, yaptıkları işlerden dolayı Hazreti Fatıma yetişemiyordu, yoruluyordu. Hem ev işleri hem onlar Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan hizmetçi talebinde bulundu. Evet, hizmetçi talebinde bulundu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da ona hizmetçiden ziyade, yani cariye ya da hizmetçiden ziyade dedi ki ey Fatıma, şu zikirleri çokça tekrar et, çokça yap. Neydi? Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber zikirleri. Hadis kitaplarına bakabilirsiniz kardeşler. Ve Hazreti Fatıma radıyallahu anha bunları çokça tekrarladı ve gerçekten o kadar sıkıntılar azaldı, o kadar sorunları gitti ki, o kadar rahatladı ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onu gördüğünde ey Fatıma, sıkıntılar devam ediyor mu dediğinde ya da rahatsızlıklar devam ediyor mu dediğinde, ey Allah Resulü, hiç yorulmuyorum, hiç sorunum yok, hiçbir sıkıntım yok diye gündeme getirmişti kardeşler. Unutmayalım. İnşirah suresi bizi uyarıyor. Sizin mutluluğunuz için Allah sizin gönlünüzü açtı, kalbinizi açtı. O kalbinize hidayet nurunu koydu. Pirupak olan tertemiz bir nur kalbinize girdi. Öyleyse zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Dikkat edin. Allah bizi imtihan edecek. İmtihan dünyasındayız, sınav dünyasındayız. Sınavı geçmek için o imtihanlara sabır düşer kardeşler. Allah bizi seçti, kalbimize o nuru koyduysa zorluklarla karşılaşacağız demektir. Ama unutmayalım ki o zorlukların arkasında bir kolaylık var. Bunu Rabbimiz vaat ediyor bize. O zorlukların arkasında gerçekten bir kolaylık var. Ne yapacağız? Boş durmayacağız. Sabredeceğiz, koşturacağız, yorulacağız. Yorulduktan sonra da zikirlerle Rabbimize yönelerek dinlenmiş olacağız. İnşallah. Evet, mesajlarımıza döndük tekrardan. Mesajlarımıza hemen bakıyoruz. Mesajlarımızda evet. Şenol Buğsaloğlu abim tekrardan demiş ki Şahin Elektriğe denk geldim demiş abi. Özel FM'i dinleyen, Özel FM'e mesaj gönderen kardeşimizin dükkanının fotoğrafını atmış bizlere. Maşallah. Yani iki mümin bir yerde buluşmuşlar demek ki. Hayırlı işler diliyorum cümlesinde mümin kardeşlerimize. Herhangi bir mesajımız yok. Hemen o zaman mikrofonlarımızı Maide suresi 60. ayet-i kerimeye çevirelim. Buyurun bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. De ki, size Allah katında cezaca ondan daha beterini haber vereyim mi? Bunlar Allah'ın kendilerine lanet ettiği, gazabına uğrattığı, onlardan maymunlar, domuzlar, tağuta tapanlar yaptığı kimselerdir. İşte bunlar yerleri en berbat olanlar ve düz yoldan en çok sapanlardır. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Maide Suresi 59. ayet-i kerimesinde de ki, ey kitap ehli, siz sırf şunun için bizden hoşlanmıyorsunuz. Biz Allah'a iman ettiğimiz gibi hem kendimize indirilene hem de daha önce indirilmiş olana iman etmekteyiz. Sizin için çoğunuz yoldan çıkan günahkarlarsınız ve o günahkarlardan daha da beter bir cezayı, o günahkarların gireceği yerden daha da büyük bir cezayı size haber vereyim mi dedi Rabbimiz. Ve burada devam etti kardeşler. Bunlar Allah'ın kendilerine lanet ettiği kimseler, gazaba uğrattığı kimseler, onlara maymunlar, domuzlar, tağuda tapanlar yaptığı kimseler. Evet, işte onlar cezaca en bedbaht olanlara, en beterine sapmış olanlardır. Ahmet Aydoğdu kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Sorumuzun cevabı Zümer suresi demiş. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu kıymetli abim. İstek olarak da Nur suresi 41 ve 42. ayet-i kerimeleri yayınlar mısınız? Allah'a emanet olun diyerek mesajını noktalamış, selam ve dua ile. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnşallah notumuzu aldık. Sen de ona emanet ol kıymetli kardeşim. Muhammed Mücahit kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Sorumuzun cevabı Zümer suresi demiş. Ve aleyküm selam ve rahmetullah notumuzu aldık. Nurullah Saltık kardeşim, selamünaleyküm abi, hayırlı yayınlar diliyorum. Sorumuzun cevabı Zümer suresi demiş. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sıradaki ayet-i kerimeyi bizim için yayınlar mısınız? İnşallah notumuzu aldık. Ve mikrofonlarımızı Abese suresine 17 ve 23. ayet-i kerimelere bıraktık inşallah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. O kahrolası insan, o ne nankör şey. O yaratan onu hangi şeyden yarattı? Onu bir damla sudan yarattı. Sonra da onu biçimlendirdi. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Sonra onu öldürdü, bir kabre gömdürdü. Sonra dilediği zaman onu diriltecek. Hayır, hayır. Doğrusu o, onun kendisine emrettiğini hiç yerine getirmedi. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Abese Suresi 17 ve 23. ayet-i kerimesinde mealen böyle buyurdu kardeşler. İnsan nankördür kardeşler. O kahrolası insan, o ne nankör şey. Rabbi onu yoktan var etti, yarattı, bir damla sudan. Ona hayat bahşetti, can verdi, nefis verdi, yeme içme duyguları verdi, zevk alma duygusu verdi. Allah ona yolu kolaylaştırdı aynı zamanda. Şunları şunları şunu yaparsanız bir de size şunu vereceğim, mükafat vereceğim diye cenneti vaat etti. Ama insan neticede ölecek ve kabre girecek ve tekrar dirilecek. Ama gel gör ki hayır, doğrusu o insan, onun kendisine emrettiği şeyi, yani Allah'ın kendisine emrettiği hiçbir şeyi yerine getirmedi. Nankör insanoğlu. İllellezine amenu ve amilus salihat kardeşler. İman edenler ve imanlarının gereği salih amel işleyenler hariç. Hariç. Evet, mesajlarımıza tekrar devam edelim inşallah. Ethem Albayrak kardeşim, abi bize çok kitap gönderdiğiniz için koliyle hiç cevap vermiyorum, yanlış anlama beni demiş. Estağfurullah kardeşim, hiç problem değil, yanlış anlamıyorum zaten ama cevap da verebilirsin, yine kitap göndeririz. Onlar başka, onlar hediyeydi. Bu kazanma olur. Yani bu senin hakkın olmuş olur, onlar hediye olmuş olur. Herkes hakkını alır. Hayırlısı olsun inşallah diyelim ve bir başka mesajımıza bakalım hemen. Mikrofonlarımızı da Ankebut Suresi 5 ve 10. ayetlere bırakalım. Buyurun, bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Kim Allah'a kavuşmayı arzu ederse muhakkak Allah'ın belirlediği zaman elbette gelecektir. O çok iyi işiten, çok iyi bilendir. Allah yolunda cihat eden kişi ancak kendisi için cihat etmiştir. Çünkü Allah zengindir. Alemlerdeki varlıkların yaptıklarına ihtiyacı yoktur. İman edip salih amel işleyenlere gelince, biz bunların yaptıkları kötülükleri örteceğiz, onları yaptıklarından daha iyisiyle ödüllendireceğiz. İnsana anne babasına güzellikle davranmasını emrettik. Seninle hiçbir bilgin olmadığı şeyi bana ortak koşasın diye uğraşırlarsa o zaman onları dinleme. Dönüşünüz banadır. Ben o zaman yaptıklarınızı size haber veririm. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Ankebut suresi 5 ve 8. ayetlerde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Ankebut suresinin 1 ve 5. ayet-i kerimeleri aslında kardeşler, iman edenlerin imtihan edilmeden bırakılıvereceklerini mi zannediyorlar ve sonrasında Rabbimiz imtihan ettiğini söylüyor. Evet, iman etmiş kullar günah da işlemiş olsalar biz bunların yaptıkları kötülükleri örteceğiz. Tabi Allah dilediği kullarına, yani hataen nefsine inerek yapılanlar örtülecektir. Keyfiyetten Allah'a alem. Şimdi kısa aramıza gidiyoruz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Gazze'de bugün hava buz gibi. Çocuklar soğukta titriyor. Battaniye yok, sıcak yemek yok. Şimdi bağış yap, bir ailenin ısınmasına, bir çocuğun hayatta kalmasına vesile ol. Merhametini erteleme. Hemen bağış yap. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
2: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
3: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
4: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07. Bağlar Mahallesi, Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
7: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 0 65.
8: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
9: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, vuvuzel kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
10: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
11: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
12: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
0: Reklamları dinlediniz.
13: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir? Allah.

0: bedenimizi toprağa usul
1: aktaran kullardan eylesin Rabbimiz Allah Azze ve Celle bizleri layıkıyla tağuttan kaçınan kullardan eylesin ki o müjdelere gark olalım. O müjdeler olsun dediği kimselerden olalım. O sözün en güzeline uymuş ve müjdeyi kazanmış olanlardan olalım. Evet, sorumuzu sorduk ve mesajlarımıza inşallah bakalım. Yaşar Darende abim mesajını iletmiş. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Sorumuzun cevabı Zümer suresi. Allah'a emanet olun. Hayırlı yayınlar inşallah demiş. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu Yaşar abim. Allah razı olsun kendisinden. Muhammed suresi 22 ve 29. ayetleri istemişti Muhammed alıcı kardeşimiz. Ve inşallah onunla programımıza devam etmiş olalım. Buyurun, bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Eğer dinin bildirdiklerinden yüz çevirirseniz, belki siz yeryüzünde bozgunculuk yapar, akrabalık bağlarınızı da paramparça edersiniz. Onlar Allah'ın kendilerine lanet edip sağır ettiği ve gözlerini kör ettiği kimselerdir. Onlar Kur'an'ı düşünmezler mi? Yoksa kalplerinde üst üste kilitleri mi var? Haberiniz olsun ki doğru yol kendilerine apaçık belli olduktan sonra arkalarına dönenler var ya, şeytan onları fitlemiş ve kendilerini upuzun emeller peşine düşürmüştür. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Muhammed Suresi 22 ve 25. ayetlerde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Allah'ın lanetlediği ve onları sağır ve gözlerinin kör olduğu kimseleri bizlere haber veriyor kardeşler. Burada sağır olmaları kulaklarının fiilen sağırlık veya gözlerinin fiilen körlüğü değildir kardeşler. Hakkı görmemeleri.

Bakın duymak başka bir şey, dinlemek başka bir şey. Karıştırmayalım. İşte bu. Yani ses geliyor, evet bir şeyler söyleniliyor. Ama sen kafanı başka bir tarafa aktardığın için ya da beyin başka bir tarafa odaklandığı için onun sesini duysan da kulağından girecek, öbür taraftan çıkacak. Ya ben senin ne dediğini biliyorum mesela. Sen şunu söyledin şu anda falan. Şu anda öyle söyledi. Dönsen direkt cevap veriyorsun. Ama işte 3 dakika sonrasında o sende kalmıyor. Kulağından girip öbür taraftan çıkma meselesi gibi oluyor. İşte sağırlık böyle bir şeydir kardeşler. Hakkı idrak edememek, hakkı görememek, körlük. Allah'ın lanetlediği kimseler. Ve dikkat edin, haberiniz olsun ki doğru yol kendilerine apaçık belli olduktan sonra arkalarına dönenler var ya, şeytan onları fitlemiş ve kendilerini upuzun emeller peşine düşürmüştür. Adam hayal kuruyor. İşte 3 sene sonra, 5 sene sonra yapacağım, kılacağım, edeceğim. Evet ben de namaza başlayacağım. Ben de şunu yapacağım. Veya ben de namaz kılıyorsa mesela işte şu zaman geldiği zaman vereceğim. Veya şöyle yapacağım, tövbe edeceğim. Uzun emeller, uzun hedefler. Subhanallah. Evet, mesajlarımıza döndük tekrardan ve mesajlarımıza bakıyoruz kardeşler. Ömer Ekşi abim mesajını iletmiş bizlere ve hemen bakalım. Hasan el-Benna rahimeullah'ın güzel bir sözüyle bizlere katılmış. Allah'ım Müslümanları dinlerinden haberdar kıl ve dünyayı saran karanlıkları İslam'la aydınlat. Sözüyle katılmış. Allah razı olsun kıymetli abim. Talat Dinçer abim mesajını iletmiş. Ayet-i kerimeyle bizlere katılmış. Hayırlı yayınlar dilemiş abimiz. Allah razı olsun. Araf suresi 44. ayet-i kerime. Cennet ehli cehennem ehline biz Rabbimizin bize vaat ettiğini gerçek bulduk. Siz de Rabbinizin size vaat ettiğini gerçek buldunuz mu? Diye seslenirler. Evet derler. Ve aralarından bir çağırıcı Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun diye bağırır. Rabbimiz cennetine talibiz demiş. Allah razı olsun. Bizler de inşallah hep birlikte Rabbim cennete giren kullarından eylesin. Fatıma Alıcı bacımız mesajını iletmiş. Esselamu Aleyküm. Sorumuzun cevabı Zümer suresinde geçmektedir. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Sizden Zümer suresinden 11. ayeti yayınlamanızı istirham ediyoruz. Hayırlı bereketli yayınlar diliyoruz demiş. Size de hayırlı bereketli bir ömür olsun inşallah diyelim ve mikrofonlarımızı Nur suresi 41 ve 42. ayet-i kerimelere bırakacağız inşallah. Ahmet Aydoğdu abimizin isteğini dinliyoruz.

Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Göklerdekilerin ve yerdekilerin saf halindeki kuşların Allah'ı tesbih ettiğini görmez misin? Onların her biri gerçekten duasını ve tesbihini bilmektedir. Allah onların yaptıklarının hepsini bilir. Göklerin ve yerin egemenliği Allah'ındır. Dönüş Allah'adır. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Nur Suresi 41 ve 42. ayet-i kerimelerinde mealen böyle buyuruyor kıymetli dinleyicilerimiz. Bazen insanlara dersiniz ya, hayvan gibisin falan. Bazen böyle veya işte hakaret dolu çalışanlara veya böyle kulluk görevini yerine getirmeyenlere tiksindirici bir tipler vardır böyle. Allah'a kulluğunu gündeme getirmemiş asi kimseler. Hayvan gibisin falan derler mesela. Hakaret vari konuşurlar böyle. Kardeşler, bu söylenilen cümle, dikkat edin, hayvanlara hakaret olur. Hayvanlara hakaret olur. Çünkü hayvanın kendine göre, tabiri caizse, hani haysiyet, şeref demeyelim.

De mutlaka öyle bir şey var. Çünkü hayvanlar Allah Azze ve Celle'nin verdiği görevleri yerine getirirler. Asla şaşmazlar. Hayvanın görevi odur. Hayvandan ne bekleyeceksin başka? Allah öyle bir görev yüklemiş ona. O görevini yerine getiriyor. Yaptığı hareketlerle, fiiliyatlarla vesaire. Ki onlar her hallerinde Allah'ı zikrederler. Kuşlar, böcekler, börtü, doğa, canlı ne varsa. Ama insan öyle mi? İnsan nankörlüğünü gündeme getirmiş ve o nankörlüğüne, o horluğuna, o tuğyanına karşı biri kalkıyor diyor ki hayvan gibi sokakta yemek yiyor, hayvan gibi şöyle yapıyor, hayvan gibi böyle yapıyor diye hakaretler duyarsınız. Kardeşler şu cümleler hayvanlara hakarettir, yapmayalım. Gerçekten yapmayalım. Buna hani duygusal olsun diye konuşmuyorum. Onlar hayvanlardan daha aşağıdadır diyor Allah Azze ve Celle. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle hamdü senalar olsun ve mesajlarımıza dönüyoruz kardeşler. Alper kardeşim, selamun aleyküm, hayırlı yayınlar, sorumuzun cevabı Zümer suresi demiş ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu kıymetli kardeşim. Ve Şahit Medya'dan kardeşlerimiz Buhari'de geçen bir hadisi paylaşmışlar bizlerle. Şahit Medya çalışanlarına selam olsun diyoruz. Rabbim yapmış oldukları amelleri kabul eylesin, bereketli eylesin aynı zamanda çalışmalarını. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinize buğz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Ya Allah, ya Allah, aynen öyle. Elhamdülillah. Kardeş olursak, kardeş olmayı başarabilirsek, inşallah zafer çok yakın kardeşler. Ankebut suresi 65 ve 66. ayet-i kerimelere mikrofonlarımızı bıraktık. Buyurun Bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Gemiye bindiklerinde dini ona özgü kılarak Allah'a dua ederler. Onları karaya çıkardığında ise onlara verdiği nimetlere nankörlük ederler. Hemen ona ortak koşarlar. Hadi hayattan bir zevk alsınlar. Başlarına gelecekleri ileride bilecekler. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Ankebut suresi 65 ve 66. ayet-i kerimelerinde mealen böyle buyurdu kardeşler ki o gemi ashabından yine bizler örneğini veriyor. Bir insan gemiye bindiği zaman, denizde alabora olduğu zaman hemen Allah'a sarılırlar, sığınırlar, Allah'a yönelirler. Bunu en kaliteli, çok affedersiniz, en kaliteli derler ya, en kaliteli ateist bile bunun çokça örneğini veya deneyini, tespitini yapmışlardır. Uçak türbülansa girince, sallanınca hemen psikolojik olarak, fıtri olarak Allah Allah Allah demeye başlar. Ateist, Allah'ı inkar eden bir kimse. Allah'ı inkar eden bir kimse böyle bir şey yapıyorsa diğerlerinin yapması gayet normal. Ama normal olmayan şurası. O musibetten kurtulduktan sonra nankörlüklerine devam etmeleri. Mesela dün İstanbul'da yaşanmış veya birçok bulunmuş olduğumuz coğrafyada, Türkiye'de birçok illerde yaşanmış olan fırtına, rüzgar, hortum, işte havanın kararması, bir musibet neticede hemen insanlar Allah'a sığınıyorlar. Ya peki ne oluyor da bu kadar mı nankörsünüz, bu kadar mı körsünüz? Musibet geçtikten sonra Allah'ı unutuyorsunuz. Evet, hemen mesajlarımıza dönelim. Bir isteğimize daha yer vermiş olacağız. Zümer suresi 11. ayet. Bir ayetimiz var kardeşler. İsteklerimiz var ama vaktimiz yetmeyecek sanırım. Fatıma Alıcı bacımızın isteğine yer vermiş olacağız. Zümer suresini dinliyoruz inşallah. Buyurun, bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. De ki, şüphesiz ben dini ona özgü kılarak Allah'a ibadet etmekle emrolundum. Ayrıca onun birliğine boyun eğenlerin ilki olmakla da emrolundum. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Zümer Suresi 11 ve 12. ayet-i kerimelerinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicimiz. Dini Allah'a özgü kılarak, has kılarak ona ibadet etmek kardeşler. Allah, ibadet kelimesini önce bir anlayalım kardeşler. İbadet denilince aklımıza sadece namaz, oruç, hac, zekat gelmesin. Sadece namazı, orucu, haccı, zekatı Allah'a has kılıp da diğer Allah'ın emir ve yasaklarını başkalarına mı vereceğiz? Başkalarına mı has kılacağız? Hayır. Hayatımızın tamamı, evliliğimiz, yaşamımız, işimiz, aşımız, eşimiz hepsi Allah'a has kılınarak amel edilmelidir. Allah'a has kılınarak yaşanılmalıdır ki hayatın tamamı kulluk olsun. İşte dini, hayatı Allah'a has kılmak, özgü kılmak budur kardeşler. Mesajlarımıza bakalım ve mikrofonlarımızı Asr suresine bırakmış olalım. Hasan Arzman kardeşim: selamünaleyküm kardeşim, Allah razı olsun, isteğimizi yayınladınız, Rabbim sizlerden razı olsun, dinleyenlere selam olsun demiş. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuh. Sizlere de selam olsun, Rabbim yardımcınız olsun Hasan kardeşim. Bir başka mesajımız var mı diye bakıyoruz. Selahattin kardeşim mesajını iletmiş: selamünaleyküm, sorumuzun cevabı Zümer suresi ve Asır suresini istiyoruz demiş. Her zaman gibi Sertaç kardeşim: selamünaleyküm Nusret abi, hayırlı yayınlar, sıradaki ayet-i kerime istiyoruz demiş. Asır suresi var sırada inşallah kıymetli kardeşim. Notumuzu almış olduk ve mikrofonlarımızı Asır suresine bıraktık.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Asra andolsun insan hüsrandadır. Ancak iman eden, salih amel işleyen, birbirine hakkı, sabrı tavsiye eden müstesna. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Asr suresinde mealen böyle buyurdu. Rabbim okuduklarımızı anlamayı, hayatımıza aktarmayı ve tekrar tekrar birbirimize hakkı ve sabrı tavsiye noktasında tavsiye etmeyi nasip eylesin. Okumak bir şey fayda etmez kardeşler. Anlamadıkça anlamak da bir şey fayda etmez. Anlatmadıkça anlatmak hiçbir şey fayda etmez. Yaşamadıkça. Okuyacağız, anlayacağız, sonra yaşayacağız, sonra anlatacağız. Rabbim amel edenlerden eylesin cümlemize diyelim. Ve bir mesajımız var. Ahmet Şahin abim yine mesajını iletmiş bizlere. Seyir halinde servis yapıyor. Okul servisi. Maşallah, Rabbim bereketli eylesin işlerinizi öncelikle. Ve Alemdağ Özel Kolej'den selamünaleyküm, hayırlı yayınlar demiş. Zümer suresi sorumuzun cevabı. Yine Alemdağ'dan seyir halinde sizlere kulak veriyoruz demiş öğrencilerimizle beraber. Yarınları inşa edecek mimarlar yetiştirmeye gayret eden bu okula da selamımızı gönderiyoruz demiş. Eyvallah, bizden de selam olsun. Rabbim yardımcılar olsun. Rabbim ilimlerini arttırsın, ayaklarını sabit kılsın. Allah'a layık kullar, Resulüne layık ümmet yetiştirmeyi nasip eylesin kardeşlerimizi Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Tabii ki seyir halinde bulunan Fatma Şahin kardeşimiz, Azra Uygun, Ömer Ali Uygun mu? Abdullah Ömer Uygun, Nisa Aydın, Ömer Ali Aydın, Şeyma Söylemez, Sare Sözkesen, Useyit Sözkesen, Reyhan Çınar ve hocalarımıza selamlarımızı iletiyoruz bizler de o zaman. Çalışanlara ve serviste bulunan kardeşlerimize selam olsun diyoruz. Programımızı bu şekilde noktalamış olduk. Sorumuzun cevabına bakalım diyoruz o zaman. Sorumuzun cevabı, mesajımız var mı? Bir mesajımız daha var. Murat Demir kardeşim, Zümer suresi demiş sorumuzun cevabına, notumuzu aldık. Sorumuzun cevabı Zümer suresi 17 ve 18. ayet-i kerimeler kardeşler. Tağuttan kaçınıp Allah'a kulluk edenlere müjdeler olsun diyor Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Evet. Bu ayet-i kerimeyi inşallah anlayanlardan ve hayatımıza aktaranlardan oluruz. Tağut kavramı Kur'an-ı Kerim'de 8 yerde geçmektedir. Bir tanesi de Zümer suresi 17. ayet-i kerimedir. Tağut reddedilmeden, tağuttan kaçınılmadan, tağut bilinip tanınmadan, kim olduğu, ne olduğu kavranmadan Allah'a yapılan imanlar geçerli olmuyor kardeşler. Araştırıp tefsirlere bakabiliriz. Hadislere bakabiliriz. Akaid kitaplarına bakabiliriz. Allah böyle buyuruyor. 28 kardeşimiz bize mesaj ulaştırmış. 28 kardeşimizden de 2 kardeşimizi bulacağız. Bakalım, 1 numara İlyas kardeşimden isteyeyim diyecektim ama Şenol Bursalıoğlu abimiz Ahmet Şahin abimize selam olsun demiş. Eyvallah kıymetli abim. Şahin elektriğin önünden geçiyor tekrardan. Şenol abim 25 olsun demiş. Bakalım 25'te Fatıma Alıcı bacımız var. 1 numarada İlyas kardeşim o zaman söylesin bizlere. 4 olsun diyor abi. 4'te de Ahmet Şahin var. İnşallah bizlere ulaşırlarsa kendilerine hediyelerini göndermiş oluruz. Rabbim okuyup amel edenlerden eylesin. Sizleri de emanetleri zayi etmeyen en emini alemlerin Rabbine emanet ediyoruz. Yarın tekrar görüşebilmek ümidiyle esen kalın, sağlıcakla hoş kalın inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
2: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa, kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair, kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala, sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
3: Özel FM. Bedenimizi toprağa usulca bırakırken ruhumuza melekler tebessüm etti ve bir kelime duyduk derinden. Siz ümmettiniz, ümmet, ümmeti Muhammed.
4: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
5: Canlı performans, ayet istek programı. Hazırlayan ve sunan Abdullah Nusret.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
1: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
3: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
5: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org 0532 237 1513.
6: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
2: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
1: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
8: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
1: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
0: Reklam.

0: الله الرحمن الرحيم.
1: De ki, Rabbim adaleti emretti. Her secde ettiğinizde yüzlerinizi ona çevirin ve dini yalnız Allah'a has kılarak ona yalvarın. İlkin sizi yarattığı gibi yine ona döneceksiniz. O bir grubu doğru yola iletti. Bir gruba da sapıklık müstehak oldu. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanları kendilerine dost edindiler. Böyleyken kendilerinin doğru yolda olduklarını sanıyorlar.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: düşünen insanlar için.
1: Sevgili Peygamberimiz öyle buyuruyordu.

0: benim çizgime uyan, benim sünnetimi tatbik eden, benim sünnetimi ihya eden, benim yolumu izleyen beni sevmiş olur. Beni seven cennette benimle beraber olur. Allah Resulü'nün sünnetini, Allah Resulü'nün yolunu, Allah Resulü'nün çizgisini diriltmek isteyen genç kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketiyle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.
1: Özel efem. Sessiz yanların sesi.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alemi Hasan Basri radıyallahu anh şöyle demiştir. Edebi olmayanın ilmi de olmaz. Sabrı olmayanın dini de olmaz. Günah ve harama düşme endişesiyle şüpheli şeylerden uzak durmayanın Allah'a yakınlığı da olmaz.
2: Özel efendim.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Fatiha suresi 1-7. Müminlerin duası. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Tüm övgüler varlık dünyasının Rabbi Allah içindir. Rahmandır o, Rahim'dir. Hesap gününün hakimidir o. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. İlet bizi dosdoğru yola, nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapıtanlarınkine değil. Amin.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem. Özel efem uyarıyor.
1: Bu dünya hayatının bir gün biteceğinin farkında mısınız? Ölüm saati ve sonrasındaki sonsuz yaşam insanı bekleyen en önemli gerçektir. Her insan kendisini yoktan yaratmış olan Allah'a dönecek ve dünyada yapmış olduklarının hesabını ona verecektir. Bu mutlak gerçeği sakın göz ardı etmeyin.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

Özel FM uyarıyor. Hangi şart ve durumda bulunursanız bulunun, İslam'ı yaşamaya, tebliğ etmeye, bütün imkanlarınızı kullanarak gayret edin. Sakın dininizden taviz vermeyin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Özel FM. Onu

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
3: Ramazan geldi ve mazlum coğrafyalarda bekleyiş sürüyor. Bazı sofralar paramparça oldu. Bazı sofralarda oruç sahurdan önce başlıyor. Ramazan beklemek değil, harekete geçmektir. Bu Ramazan seninle bereketlensin. İddef.org 0212 621 çift 065.
4: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
5: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
6: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
8: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizden metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
9: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
11: GİMDES güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
12: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güvenliğinizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
13: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 4997 Başakşehir.
14: Aksa Akustik
2: Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
13: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
1: Reklamları dinlediniz.
14: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Bilmemiz Gerekenler adlı programıyla Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Allah Teala Hazretlerinin Celle Celaluhu Nebiler Sultanı Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gaybla ilgili bildirdiği konuları, yani akılla ve duyularla bilinemeyecek mevzuları bildirdiğini okuyorduk. Şu bahse geldik. Biliyorsunuz müellifimiz, geçen derslerimizden beri gördünüz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala Hazretlerinin neleri bildirdiğini, ileride olacak hadiselere dair neleri bildirdiğini bir bir peşine kaydetmiş, tespit etmiş. Yüzlerce böyle olay var. Onların içerisinden epeyce bir kısmını müellifimiz Şifa-i Şerif'e almış. وَقَالَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَيْلٌ لِلنَّاسِ مِنْكَ وَوَيْلٌ لَكَ مِنَ النَّاسِ. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu olayı bilirsiniz, zaman zaman hacamat yaptırırdı. Hacamat yaptırdı, sırtından kan aldırdı. Ve o sırada yanına gelen genç sahabisi Abdullah İbni Zübeyr'e dedi ki, al bunu, bu kanı al, kimsenin görmediği bir yere dök dedi. Abdullah İbni Zübeyr de dışarı çıktı. Bu Resulullah'ın kanıdır, ben içeyim de bundan feyiz bereket alayım dedi ve içti. Efendim, çabucak da dönünce Efendimiz, ne yaptın kanı dedi. Buyurduğunuz gibi kimsenin görmediği bir yere döktüm dedi. Yoksa içtin mi dedi. Evet içtim ya Resulallah. İşte onun üzerine bu hadisi şerifi söyledi. Veylün linnâsi minke ve veylün leke minennâs. Senin insanlara yapacağın şeylerden dolayı vay onların haline. Onların da sana yapacakları şeylerden dolayı vay senin haline manasına gelmek üzere bu sözü söyledi. Yani içtiğin bu kandan dolayı vücudun öyle bir özellik kazanacak ki buyurdu, sana yapılacak zulme dayanıklı olacak vücudun. Nitekim Emevilerin o zalim valisi Haccac-ı zalim ordusuyla Abdullah İbni Zübeyr ile 10 yıl mücadele etti. Abdullah İbni Zübeyr neredeydi? Mekke'deydi. Mekke'de efendim 10 yıl mücadele ettiler ve halifeliğini ilan etti. Efendim 10. yılın sonunda onu şehit ettiler. Gördüğünüz gibi ileride olacak bir hadiseyi Efendimiz haber verdi ve aynen gerçekleşti. وَقَالَ فِي قُزْمَان. Kuzman diye bir zat vardı. Onun için şöyle dedi. وَقَدْ اَبْلَى مَعَ الْمُسْلِم۪ينَ اِنَّهُ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ. Müslümanlarla birlikte Yahudilere karşı Hayber'de savaşan bir zat vardı. Adı Kuzman. Yahudilerle öyle savaşıyor ki Müslümanlar hayran kaldılar yani. Bu ne cesaret, ne güç filan. Efendimiz de buyurdu ki Kuzman cehennemliktir. Buna şaştılar tabii sahabiler. Onlardan bir tanesi dedi ki ben şu andan itibaren artık Kuzman'ı devamlı takip edeceğim. Resulullah böyle söylediğine göre dediği muhakkak doğrudur Ama neden böyle buyurdu? Kuzman savaşırken bir yara aldı, ağır bir yara aldı. Sonra yaranın acısına dayanamadı, kılıcını dikti, onun üzerine abandı ve intihar etti. Onu takip eden zat, hani dedi ya neden böyle Kuzman'ı takip edeceğim, geldi Peygamber Efendimiz'in huzuruna, dedi ki şehadet ederim ki sen Allah'ın Resulüsün. Zaten Müslüman ama bir daha imanını tazeliyor. Ve gördüklerini Peygamber Efendimiz'e anlattı. Onun üzerine Efendimiz şöyle buyurdu. Buraya dikkat buyuralım. İnsanlardan öyleleri vardır ki görünüşte cennetliklerin yaptığı işleri yaparlar. Halbuki o cehennemdir. Öyle insanlar vardır ki görünüşte cehennemliklerin yaptığı işi yaparlar. Halbuki o cennetliktir. Yani akıbete göre durum değişir. Onun için biz de sevgili kardeşlerim, insanlar hakkında bazılarının yaptığı gibi şöyle demeyelim. Bu muhakkak cennetliktir canım. Yani böyle bir şey söyleyeceksen, hiç değilse söyleyecekseniz zannımca, kanaatimce değil. Gerçeği Allah bilir. Çünkü insanların akıbetini gördüğümüz gibi biz bilemeyiz. Onun için bir veya bir insan hakkında aksini de söylememek lazım. Bu cehennemlik canım, bu kafirin teki filan da dememek lazım. Her şeyin doğrusunu ve akıbetini Allah bilir. Onun için Müslümanlar konuşurken ölçülü konuşmalıdır. وَكَالَ ف۪ي جَمَاتٍ ف۪يهِمْ اَبُوْ هُرَيْرَ وَسَمُرَ بِنْ جُنْدَبْ وَهُزَيْفَ Bir gün Fahri Cihan aleyhi salavatü rahman Efendimiz Ebu Hureyre radıyallahu anh, Semure bin Cündep radıyallahu anh ve Huzeyfe İbnül Yeman'ın bulunduğu bir topluluğa şöyle buyurdu. Ahirukum mevten finnar. İçinizde kim en sonra ölürse o ateşte ölecektir buyurdu. Bunlar önemli sahabiler. فَكَانَ بَعْضُهُمْ يَسْأَلُ عَنْ بَعْضٍ فَكَانَ سَمُرَ آخِرَهُمْ مَوْتًا هَرِمَ وَخَرِفَ فَاسْطَلَى بِالنَّارِ فَاحْتَرَقَ ف۪يهَا Efendimiz, içinizden kim en sonra ölürse o ateşte ölecektir buyurduğu için bu üç sahabi de birbirini takip ederlerdi. Yani kim öldü, kim kaldı gibisinden. Bu üç sahabiden en sona Semura bin Cündep radıyallahu anh kaldı. Çok yaşlanmıştı, aklı melekelerini de yitirmişti. Aşırı soğuklar yüzünden rahatsızlandı. Biri ona akıl verdi. Dedi ki bir kazanda suyu kaynat, onun üzerine otur, rahatlarsın. Dediğim gibi aklı da biraz hafif olduğu için efendim bu tavsiyeyi yapmaya çalıştı. Fakat o kaynar suyun üzerine otururken dengesini kaybetti, içine düştü ve orada vefat etti. Ateşte vefat edecektir demişti, yani ateşte vefat etti.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadakayı cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

Şehirler tarumar, her taraf kan gözyaşı. Tankların çiğnediği mazlum ümmetin başı. Yakmıyor mu canını şu gelen feryat sesi? Allah aşkına, Allah aşkına söyle bu gaflet neyin nesi? Bak şu leş kargalarına, üşüşmüşler hasta bedenlerimize. Her gün küfrediyorlar namus ve dinimize. Reddet, reddet batının medeniyetini. Üç asırdır ödüyoruz bu taklidin diyetini. Yeter artık, aydınlansın şu karanlık asır. Kurtulsun Filistin, Arakan, Türkiye, Mısır. Gel kardeşim, bu yükün altına beraberce girelim. Yeryüzünde küfrün defterini dürelim. Kır zincir.

0: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Hepinizden çok dikkatli olmanızı istiyorum. Ancak bilin ki şeytanın hilesinin sizin imanınız karşısında etkisi yoktur. Gelin hep birlikte güçlü bir imana sahip olalım. Allah'ın rahmet kapıları iman eden kullarına daima açıktır.
1: Sizden takvanızı korumanızı, Allah'ın emirlerine uymanızı, onun Resulünün gösterdiği yoldan gitmenizi, şeytanın fitne ve fesadına karşı kendinizi daima sakınmanızı istiyoruz.
2: Takvalı olun ve Allah'ın peygamberine inanın. En iyi silahımız budur. Tek silahımız.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Özel efendim.
5: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
7: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
8: Bu bayram senin kurbanın ne? Hazreti İbrahim'in kurbanı İsmail'di. Senin kurbanın ne? Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
9: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halımızı getirin, profesyonel ekibimizden metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
10: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
11: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel okulları Bağcılar'da.
12: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org 0532 237 1513.
13: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
14: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No.1.
15: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
12: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
16: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
17: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.

0: Kıymetli dinleyenler, Tevhid Dersleri programıyla Abdullah Daha'yı sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Müminlerin velisi ve müminlerin kime veli olduğu, kimlerin müminlerin velisi olduğu üzerinde durmaya gayret ediyoruz inşallah. Vela meselesinde müminlerin birinci derecede velisi Allah, ikincisinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, üçüncüsünde de veliler birbirlerinin dostu, yakını, yardımcısı müminlerdir. Müminlerin velisi müminlerdir. Müminlerin müminlerden başka dostu yoktur. Bu konuda Tevbe suresinin 71. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileridirler. İyiliği emreder, kötülükten sakındırırlar. Namazı dosdoğru kılarlar. Zekatı verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte Allah'ın kendilerine rahmet edeceği bunlardır. Şüphesiz Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Müminler, kadın olsun, erkek olsun, birbirlerinin velileridirler. Birbirlerinin yardımcıları, destekleyicileridirler. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinden üstünlükleri sadece Allah katındaki takvalarındandır. Müminler olarak erkekler kadınlardan üstündürler. O halde bir feminizm ortaya çıksın. Ne demek bizden üstündürler? Erkekleri doğuran biz, eğiten biz, büyüten biz, emziren biz, temizliklerine bakan biz. Nasıl olur bunlar bizden üstün olurlar? İşte size bir kadın üstünlüğü, erkek üstünlüğü, ciddi bir kavga ve günümüzün ifadesiyle bir haşa İslami feminizm. Maalesef bu konuda da kitaplar yazıldı, makaleler yazıldı, açık oturumlar gündeme geldi. Olmayacak bir mesele. Kesinlikle müminlerin arasından erkek üstünlüğü, kadın üstünlüğü söz konusu değil. Hucurat 13. ayet-i kerimesinde Rabbimizin buyurduğu, sizi bir erkekten ve bir dişiden yarattık. Amenna ve sadakna. İşittik ve itaat ettik. Rabbimiz Azze ve Celle insanı atası olarak topraktan yarattı. Ondan eşini yarattı ve ondan birçok dediğimiz vakit milyarlar gündeme gelir. Erkek ve kadın türetti. Halik Azze ve Celle böyle yarattı. Onun sünnetinin gereği buydu. Birileri çıkardı, hayır, Allah insanı topraktan yaratmadı. İnsanlar maymundan geldiler, balıktan geldiler, domuzdan geldiler gibi hayvanları ata edinenler olabilir, mümkündür. Allah Azze ve Celle iman etmeyenleri defaten buyurdu ki onlar hayvandan daha aşağılıktırlar. İman etmemişlerdir. Allah Azze ve Celle'nin kullarını topraktan yaratmış olduğuna inanmamışlardır. Bu onların kendi dertleridir, kendi problemleridir, kendi sıkıntıları ve kendi meseleleridir. Ta ki insan olduklarının farkına varıncaya kadar hayvanlardan aşağılıktırlar. İnsan olmak ancak iman ile gerçekleşir. Allah'a iman eder, onun Resulüne iman eder, gönderdiği vahye iman eder, vahyin gereği olan sünnete iman eder. Böylelikle hayatın vahye göre, Kur'an'a göre, sünnete göre düzenler ve insan olur. Değilse hayvan gibidir ve hayvanlardan daha aşağılık. Onları yaratan Rabbimiz Azze ve Celle böyle buyurdu. Elbette ki Allah en iyi bilendir. Daha doğrusu en bilendir. En iyi bilen de değil, en bilendir. Allah Azze ve Celle bizlere bu şekilde beyan etti. Müminler birbirlerinin velileri olduğu gibi aynı zamanda Hucurat Suresinin 10. ayetinde Rabbimiz'e buyurduğu üzere müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulup düzeltin ve Allah'tan korkup sakının. Umulur ki esirgenirsiniz. Müminler, iman eden erkekler, iman eden kadınlar, Müslüman olan erkekler, Müslüman olan kadınlar, namaz kılan erkekler, namaz kılan kadınlar, oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar. Ahzab suresinin 35. ayetine müracaat edildiğinden iki cins de Allah Azze ve Celle'nin kulları ve sadece Allah'a ibadet etmek yani itaat etmek üzere yaratılmış oldukları ayette apaçık beyan olunmuştur. Ne erkeğin üstünlüğü ne kadının üstünlüğü. Ancak iman ettikleri Rablerin Allah Azze ve Celle nasıl hükmetmişse mümin erkek ve mümin kadın o şekilde iman ederler. Birbirlerine üstünlükleri değil, Allah Azze ve Celle'nin hükmüne tabi olmakla, Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine tabi olmakla hayatlarını idame ettirirler. İkisi iman ederler ki birbirlerinin kardeşleridirler. Dinde kardeştirler. Allah Azze ve Celle müminlerin kardeş olduğunu beyan buyurdu. Erkek mümin, kadın mümin veya mümine iman ettiler şeksiz ve şüphesiz, katıksız. İman ettikleri gereği olan salih ameli gündeme getirdiler, yaşadılar. Dinde birbirlerinin kardeşleridirler. Hepsi Adem Aleyhisselam ve Havva radıyallahu teala anha annemizin çocuklarıdırlar. İnsan olarak kardeştirler. Aynı annenin, aynı babanın çocukları. İnsan olmuşlar. Hayvandan geldiğini kesinlikle gündeme getirmeye söz konusu değil. Çünkü böyle bir vaka yok. Tamamen batıl. Fakat 100 yıldan beridir bu topraklardan okullarda okutulan biyoloji derslerinde ya da tarihlerden insanların maymundan türemiş olduğu, hayvanlardan geldiği vahşet bir şekilde dünyada yaşantıları daha sonra yavaş yavaş vahşilikten medenileşmiş oldukları ifade olunur ki baştan sona İnsan nesline hakaret, zulüm, iftiradan başka bir şey olmadığı malumdur. Rabbimiz Allah Azze ve Celle müminlerin kardeş olduğunu ilan etti, beyan buyurdu. Mümkündür ki şeytan, şeytaniler aralarını bozdular. Onları birbirlerine düşürdüler. Ki malum olduğu üzere Adem Aleyhisselam'ın İki oğlunun ki ayetlerde hadislerde isimleri geçmemekten beraber ümmetimizden önceki ümmetlerin rivayetlerine baktığımız vakit büyüğüne Habil, işte büyüğüne Kabil, küçüğüne Habil isminin verilmiş olduğunu ifade ederler. Kabil Adem Aleyhisselam'ın büyük oğlu, Habil ise küçük oğlu olduğunu ifade ederler. Ama iki kardeşin şeytan tarafından büyüğünün dürtülmesiyle küçüğünü öldürdüğünü, kardeş kavgası gündeme geldiğini ve yeryüzünde ilk insan kanının haksız yere dökülmüş olduğunu görüyoruz. Kardeşlerinizin arasını düzeltin. Malumunuz Hucurat Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde mümin iki taife, mümin iki grup, mümin iki kavim, mümin iki kabile, iki aşiret. Mümkündür ki araları bozuldu. Şeytan ve şeytanlar araya girdi. Kalplere fitne fesat üflendi. Kulaklara duyuruldu, gözlere gösterildi. Ve iki mümin taife, iki mümin grup, iki mümin kavim, aşiret, kabile birbirlerle savaşa tutuştular. Elbette ki asla istenmez böyle bir şey. Kabul de edilmez. Niye savaşıyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Dünya yetmedi mi sizlere? Yeriniz dar mı oldu? Tarih boyunca müminlerin savaşması, kavgaları ne zamanki gündeme geldiyse gerçekten de içimiz yanmış, gözlerimiz yaşarmış ve burukluklar yaşamışız. Ne istiyorsun birbirinizden? Niye savaşıyorsunuz? Siz kardeşsiniz. Neyi paylaşmadınız? Ne var? Ama oldu, olmuş veya şu anda bile olabilme ihtimali yüksek. Bundan sonraki zamanlarda da mümkündür ki oluşması gündeme gelmiş olsun. Hiç istenmediği halde aralarını bulun. İki taife savaşırlarsa onların savaşına katılmayan üçüncü iman ehli gruba Rabbimiz emrediyor. Hucurat Suresinin 9. ayeti kerimesi. Aralarına girin. Aralarını bulun. Siz kardeşsiniz. Niye savaşıyorsunuz? Ne derdiniz var? Şunu isteriz, bunu isteriz. İstedikleri gerçekten haklıysa, doğruysa elbette ki adaletin gereği onların istekleri gerçekleşmesi lazım. Ama değilse haddlerinin bildirilmesi lazım. Sizin ara bulucunuzu kabul etmediler. Biri kabul etti, mazlum konumunda. Diğeri saldırıyor, kabul etmiyor. Aynen Kabil'in Habil'i öldürdüğü gibi. Mutlaka yok edeceğim onları, bitireceğim onları gibi öyle hırslanmış, şeytan öyle dürtmüş kendilerini, durmak bilmiyor. Devamlı saldırıyorlar. O halde mazlumun yanına geçin, mazlumdan tarafınızı ifade edin ve azgın olmuş olanı durdurun. Nasıl durdurulması gerekiyorsa. Artık ara buluculuk değil, bu sefer tuğyan etmiş olan azgının durdurulması söz konusu. Müminler arasında bu olur mu? Olmaması lazım. Dikkat buyurursan Rabbimiz mümin iki taifeden bahsediyor. Yani katleden veya katil olan kişinin mümin olduğunu buyuruyor. Elbette ki bu konudan gerek müştehit alimlerimiz, gerek müfessir alimlerimiz bütünüyle bu ayet-i kerimeyi gündeme getirdiklerinden savaşan iki tarafının ne olduğunu, onların akide konusunda, amel konusunda hükümlerin ne olduğunu apaçık beyan etmişlerdir. Özellikle de ahkam tefsirlerinden Hucurat Suresinin 9 ve 10. ayet-i kerimelere müracaat etmeyi tavsiye ederiz. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileridirler. Müminlerin müminlerden başka dostu yoktur. Özellikle ırkçılık yapanlar, kavmiyetçilik yapanlar, yani meseleyi din bağıyla değil kan bağıyla gündeme getirenler, kan bağıyla birbirlerine bağlanmış olan kavimler, aynı aşiretler, aynı kabileler, aynı kavimler bu şekilde davranır da din bağını, akide bağını hiç gündeme getirmedikleri takdirde ne derler? Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Kürt'ün Kürt'ten başka dostu yoktur. Arap'ın Arap'tan başka dostu yoktur. Ve sorsanız Müslüman olduklarını söyleyecekler. Gerçekten korkunç bir cehaletin içine sürüklenmişlerdir. İman ettiklerini söyledikleri Allah Azze ve Celle ayet-i kerimesinde ancak müminlerin birbirlerinin dostu olduğunu beyan buyururken ruku eden, secde eden müminlerin birbirlerinin velileri olduğunu, mümin erkekler ve mümin kadınların ancak birbirlerinin velileri olduklarını beyan buyururken Allah'a, Resulüne, İslam'a iman ettiklerini söyleyenler kesinlikle bunun tam tersi hareket ederler. Benim ırkımdan mı? Benim kavmimden mi? Tabi millet kelimesini yersiz kullanıyorlar. Millet din manasınadır. Millet kelimesi kan bağıyla birbirine bağlananlar için kullanılmaz. O kavimdir. Millet kelimesi din manasınadır. Hakimiyet bila kaydı, bila kayıt, hakimiyet kayıtsız ve şartsız deniliyor ya, egemenlik bila o kayıt milletindir. Buradaki millet insan topluluğu değil, dinendir. Hakimiyet kayıtsız ve şartsız Allah'a ait, Allah'ın hükümlerine aittir manasındadır. Yoksa Türk milleti, Kürt milleti, Arap milleti, Fars milleti millet değil. Bunlar kavimdir, ırktır. Kavmiyet olarak gündeme gelir ama millet olarak değil. Kelime yersiz kullanıldı. Maalesef bu yersiz kullanılış insanların dilinden artık gerçek manasıyla değil, anladıkları manayla gündeme geldi. Mümin erkekler ve mümin kadınlar. Yani iman eden erkekler ve iman eden kadınlar. Neye iman ettiler? Allah Azze ve Celle'ye. Alemlerin Rabbi olduğunu, yaratmak, hüküm sadece ona ait. Yaratmak ve emir sadece Allah'a ait olduğuna iman ettiler. Yaratmak ve yasa koymak sadece Allah'a ait olduğuna iman ettiler. Emir Allah'a ait, hüküm Allah'a ait, kanun Allah'a ait, yasalar Allah'a ait ve müminlere Rabbimizin emrettiği Allah'ın indirdikleriyle hükmedin. Sana indirilmiş olanlarla hükmet. Onların hevasına da tabi olma. Çünkü onların hevası Allah'ın hükmünden başka bir hüküm ortaya korurlar. Onların hevası Allah'ın kitabına karşı bir yasa, temel yasa, anayasa ortaya korurlar. Onların hevaları kendilerine göre ilahlaştırılır. Allah'ın yerine kanun koyucu olarak gündeme getirirler. İman edenler, la ilahe illallah diyenler, kalben tasdik, dil ile ikrar edenler, Allah'tan başka kanun koyucu hiçbir merci kabul etmezler. Allah'tan başka hiçbir kanun koyucu tanımazlar. Ancak Allah'ı yaratıcı olarak kabul ettikleri gibi, yaratma konusunda ona şirk koşamayacakları gibi, emir konusunda da, yasama konusunda da, kanun koyma konusunda da asla Allah'a hiçbir şeyi ortak kılmazlar. Böyle iman ederler. Hayat kitabı hayatın kendisine göre düzenlenmiş olarak temel yasa Allah'ın kitabıdır. Böyle kabul ederler. Hayatı tanzim eden bütün hükümlerin, yani dinin, ancak Allah katında din, hak din kabul edilen İslam'ı kabul ederler. Ve yegane örnek, hayat örneği, hayat önderi Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı kabul ederler. Dünyanın neresinde olursa olsun, nerede yaşarlarsa yaşasınlar, hangi kavimden, hangi ırktan, hangi renkten, hangi kabileden, hangi aşiretten, hangi dili kullanıyorlarsa kullansınlar, değil mi ki mümindirler? Değil mi ki Allah'tan başka kanun koyucu, ilah, Rab, melik kabul etmiyorlar? Değil mi ki İslam'dan başka hayat düzeni kabul etmiyorlar? Kur'an'dan başka hayat kitabı kabul etmiyorlar? Değil mi ki Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan başka hayat örneği ve önderi kabul etmiyorlar? İşte hakiki müminler bunlardır ve bunlar birbirlerinin kardeşleri ve velileridirler, dostlarıdırlar, birbirlerinin destekleyicileri ve yardımcılarıdırlar. Vazifeleri, iyiliği emr, kötülükten sakındırmak. İyiliğin, marufun yeryüzüne egemen olmasını ve münkerin, kötülüğün yeryüzünden tamamen kaldırılması için çalışırlar. Vazifeleri bu. Beraberce, kadınıyla erkeğiyle beraberce çalışırlar. Elbette ki beraberce dediğimiz vakit mahremiyeti ezip geçme demek değildir kardeşler. Mahremiyet sınırlarına dikkat ederek, riayet ederek çalışırlar. Erkekler erkeklerle meşgul olurken kadınlar da kadınlarla meşgul olurlar. Haşa, erkeklerle kadınların katılımı, beraberce olmaları, aynı mekanı paylaşmaları, örtülerine riayet etmemeleri meselesi değil elbette ki. Vazifeleri kendi cinsleri üzerinden mutlaka emri bil maruf, nehi anil münker yaparlar. Dikkat edin, emri bil maruf, yani marufu, İslam'ın uygun gördüğü, hayırlı gördüğü, iyi gördüğünü emrederler. Emrederler. Ricada bulunmazlar. Ve kötülüğün bütününü, haramın, günahın, çirkinliğin, insanın izzetine, varoluş gayesine aykırı olan, şahsiyetine, fıtratına ters olan şeylerin bütününü yasaklarlar. Bunun için de mutlaka güç ve kuvvet sahibi olmak lazım. Yaptırım gücüne sahip olan otoriteyi gündeme getirmek lazım. Yoksa sadece diliyle insanları ikaz eder. Eliyle müdahale bile edemez. Aleyhissalatü vesselamın buyurduğu, bir masiyeti gördüğünüzde, Allah'a karşı bir isyan ortaya çıktığından, mutlaka elinizle onu giderin. Ha, elinizle giderdiğiniz vakit mutlaka güç sahibi olmanız lazım. Elinizle gidereceksiniz ama elinizi uzattığınız vakit birilerinin elinizi itmemesi lazım. Elinize vurmaması lazım. O el uzandığı vakit mutlaka meseleyi iyilikten yana halletmesi, kötülükten yana da kötülüğü gidermesi lazım. O güç, o kuvvet olması gerekli. Hani buna ne derler şimdi? Devlet gücü, hükümet gücü, asker gücü, polis gücü. Bu devlet gerekir bunu ortaya koymak için. Onun dışında ancak birbirlerimize nasihat ederiz. Etme, eyleme kardeşim. Allah'tan kork. Bak inanıyorsun, madem ki Müslümanım diyorsun. Ahireti var, hesabı var, kitabı var. Çoluk çocuğun rızkını niçin kumara yatırıyorsun? Allah'ın sana vermiş olduğu çoluk çocuğun rızkını niçin içkiye yatırıyorsun? Etme eyleme bakın. Faizin her türlüsü haram kardeşim. Niye bununla uğraşıyorsun? Bu nasihattır. Bu emri bil maruf değil. Emr bil maruf bizzat iyiliği emredecek. Yaptırım gücüne sahip olacak. Bunu yapacaksın. Veya bunu yap. Emir sigasıyla. Onun yapılması ya da bunu yapma. Bu yasak. Yapmayacaksın. Yaptığı takdirde de gereği şekilde cezalandırılması lazım. Ki o insan bundan korksun ve böyle bir şey yapmasın. Bu olmadığı müddetçe emri bil maruf nehy anil münker yok. Biz de sadece İslam davetçileri olarak yalvarıp yakarıyoruz. Bak doğrusu bu. Bak bu konudaki ayetler böyle, hadisler böyle. Ehl-i sünnet müştehitlerin içtihatları böyle. Kitapları açıp gösteriyoruz, delilleri ortaya koyuyoruz. Aman kardeşim, yaman kardeşim bu şekilde davranma. Bu yalvarma yakarmadır. İyilikten yana nasihatleşmedir. Yaptırma değil kardeşler. Onun için müminlerin birbirlerinin velilerinin olmasının gereği bu yaptırım gücünü gündeme getirmek, ortaya koymak ve icra etmektir. Yaptırım gücü. Bugün bizim elimizde bu imkan yok. Bu imkan olmadığı takdirde Allah bize nasıl böyle bir şey emreder? Rabbimiz Azze ve Celle defaten ayet-i kerimelerinde beyan ettiği üzere hiç kimseye gücünün üstünde bir şey teklif etmeyiz. Allah Azze ve Celle müminlere bunu teklif etmişse müminlerde bu güç var.
0: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek.

0: Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı.
1: Allahu Ekber, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة،
1: آت محمدا الوسيلة والفضيلة،
0: وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a yükselt.
3: Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
4: Müminler dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, cuma günleri özellikle camileri tıklım tıklım dolduranlar kimlerdir? Camileri tıklım tıklım dolduranlar, Allah Azze ve Celle'nin emrettiklerini yerine getirdikleri takdirde beceremezler mi acaba? Milyonlar, milyonlar, o milyonların vazifesi Nisa suresinin 59. ayetiyle mutlaka, ama mutlaka amel etmektir. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin. Ey iman edenler, Resulüne itaat edin. Ey iman edenler, Allah'a ve Resulüne sizin gibi iman etmiş, sizin gibi itaat etmiş olan birisi ya da birileri sizin başınıza emir sahibi olurlarsa, aynen sizin gibi İman etmiş ve itaat etmiş, teslim olmuş, sizin başınıza emir oldu, yönetici oldu, ona da itaat edin. Onun şahsına değil, sizi Allah'ın emri, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine göre yönetirse, Resulullah Selam öyle buyurdu, başınıza emir olarak bir siyah köle, bir zenci köle bile geçerse, o Allah'ın kitabıyla sizi yönettiği müddetçe ona itaat edin. Hem de veda hutbelerinin birisinde emir buyurduğu, ümmetine ve insanlık alemine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın son mesajı, başınıza geçen kişi sizden, yani müminlerden, muvahhidlerden, Müslümanlardan katıksız iman edip imanın gereği olan bulundurmuş olduğu makamda salih ameli işleyenler, bulunduğu makam yönetim makamı, yönetim makamında Allah'a ve Resulüne itaat ediyorsan ona itaat edin. Sizin itaatınız onun vasıtasıyla Allah'a ve Resulüne'dir. Yoksa o kişinin boyuna, posuna değildir. Müminler dinlerini anlarlarsa Allah'ın yardımı kolay ulaşır ve zafere ulaşırlar onlar da. Rabbimin yardımıyla zafere ulaşırlar. O halde iyiliği emreder, kötülükten sakındırır, mutlaka güç kuvvet sahibi olmalılar. Mümin erkekler ve mümin kadınlar hep birlikte bir araya gelecekler ve Allah'ın kitabıyla, Resulullah Sellem'in sünnetiyle yönetimi gündeme getirmiş olan yetki sahiplerine, ki yetkiyi de onlar vermişlerdir, itaat edecekler. İtaatleri yetki sahibinin boyuna posuna değil, kara kaş gözlerine değil, onların itaati Allah'adır. İtaati Allah ve Resulünün hükmünedir. Başka hadislere baktığımızda, kim ki size Allah'a karşı masiyeti, isyanı, günahı, haramı emrediyorsa dinlemeyin ve itaat etmeyin diyor Resulullah sellem. Size haramı emrediyor. Allah'ın haram kıldığı her şey yasallaşmış. Bakın bakalım, tekel bakanlığına ya da tekel bakanlığı şimdi başka bakanın içinde yerleştirdiler. Bakın bakalım, bütün tekel maddelerini, biz iktidara geldiğimiz vakit iki rakı fabrikası vardı, 18'e çıkarttık diyenlerin bakanlarına bakın bakalım, kendileri Müslüman kabul ederler. Tekel maddelerini satan, onları müşterilerine ikramda bulunan, ikram bir de, hatta bazı meyhaneler görülmüş, pavyonlar benzeri yerler, müşteri veli nimetimizdir diyorlar. Öyle bir de tabelalar asarlar. Tekel bayilerine bakın, şahidiz, ezan okunduğundan o rakı ve şarap ya da başka hangi türden ne isimlendiriyorlarsa onları bırakıyor, kasalarla taşıyorlardı. Doğru camiye koşturanları da biliyoruz, gözlerimizle gördük bunları. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu emirle o kişiye ne diyecektik? Kesinlikle burayı bir daha açmayacaksın. Kapat ve bütün bu şişeleri kır, içkileri dök, yani tuvalete dök diyeceğiz, tuvaleti kirletecek bir durumda. Bunları dök, kesinlikle bir daha bu işi yaptığını görmeyeceğim. Ne demek ya, sen kime konuşuyorsun arkadaş? Kim kime diyor? Kendini Müslüman kabul eden eli abdestliler diyor. Ne demek istiyorsun? İleri gitsen kavga çıkacak, ondan sonra doğru karakola, karakoldan savcıya, savcıdan mahkemeye. Sen kim oluyorsun ki buna böyle diyorsun? Doğru, haklısınız. Çünkü bugün bu topraklarda Allah'ın hükümlerinin geçmediğini sizin bu uygulamalarında tek tek görmüş olduk. İşin garibi de savcı Müslümanım diyor, yargıç Müslümanım diyor. Ve Tevbe suresinin 71. ayeti. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileridirler. İyiliği emreder, kötülükten sakındırırlar. Bakın dikkat edin, sakındırırlar. Yalvarıp yakarma değil sakındırma. Emri bil maruf, nehy. Nehy alil münker. Nehy etme. Bir daha yaptığını görmeyin. O bir daha yaptığını görmeyin cümlesinden sonra o kişinin, yani muhatabının bir daha bunu yapmaması lazım. Yaptığı takdirde ona uygulanan ceza onun tarafından bilinmektedir. Bakın bakalım, böyle bir ortam var mı? Şu anda Müslümanım diyen şahsiyetler, özellikle mümin muvahhidler, bu tip insanlara nasihat ederken bir daha yapma bunu rica makamında söylerler. Eğer ki güç kuvvet sahibinin tehdit makamında söylediği gibi anlaşılsa, ki karşı taraf da bilir, yani muhatabı da bilir ki bunda bu güç kuvvet yok. Çocuğun büyüğü, yaşça büyüğü, başça büyüğü, gövde olarak büyüğü olanın tehdit gibi olur. 7-8 yaşındaki bir çocuk 30-40 yaşındaki ağa beyisine ya da amcasına, dayısına, bak bir daha böyle bir şey yaparsan fena olur dediğinde öbürü güler geçer. Çünkü o tehdit, tehdit değil. O bir film seyretmiştir, mafyacılık oynuyor. Ya da herhangi bir tehdit makamının durumu gibi oynamak istiyor. O tehdit değil. Hasreten beyan edilir malumunuz. İkrah gündeme geldiğinde ikrah mürci, onu ikrah eden kişi ya da kurum, kuruluş, makam, mevki, o işi yapacak güce sahip olması lazım. Yoksa bir çocuğun büyüğü tehdit etmesi, bu ikrah olmaz. Ona dikkat etmek lazım. İyilik emredecek bizzat, kötülükten alıkoyacak. Kötülükten alıkoyacak. Namazı dostluğu kılarlar ama ilk vazifelerim velayetin, onların üzerindeki yaptırımı birinci dereceden iyilik.

ibadetlerin ve mali ibadetlerin gereği bütün yeryüzünde kötülüğün yok edilmesi, iyiliğin egemenliği esastır. Bedeni bütün ibadetlerin, mali bütün ibadetlerin, ki namaz bedeni ibadetlerin sembolü, zekatsa mali ibadetlerin sembolüdür. Tek tek ele alın, sonuç yeryüzünde önce kalplerde, beyinlerde, fert be fert insanlardan, sonra topluluk topluluk veya toplum toplum diğer bütün insanlardan iyiliğin egemenliği, kötülüğün yok edilmesi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vermiş olduğu müjdeden öyle bir zaman gelecek ki bu yaşadığımız karanlık dönemden sonra apaydınlık, nuren alen nur olan bir vakit, bir zaman bütün yeryüzünü kuşatacak ve sadece Allah'ın dininin egemenliği söz konusu olacak bütün yeryüzünde. İnsanlar ya iman ederek teslim olacaklar Allah'a ve Resulüne, Kur'an'a ve sünnete, yani İslam'a, ya da boyun bükerek teslim olacaklar. Cizyeyi verecekler. Hatta İsa Aleyhisselam'ın nüzulünden domuzun öldürülmesi, haccın parçalatılması söz konusu. Ya boyun bükerek İslam'ın yücelini kabul ederek teslimiyet, ya da gerçekten iman etmiş olduğu halden teslimiyeti gündeme gelecek. Dolayısıyla bedenle yapılan bütün ibadetlerin gayesi, maksadı yeryüzünde, merkezden bütün yeryüzüne yayılacak iyiliğin egemenliği, kötülüğün yok edilmesi. Mali olarak yapılacak bütün ibadetlerin maksadı gene budur. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. Zekat konusunda itaat ederler, namaz konusunda itaat ederler, iyiliğin emri konusunda itaat ederler, kötülükten sakındırma konusunda itaat ederler ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine göre hareket ederler. Onun sünneti Kur'an'ın hayata uygulanışıdır. Medine'ye hicret edip geldiğinde iyiliğin emri, kötülüğün nehi nasıl gündeme gelmişse, Medine'deki İslam devleti nasıl kurulmuş ise, ordusuyla, cihatıyla, gerek Medine'de gerek Medine'nin dışındaki diğer beldelerdeki insanların üzerindeki egemenlikleriyle, kötülüklerin, haramların ortadan kaldırılmasıyla, örnek apaçık. Ve o örnekten hareketle 1400 sene sonrasına bakıyoruz. Ta ki hilafetin kaldırılışı, ta ki İslam topraklarının işgal edilişi, 40 küsür parçaya parçalatılması, her parçasında Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen bir otoritenin ortaya konulması, yani iyiliği emretmiyor, kötülükten vazgeçirmiyor. Malumunuz Tevbe suresinde 71. ayetten önceki ayetlere bakalım. Münafık erkekler ve münafık kadınlar, onlar da birbirlerinin velileridirler. Ne yaparlar? Kötülüğü emreder, iyilikten sakındırırlar. Yeryüzünü ifsat eden, yeryüzünün bozguncuları ne yaparlar onlar? Onlar da birbirinin yardımcılarıdırlar. İşte bugün NATO, işte bugün Birleşmiş Milletler birbirlerinin yardımcılarıdırlar. Maddi ve manevi. Yeryüzünde iyiliği mi hakim kılıyorlar? Mazlumları mı kurtarıyorlar? Amerika'sı, Rusya'sı, Çin'i, İngiltere'si, Fransa'sı, Almanya'sı ve diğerleri. Bunlar yeryüzünde

0: Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu maruf olan iyiliği, güzelliği, hayrı mı yayıyorlar? Kötülükleri, pislikleri insanın izzetine, şahsiyetine asla uymayan neyse onları mı engelliyorlar? Yoksa yeryüzünden Allah'ın haram kıldığı ne varsa onu egemen mi kılıyorlar? İşte yeryüzünün bozguncuları. İslam emrediyor. Allah Azze ve Celle emrediyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam emrediyor. Ey mümin erkekler, ey mümin kadınlar, hep beraber, eğer gerçekten iman etmişseniz, takvaya ulaşmışsanız, teslim olan Müslümanlar olarak yaşayıp Müslüman olarak can vermeyi esas kabul etmişseniz, hep beraber birlik ve beraberliğimizi kurarak İslami vahdetini yeryüzünün bütününde gerçekleştirerek Allah Azze ve Celle'nin emrettiği şekilde onun yeryüzüne, gökyüzünden uzatılmış olan Kur'an'a sımsıkı sarılın. Dağılıp parçalanmayın. Bu güç, bu kuvvet müminler tarafından yeryüzünde gündeme getirildikten sonra hangi bomba, hangi füze onları durdurabilir ki? Yeryüzünün bütünü mutlaka iyiliklerin yurdu olur. Güzelliklerin, hayrın yurdu olur. Yeryüzü bir insan olarak, bir mümin, bir muvahhid olarak yaşanacak bir yer haline gelir. Şu anda gerçekten de çoluk çocuğun rızkını temin etme meselesi olmazsa inanıyoruz ki hiçbir muvahhid mümin erkek ve kadın sokağa, caddeye, çarşıya çıkamaz oldu. Eğer bir mecburiyet olmamış olsaydı, nereye bakarsanız Allah'a isyan görüyorsunuz. Nereye bakarsanız İslam'ın reddini görüyorsunuz. Haramların egemenliği, helallerin mazlumiyeti gözünüze çarpar. Bir mümin bu manzaraları görmek ister mi? Eğer mecbur olmasalar. Bu zilletten kurtuluşla mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileridirler. O halde bu velayet hakkı olan o birlik, o beraberliği İslam üzere, sosyalizm üzere değil, komünizm üzere değil, demokrasi üzere değil, laiklik üzere değil, kemalizm üzere değil, kapitalizm, faşizm üzere değil, batıl anlayışlar, ideolojiler, dinler üzere değil, İslam üzere gerçekleştirecekler ve yeryüzünün tertemiz olması, pisliklerden, kötülüklerden, haramlardan, çirkinliklerden, günahlardan tertemiz olması ve hayrın, iyiliğin, güzelliğin egemenliği gündeme gelecek. O zaman işte yeryüzü gerçekten de yaşamaya, yaşanmaya, yaşatılmaya değer bir durum arz edecek. O zaman gerçekten namazlar dosdoğru kılınır. O zaman gerçekten zekatlar hakkıyla verilir. Ben Müslümanım diyen bir şahsiyet zekatını verirken banka çekiyle veriyor. Banka çeki. Allah'a ve Resulüne isyan etmiş, harp açmış. Allah ve Resulü de onlara harp açmış olan bir kurumun ya da kurumların çekiyle zekatını ödüyor. Sadakasını veriyor. Bakın ne zillet bir hale gelinmiş. Bir daha, bir daha ve bir daha gündeme getirerek ibret gözüyle bakıp tahlil etmek lazım. Namaz kılarken, zekat verirlerken mutlaka gereğini yaparak, neydi gereği? Allah ve Resulüne itaat ederler. Allah ve Resulü'nün de emri iyiliği emr, kötülükten nehyetmek olduğu malumdur. Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek sözlerine bakıyoruz. Ebu Musa radıyallahu teala rivayet etti. Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Müminin mümine dayanışması parçaları birbirine bağlayıp kuvvetlendiren bina gibidir. Müminin mümine, yani mümin erkekler, mümin kadınlar, birbirlerinin velileri olan müminlerin birbirlerine karşı dayanışması, velayetleri, kardeşlikleri bir sapasağlam binanın, artık 9 nokta şu, 10 nokta bu veya 15 nokta şu tespit edilmişse söz gelimi ifade ediyoruz. Depreme nasıl ki dayanıklı oluyorsa binalar, sarsılmayacak bir şekilde dayanıklı olan binaların parçaları gibi, cüzleri gibi birbirlerine sarılmış, kesinlikle dağılmaları söz konusu değil. Resulullah bu dayanışmayı göstermek için parmaklarını birbirine geçirip sımsıkı kilitledi. Yani sağ elle sol elin parmaklarını birbirine geçirdi ve sımsıkı kilitledi. Bu şekilde birbirlerine bağlanmış olurlar. Müminler, muvahhidler yeryüzünden, yeryüzünde kötülüğü kaldırmak, iyiliği hakim kılmak için, yeryüzündeki bozgunculuğu kaldırıp adil, adaletli bir düzenin gerçekleşmesi için böyle birbirlerine sımsıkı sarılırlar. Kardeştirler. Hadisimiz Sahih Bukhari, Kitabul Mezalim vel Gasb, Bab 5, Hadis 7, Kitab-ı Salat, Kitab-ı Edep'te de İmam Bukhari aynı hadisi rivayet ediyor. Sahih Müslim, Kitab-ı Birr-i Vesselâ, Bab 17, Hadis 65. Aynı hadisimiz Sünnen-i Tirmizi, Sünnen-i Nesai ve İmam Ahmed bin Hanbel'in Müsned'inde de yer almıştır. Ebu Said el-Hudri radıyallahu teala rivayet etti. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur. Yalnız müminle arkadaş ol ve yemeğini ancak müttaki kişiler yesin. Yalnız müminle arkadaş ol ve yemeğini ancak müttaki kişi yesin. Arkadaş olacaksan, dost olacaksan, kardeş olacaksan ancak müminle ol. Senin kardeşliğin, dostluğun, arkadaşlığın İslam kardeşliği, İslam dostluğu, İslam arkadaşlığından başkası olamaz. Eğer gerçekten müminsen, iman etmiş isen, arkadaş olacaksan ancak müminlerle arkadaş olacaksın. Dost olacaksan müminlerle dost olacaksın. Kan bağı değil, din bağın esastır. Kan bağıyla bağlanmış oldukların bin bağıyla bağlandıkları takdirde âlâ ul âlâ olur. Kör düğümden daha kör düğüm olur. Düğümler sıkı atılır. Hem imanda kardeşin, hem mezhepte kardeşin. Daha ne olsun? Ama imanda kardeşin değil de kavimde, ırkta kardeşinse, hayır, o kardeş kardeş değildir. Allah müminler için kardeşliği iman bağıyla olursa kardeş olarak beyan buyurdu. Ha diğeri kandan kardeşindir ve İslam'a davet edilecek olan gruptandırlar. Yani ümmeti davettir. Ta ki ümmeti icabet olunca hem din bağı hem kan bağı sımsıkı bir bağ olmuş olur. Yalnız müminle dost ol, yalnız müminle arkadaş ol, yalnız müminle kardeş ol. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emri bu. Daha önce de beyan etti. Mümin olan bir kişinin diğer müminle dayanışması. Ya da çoğul eki kullanalım, müminlerin müminlerle dayanışması bu kadar sımsıkı olmuş, çok muhkem bir bina, muhkem bir kale, sarsılmayacak şekildeki birlik ve beraberlik esastır. Bu hadislerinde de buyurdular ki sadece müminle arkadaş ol, dost ol, kardeş ol. Ve senin helalinden ve temizinden, kazancından ancak müttaki olan, yani katıksız iman etmiş, imanın gereği olan sünnet üzere salih amel işleyen, dolayısıyla takvaya ulaşmış müttaki kişiler faydalansın. Kazancına dikkat et, önce helal ve temiz olmak kaydıyla. Alnının teriyle ama Allah'ın helal kazanç yollarında diye ifade etmiş olduğu temiz bir kazanç. İçine haram karışmamış, günah karışmamış, başkasının hakkı karışmamış, faiz karışmamış, helal yollardan. Allah ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın beyan ettiği helal yollardaki kazanç gündeme gelmiş, senin o kazancından ancak müttakiler faydalansın. Elbette ki Resulullah Sellem'in hitap ettiği müminlerdir, muvahhidlerdir. Kendi kazancın, o tertemiz kazancından önce mümin, muvahhid, müttaki olarak sen faydalanıyorsun. İki, aile halkın, onlar da mümin ve müttaki olmaları lazım ki Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğun bu hakikat gerçekleşmiş olsun. Çalışan erkeğin eşi, hanımı müttaki bir şahsiyet olacak ki o kişinin emeğinin gereği olan yemeğini yapsın ve yemiş olsun. Çocukları mümin, muvahhid ve müttaki olan Müslümanlar olacak ki o müminin helalinden, temizinden kazanmış olduğundan faydalansınlar, yesinler, içsinler ve giyinsinler ve dahi barınsınlar. Birinci derecede aile halkıdır. İkinci derecede diğer akrabalar, hısımlar aynı şekilde muvahhid müminler olması lazım. Bir mümin helal ve temiz kazancını ancak muvahhid müminlere, müttakilere yedirir. Onlara fayda verir. Onları faydalandırır. Allah'a isyan etmiş, şirkin, küfrün, günahın, haramın içinde olan bir akrabası, bir yakınına mümin o haldeyken yardımcı olamaz. O haldeyken ona yardım ettiği takdirde günahlarına ortak olur. İşlediği harama ortak olur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, kardeşleriniz zalim de olsa, mazlum da olsa ona yardımcı olun. Ya Resulullah, mazlumu anladık, zalime nasıl yardımcı olalım? Çünkü zalim zulm işliyor. Nasıl yardımcı olalım? Zulmünü engellemek ile, onun zulmeden ellerini zulümden engellemek ile ona yardımcı olun. Peki İslam topraklarını işgal etmiş olan, Allah'a karşı baş kaldırmış olan tuğyan iktidarlara, yönetimlere Müslüman, mümin, muvahhid, müttaki yardımcı olabilir mi? Onların Allah'a karşı isyanlarını daha çok artmak için onların gücüne güç katabilir mi? Her mümin, her Müslüman, her muvahhid bunun üzerinde çokça düşünmesi lazım. Yemeğini ancak müttaki kişi yesin. Hadisimiz Sünnet-i Tirmizi, Kitab-ı Züht, Bab 44, Hadis 2506. Aynı hadisimiz Sünnet-i Ebu Davud, Sünnet-i Darimi ve Ahmet bin Hanbel'in müstedin de yer aldığı gibi Ebu Ya'la el Nafsil'in müstedinde yer alır. İbni Hibban'ın sahihinde yer alır. Ve Ebu Davud Süleyman bin Davud el Carut da Tayalisi'nin müstedi Tayalisi'nden yer almış oldu. Mümin kardeşlerim bu konuda dikkat etsinler. Ve Tevbe suresinin 119. ayeti: ey iman edenler, Allah'tan sakının. Yani müttakiler olarak sadıklarla beraber olun. Sadıkların kimler olduğu da Hücurat suresinin 15. ayetinden Rabbim bize beyan buyurdu. Allah'a ve Resulüne iman eden, itaat eden ve iman ettikleri şekilde itaatlerini gerçekleştiren, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihat eden müminler. İşte müminlerin dost olacağı, veli olarak kabul edeceği Allah Azze ve Celle, Allah Azze ve Celle'nin Resulü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve Allah'a ve Resulüne iman etmiş müminler, muvahhid, müttaki olan şahsiyetler. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala nebina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme amin ve selamu aleykum ve rahmetullah.
1: Kıymetli dinleyenler, Tevhid Dersleri programıyla Abdullah Daii'yi dinlediniz.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel okulları Bağcılar'da.
4: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 40 14 Başakşehir.
3: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
5: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
3: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 4997 Başakşehir.
6: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik 0212 549 62 62 Başakşehir.
7: Katkısız, helal, doğal. Hepsi afiyaolsun.com'da seni bekliyor. Kahvaltılıklar, atıştırmalıklar, temiz içerikli kozmetik ürünleri tek tıkla kapında. Hemen şimdi afiyaolsun.com'a gir, sepete ekle, doğallığı evine getir. Yediğiniz, içtiğiniz afiya olsun.
8: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
3: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
9: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
10: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
1: Reklamları dinlediniz.
11: Onlar Allah'tan başka bilginlerini ve rahiplerini de kendilerine Rab edindiler. Meryem oğlu Mesih'i de. Oysa onlar bir olan Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardı. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O, müşriklerin ortak koştuğu şeylerden de münezzehtir. Allah'ın nurunu, Kur'an-ı Kerim'i ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Allah da razı olmuyor. Fakat kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlamayı diliyor. O öyle bir Allah'tır ki müşrikler hoşlanmasalar da Resulünü hidayetle ve hak dinle bütün dinlere üstün kılmak için göndermiştir.
12: Ya

0: Erdem yolcusuna öğütler. Rivayet edilmiştir ki İsrailoğullarından bir genç 80 sandık dolusu kitaptan ilim öğrenmiş fakat ilminden fayda görmemişti. Allah onların peygamberine şöyle vahyetti: şu ilim toplayan kişiye de ki, üç şeyi yapmadıkça ne kadar çok ilim öğrensen de sana bir faydası olmaz. Dünya hayatını sevme. Zira o, müminin temelli kalacağı bir yurt değildir. Şeytanla arkadaşlık yapma. Zira o, asla müminin arkadaşı değildir. Hiç kimseye sıkıntı verme. Zira o, müminin yapacağı iş değildir.
1: Özel FM.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah İbn Amr İbn As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Valide İnsani Yardım Derneği. Anne şefkatiyle.
3: Restoran, fabrika, otopark gibi ticari işletmelere havalandırma sistemleri, karbon filtre ve elektrostatik uygulamalar ile çözüm ortağınız Esen Havalandırma. İstanbul genelinde hizmetimiz mevcuttur. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için 0532 456 4925.
4: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizden metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
6: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
7: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gindes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
9: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
12: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
14: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
0: en kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444-50-34 özkonakkuyumcu.com.
3: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Saat 18.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. Ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Buhari-i Şerif okumaları programıyla Halil İbrahim Kutlay sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil mürselin. Seyyidina ve Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sözlerime yüce Rabbime hamdü sena. İki cihan serveri Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salatü selamla başlıyorum. Değerli kardeşlerim, Sahih-i Buhari'de Kitab-ül Edeb bölümü hadis-i şeriflerini inceliyoruz. İmam Buhari rahmetullahi aleyh bu bölümde konuşmalarımızda, üslubumuzda hassas olmamız gerektiğini ifade ediyor. Zaman zaman çok yazık, çok çok yazık gibi kelimeler aleyhissalatü vesselam Efendimizin mübarek dilinden dökülmüş. Tabii çok çok önemli konularda Efendimizin dikkat çekme için kullandığı bu ifadeler, bununla ilgili hadis-i şerifler konumuz. Kalel müellif el-imam Muhammed ibn İsmail el-Bukhari'yü rahimahullah ve rahimena ma'ah. Müellifimiz İmam Buhari'ye Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Onunla beraber bize de rahmetiyle, lütfuyla ikram eylesin. Kal haddeseni Abdurrahman İbn İbrahim. Kal haddesen el-Velid ani'l-Evza'i ani'z-Zuhri an Ebi Selamete ve'z-Zahhaki an Ebi Sa'idin el-Hudri radıyallahu anhu kal. بين النبي صلى الله عليه وسلم يقسم ذات يوم قسما قسما veya kasemen veya kasmen şeklinde geliyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir gün ganimet taksim ederken, tabi bu bir gün dediği Huneyn savaşında yaşanıyor. Zira diğer hadis-i şeriflerden bunu öğreniyoruz. فَقَالَ ذُلْ خُوَيْسِرَ رَجُلٌ مِنْ بَن۪ي تَم۪يمٍ Temim oğullarından ذُلْ خُوَيْسِرَ isimli şahıs şöyle dedi: Ya Resulallah, i'dil. Ey Allah'ın Resulü, adaletli ol dedi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz farklı farklı taksimde bulunuyordu. Ganimet mallarını taksim ederken sahabe-i kiram arasında, mücahitler arasında paylaştırırken kimine fazla, kimine az veriyordu. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu durumunu gören Zülhüveysir'a adaletli ol demişti. Kal veylek, yazık, çok yazık. Men ya'dilu izâ lem adil, ben adaletli olmazsam kim adaletli olabilir? Fekale Ömer, bu gibi durumlarda tepkisini ilk ortaya koyan, ilk parlayan Hazreti Ömer radıyallahu anh olur. Hazreti Ömer radıyallahu anh dedi ki: "İzenli fel adrib unukahu." Müsaade et ya Resulallah, izin ver de şunun boynunu vurayım. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i adaletsizlikle suçlamak gerçekten çok büyük bir günah. Kal la, hayır. İnne lehu ashaben yahkiru ahadukum salatehu ma'a salatihim ve siyamehu ma'a siyamihim. Bunun öyle arkadaşları var ki sizden biriniz onların namazını görse kendi namazını azımsar. Onların ne kadar oruç tuttuğunu görse kendi orucunu az görür. يَمْرُكُونَ مِنَ الدِّينِ كَمُرُوكِ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّ Onlar okun yaydan çıktığı gibi kolaylıkla dinden çıkarlar. Bu hadisi şeriflerinde aleyhissalatü vesselam Efendimiz kesinlikle adaletsiz olmadığını, zira kendisinin devamlı adil davrandığını işaret ediyor ve bir başka konuya işaret ediyor. Bu Zülhüveysir'a ve arkadaşları ibadette, taatte gerçekten çok ileri durumda. Fakat iman noktasında bir takım problemleri var. Kolayca imansız olabiliyorlar. Bid'atler, kurafeler, yanlış düşünceler sebebiyle ibadet ehli olmalarına rağmen samimi, hakiki Müslüman olmadıklarına işaret ediyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Ganimet taksiminde Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin eşit sayıda taksim etmediğini görüyoruz. Yeni Müslüman olanlara, kalbi İslam'a ısındırılmak istenenlere, müellefe-i kulüp dediğimiz kişilere daha fazla veriyordu. Koyun, keçi, deve, sığır, altın, gümüş paylaştırırken Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz birine 10 verirken birine 100 verebiliyor. Duruma göre, kişiliğine göre, toplum içerisindeki, kabile içerisindeki durumuna göre farklı farklı davranıyor. Bunun adı hakkaniyettir. Yani adalet her zaman eşitlik demek değildir. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her zaman adaletle davranıyor ama Cenab-ı Hakk'ın emriyle ve izniyle bazen kabile reisine veya İslam'a girmesi ümit edilen kişilere daha farklı bir muamelede bulunabiliyor. Görünüşte adaletsiz gibi görünen bu tavır gerçekte adaletin, hakkaniyetin ta kendisidir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kendiliğinden hiçbir şey yapmamaktadır. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوْهَى. O kendiliğinden hiçbir şey konuşmaz. Onun bütün konuştuğu kendisine vahyolunan vahiyden ibarettir. Cenab-ı Hakk'ın emri, talimatı, Cenab-ı Hakk'ın kontrolü altında bulunan Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin asla adaletsiz olması düşünülemez. İslam bize adaleti emrediyor. Adaleti emreden Peygamber-i Zişan'ın adaletsiz olması mümkün değildir. Ama olaya sadece sayı açısından bakan, kendi çıkarı açısından bakan bir kimse bu şekilde düşünebilir. Bir anda sevgili peygamberimizin peygamber olduğunu unutabilir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Cenab-ı Hak tarafından teyit edildiğini göz ardı edebilir. Çünkü yeni Müslüman Aleyhisselatü Vesselam Efendimizi yeni yeni anlıyor. Olay madde, makam olunca insanoğlu muhatabını bir anda unutabiliyor. Bir sonraki hadis-i şerife geçiyoruz. Haddesena Muhammed ibn Mukatil Ebu Hasan قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bir adam bir Ramazan günü sevgili peygamberimize geldi. Fekale ya Resulallah helektü. Ben bittim, yok oldum. Perişan oldum dedi. Kale veyhak. Yazık, çok yazık. Neyin var? Biraz acıma, biraz üzülme ifadesi. Veyhak ifadesi. Kale vekaattu ala ehli fi Ramazan. Şu mübarek Ramazan günü oruçlu olduğum halde eşimle beraber oldum dedi. Kal a'tik rakabeten. Bir köle azat edeceksin dedi. Kale ma eciduha. Benim bir köle alacak param yok, imkanım yok dedi. Kal fesum şehreyni mutetabi'in. Aralıksız 2 ay kefaret orucu tutacaksın dedi. Kal la estatiyu. Ben hasta, çelimsiz, zayıf bir kişiyim. Böyle 2 ay oruç tutamam dedi. Kal fe at'im sittine miskinen. O zaman 60 fakiri doyuracaksın dedi. Kal ma ecidu. Ben bunu alacak imkanı, paraya sahip değilim dedi. Fe utiye bi arakin. O sırada bir zembil hurma getirildi. Hurma liflerinden yapılmış zembil, evet. Fekale huzhu fetesaddak bi. Al, bunu sadaka olarak ver dedi. Fekal ya Resulallah, e ala gayr ehli, benim ailemden başkasına mı? Bu Medine'de benden daha fakir kimse yok. Fevellezî nefsi biyedihi ma beyne tunubeyil medinet ahvacu minni. Nefsimi elinde tutan Rabbime yemin ederim ki şu Medine'nin iki tarafında benden daha muhtaç hiç kimse yok dedi. Köle azat et, imkanım yok. Oruç tut, zayıfım, hastayım, çelimsizim. Peki 60 fakiri doyur, imkanım yok. O sırada bir zembil hurma getiriyor. Al bunu sadaka ver. Benden daha fakirine mi? 1, 2, 3, 4 teklif. Fadıken Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz güldü. Hatta bedet enyabuhu, böyle bütün dişleri göründü. Kale huzhu, al dedi. Sümme kal at'imhu ehlek, al onu ay.

verilen hurmayı bile niye ben sadaka vereyim, ben herkesten daha çok muhtacım şeklinde karşılıyor. Böyle bir durum, böyle bir hadis-i şerif var. Evet. Bir defa sahabe-i kiram nübüvvet medresesinin talebeleridir. Sahabe dediğimiz insanlar aleyhissalatü vesselam Efendimizin öğrencileridir. Yeni Müslüman olmuşlar. İslam'ın hükümlerini yeni öğreniyorlar. Ve sahabenin çoğu da genç insanlar. Dolayısıyla hem yeni Müslüman olmaları, hem genç olmaları, hem hükümleri tam bilmemeleri sebebiyle bir takım hatalar olacak. Bu hatalar sebebiyle ümmeti Muhammed öğrenecek. Böyle bir durumda aleyhissalatü vesselam Efendimiz birinci emir olarak köle azat et diyor. Bu imkanım yoksa, bugün köle azat etmemiz mümkün değilse, o zaman kefaret orucu gündeme geliyor. 2 ay aralıksız oruç tutma tavsiye ediyor. Ama bu imkanı da yok. Sağlık durumu müsait değil. 60 fakiri doyur diyor. Maddi imkanı da müsait değil. Aleyhissalatü vesselam mutlaka bir çözüm yolu gösteriyor. Dolayısıyla öğrenci yanlış yapacak. Hani eğitimde diyor, çocuğunuzun yanlış yapmasına fırsat verin ki doğruyu öğrensin. Her şeyde doğruyu göstererek öğretme yerine bir yanlış yapacak. Basit bir yanlış öğretecek. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de öğrencileri olan sahabe-i kirama İslam'ın hükümlerini böyle olaylarla öğretmiş. Dolayısıyla canlı bir uygulama olarak bizlere İslam takdim edilmiştir. Tabe'ahu Yunus an-Zuhri ve kâle Abdurrahman ibn-i Halid an-Zuhri veylek. Yani Zuhri'den gelen bir rivayette veyhake yerine veyleke ifadesi kullanılıyor. Aynı manada çok çok yazık ifadesi. Hem üzülme, hem acıma, hem hayret ifadesi olarak kullanılıyor. 6165 nolu hadis-i şerife geçiyoruz. Haddesena Süleyman ibn Abdurrahman kal haddesena el-Velid kal haddesena Ebu Amr el-Evza'i kal haddesena ibn Şihab bin Zuhri an Ata ibn Yezid el-Leysi an Ebi Sa'id el-Hudri radiyallahu anhu en Arabiyen kal. Bir bedevi çölde, badiyede yaşayan, genellikle hayvancılıkla uğraşan kimseler, ikram sever, cömert insanlar, ancak görgüden, bilgiden uzak insanlar, bedeviler. Kal ya Resulallah, akbirni anil hicra. Bana hicretten haber ver. Ben hicret etmek istiyorum. Fekal veyhak, inne şe'nel hicreti şedid. Yazık, çok yazık. Hicret zor bir şey. Vatanını terk etmek, insanın bulunduğu bölgeyi bırakmak çok zor. Badiyede yaşayan insanların o badiyeyi, badiyenin çölün içerisinde yeşillik, orasını terk etmesi çok çok zor. Nitekim bugün mesela Suudi Arabistan'da badiyeden, çölden gelen insanları görürüz. Bu Şubat tatilinde, sömestr tatilinde Mekke'nin dışında çadırları kurarlar. Çadırların yanında develer, kurbanlar kesilir. Tabii elektrikli çadırlar ve akşam sohbetleri, halılar kumların üzerine serilir. Yani o hayatı özlüyorlar. O tabiatın içerisinde geçirdiği çocukluk günlerini, gençlik günlerini özlüyor. Şehir hayatından kopup şehir dışında böyle o bedevi hayatını özlüyorlar. Gerçekten böyle bir yeri terk etmek zor diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Fehelleke min ibil, senin develerin var mı? Kale naam. Kale fehel tueddi sadakateha, peki develerin zekatını veriyor musun? Kale naam, evet. Fe'ammel min vara il bihar, o halde şu şehirlerin dışında çalışmaya, salih amel işlemeye, hayır işlemeye devam et. Fe innallâhe len yetirake min amelike şey'a, zira Allah senin amelinden, ibadetinden
hayırlarından

0: hiçbir şey eksiltmeyecektir. İnsanın bulunduğu hayat içerisinde İslam'ı yaşaması emredilir. Köydeyseniz köyde, şehirdeyseniz şehirde. Özel sektörde çalışıyorsanız özel sektörde, kamu sektöründe çalışıyorsanız kamu sektöründe hayata devam edeceksiniz. Bulunduğunuz hayat şartlarında İslam'ı yaşamanız isteniyor. Hayat şartları değiştiği zaman nelerle karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz. Şimdi bu bedevi şehre gelecek, belki uyum sağlayamayacak. Dolayısıyla Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin şehir dışında develerle, sığırlarla, koyunlarla, hayvancılıkla meşgul ol ama zekatını ver, hayır işlemeye devam et. Şunu bil ki senin yaptığın amel, hayır ve güzellikler hiçbir zaman eksik kalmayacaktır. Cenab-ı Hak bize verdiği kadar soracaktır. Hangi imkanı, hangi fırsatı, hangi yetkiyi vermişse ona uygun soru sorulacaktır. Ne kadar ilim, ne kadar vakit, ne kadar sağlık, ne kadar ömür vermişse Cenab-ı Hak bize onu soracaktır. Dolayısıyla elimizdeki imkanı hayır namına değerlendirmemiz, güzel ameller işlememiz, namaz, oruç, hac, zekat yanında insanlığa faydalı, kul hakkına riayetli, adaleti, rahmeti ve şefkati hayatımıza hakim kılan samimi Müslüman olmalıyız. İlim yolu, irfan yolu, medeniyet yolu bütün Müslümanların en önemli gayreti olmalıdır. Mesela bu hadis-i şerifin manası hakkında İmam Bedreddin el-Ayni, Antep asıllı, hayatının son yıllarını Mısır'da geçirmiş Hanefi fıkıh ve hadis alimi Bedreddin el-Ayni şöyle diyor: "Enel kıyame bi hakkil hicre şedid." Hicretin hakkını vermek zor. Muhacir olmak zor. Yeni bir vatanda, yeni bir bölgede, yeni şartlar altında İslam'ı yaşamak zor. Fa'melil hayra haythuma kun. Nerede olursan ol, hayır işte. لَاَنَّكَ اِذَا اَدَّيْتَ فَرْضَ اللّٰهِ فَلَا تُبَالِنْ تُقِيمَ ف۪ي بَيْتِكَ وَاِنْ كَانَ اَبْعَدَ الْبَعِيدِ مِنَ الْمَد۪ينَ. Eğer sen Allah'ın emrettiği farzı işliyorsan, evinde, bulunduğun yerde oturup oturmadığına aldırış etme. İsterse şehirden en uzak yerde olsun. فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضَيِّعُ اَجْرُ عَمَلِكَ. Allah senin amelinin ecrini zayi etmeyecek. Bulunduğunuz meslek, yaptığınız iş, eda ettiğiniz görev ne olursa olsun, bulunduğunuz durumda İslam'ı yaşamakla yükümlüsünüz. Dolayısıyla biz elbette güzel şartları, güzel hayat şartlarını talep ederiz. Ama hayat şartları ne olursa olsun İslam'ı yaşamakla yükümlüyüz. Su varsa abdest alacağız, su yoksa temin yapacağız. Ama bir taraftan da su temin etmeye gayret edeceğiz. Kale İmamul Bukhari rahimahullah, haddesena Abdullah ibn Abdil Vahhab, kale haddesena Halid ibn Halif, kale haddesena Şu'be an Vakil ibn Muhammed ibn Zeyd, semi'tu ebi an ibn Umar radiyallahu anhuma anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Kal veylekum ev veyhakum. Kale Şu'be şekke huve. Yazıklar olsun. Çok çok yazık. La terci'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum rikabe ba'd. Benden sonra birbirlerinin boyunlarını vuran, birbirlerine silah çeken, birbirlerini öldüren kafirlerin durumuna düşmeyin. Siz müminler birbirinize silah çekmeyin. Kale nadru an Şu'be veyhakum ve kale Umar ibn Muhammed an ebihi veylekum ev veyhakum. İfade farklılığı hakkında müellifimiz farklı ravilerden farklı ifadelerin geldiğini ifade buyuruyor. Efendim, bu hadis-i şerif veda hutbesinde Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin önemli durduğu konulardan biri. Benden sonra, yani ben ahirete irtihal ettikten sonra birbirlerine silah çeken, birbirlerinin canına kıyan kafirlerin durumuna düşmeyin diyor. 100 yıl savaşları var. 100 yıl süren savaşlar. Medine-i Münevvere'de kan davaları var. Bu gibi durumlar bir Müslümana kesinlikle yakışmayan durumlardır. Çünkü Müslüman kardeşini öldürmeyi caiz görmek, helal görmek Allah korusun insanı imandan mahrum eder. İslam rahmet dinidir. İslam şefkat dinidir. Bütün insanlara rahmeti, merhameti sunar. Eğer kardeşinize silah çekerseniz rahmetten, merhametten yoksunsunuz demektir. Dolayısıyla biz kucaklaşmaya, yardımlaşmaya, işbirliği yapmaya, birbirimizi sevmeye gelmiş insanlarız. Biz sevgiyi, muhabbeti yaymak için görevliyiz. Elbette hasım olmak, husumet sahibi olmak, kan davası gütmek, basit tartışmalar sebebiyle birbirimize silah çekmek bizim durumumuz değil. Dolayısıyla biz bu konuda hassas olmak mecburiyetindeyiz. Kafirler, inançsızlar, müşrikler, ölçüsüz olanlar bu şekilde davranabilir. Ama bir mümin ölçülü, ilkeli, prensipli olma durumundadır. İmanını koruma ve kollama için gayret etme durumundadır. Gayret etme mecburiyetindedir. Müslüman Müslümana silah çekemez. Müslüman Müslümanın canına kıyamaz. Müslüman asla kan davası güdemez. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin son nasihatlerini bir yazık, çok yazık diye yaptığı nasihatlerinden, uyarılarından biridir. Evet, Allah yar ve yardımcınız olsun. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri Allah'a emanet ediyorum efendim. Hoşça kalın.
1: Kıymetli dinleyenler, Buhari Şerif okumaları programıyla Halil İbrahim Kutlay'ı dinlediniz.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Huslat Derneği 0212 659 28 80 huslat.org.tr.
3: Afya varsa güven var, helal var, sağlık var. Çeyrek asrı aşkın bir süredir Gindes onaylı ürünleriyle sofralara doğallık ve huzur taşıyoruz. Afya, Türkiye'nin helal yaşam markası. Yediğiniz, içtiğiniz afya olsun.
4: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
7: Ramazan geldi ve mazlum coğrafyalarda bekleyiş sürüyor. Bazı sofralar paramparça oldu. Bazı sofralarda oruç sahurdan önce başlıyor. Ramazan beklemek değil, harekete geçmektir. Bu Ramazan seninle bereketlensin. İddef.org 0212 621 çift 065.
8: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi. Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
5: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban ise bedeli 4000, küçük baş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
8: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
5: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1. Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.
1: Reklamları dinlediniz.
9: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Okuma ve yazmanı sağlamlaştır. Müslüman kardeşlerin risale, gazete ve dergilerini çokça mütalaa et. Yaptığınız iyilikleri unutun ve geçmişte işlemiş olduğunuz günahları hatırlayın. Küçük de olsa kendine ait bir kütüphanen olsun.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
3: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
5: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Katkısız, helal, doğal. Hepsi afiyaolsun.com'da seni bekliyor. Kahvaltılıklar, atıştırmalıklar, temiz içerikli kozmetik ürünleri tek tıkla kapında. Hemen şimdi afiyaolsun.com'a gir, sepete ekle, doğallığı evine getir. Yediğiniz, içtiğiniz afiya olsun.
8: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
9: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
10: Gazze'de bugün hava buz gibi. Çocuklar soğukta titriyor. Battaniye yok. Sıcak yemek yok. Şimdi bağış yap, bir ailenin ısınmasına, bir çocuğun hayatta kalmasına vesile ol. Merhametini erteleme. Hemen bağış yap. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
11: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
12: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
13: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
14: Müessesemiz birden fazla toplu yemek organizasyonunu aynı anda gerçekleştirme kapasitesine sahiptir. Vakıf, dernek ve kamu yararına hizmet veren kurumlarımıza çok özel indirimler sağlıyoruz. Antebim Kebap, Lezzetin Sanat Galerisi, 0216 630 0505, Küçük Su Caddesi, Ümraniye.
15: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
18: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
19: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
20: Bidatçilere duyurulur. Lokman İbni Ebi İdris el-Havlani'den rivayet edilmiştir. O şöyle diyordu: İnsanlar ne zaman dinlerinde bir bidat ihdas ederlerse, onunla birlikte mutlaka kendilerindeki bir sünneti rafa kaldırmış olurlar. Genel olarak akıllar vahiy olmaksızın kendi maslahatlarını tek başlarına kavrayamazlar. Bidat çıkarmak bu esasa aykırıdır. Çünkü varsayımlar şer'i bir dayanak olamazlar. Bidatçilerin akla dayanarak iddia ettikleri şeylerden başka ortaya koydukları bir şey yoktur. Bidatçı, bidat ile amel etmesi sebebiyle bunun karşılığında arzuladığı sevabı elde edeceğinden emin değildir. Bu sebeple bidat abes de iştikaldir. Boş ve faydasız bir amel gibidir. Bidatçı kendisini şari'e benzer bir konumda görmektedir. Çünkü şeriatleri koyan ve halkı o şeriatlerin yolunda gitmekle yükümlü tutan şari'dir, Allah'tır. Ondan başka bu işi yapacak kimse yoktur. Çünkü anlaşmazlığa düştükleri konularda insanlar arasında o hüküm verecektir. Eğer şeriat koyma işi insanların yapabileceği şeylerden olsaydı şeriatlar indirilmezdi. İnsanlar arasında ihtilaf kalmazdı ve peygamberlerin gönderilmesine de ihtiyaç olmazdı. İşte Allah'ın dininde bidat çıkaran kişi kendisini Allah'a ortak ve benzer yapan kişidir. Çünkü şari ile beraber şeriat koyuyor, ihtilafa kapı açıyor. Şari'nin yegane şeriat koyucu olduğunu reddediyor. Halbuki o buna kafidir. Bidat çıkarmak heva ve hevese uymak demektir. Çünkü akıl şeriate tabi olmadığı zaman geride heva ve hevesten, şehvetten başka hiçbir şey kalmaz. Sen de bilirsin ki heva ve hevese tabi olmak apaçık bir sapıklıktır. Bidatçı nefsinin hevasını Allah'ın hidayetinin önüne geçirendir. Bu sebeple o, kendisinin hidayet üzere olduğunu zannettiği halde insanların en sapığı olmuştur. Burada dikkat çekilmesi gereken bir mana ortaya çıkmıştır. O da söz konusu ayetin şer'i hükümlerde tabi olmak için iki tane yol belirlemiş olmasıdır. Birincisi şeriattır. Şüphesiz şeriatte ilim, hak ve hidayet vardır. İkincisi heva ve hevestir. Bu ikinci yol kötülenmiştir. Çünkü Allahü Teala Kur'an'da heva ve hevese uymayı sadece kötüleme bağlamında zikretmiştir. Ondan başka bir üçüncü yol zikretmemiştir. Kim ayetleri araştırırsa bunun böyle olduğunu anlar. Heva ve hevesine uyanlar ehli heva, dalalet ehlidirler, sapıktırlar. Onların akıbetlerinin cehennemden başka bir şey olacağını zannetmiyorum. Hasan-ı Basri radıyallahu anh'ten nakledilmiştir. O şöyle demiştir: bidat sahibiyle beraber bulunma, çünkü o senin kalbini hastalandırır. Eyüp Es-Sahtiyani'den rivayet edilmiştir. O da şöyle diyordu: bidat sahibinin gayret ve çabası arttıkça Allah'tan uzaklaşması da artar. İnsanlar Ebu Bekir İbni Ayyeş'e dediler ki: ya Eba Bekir, Sünni kimdir? Dedi ki: heva ve hevesine uyanlara kızdığı kadar başka bir şeye kızmayandır. Fudayl İbni İyaz der ki: kim bidat sahibiyle birlikte oturursa hikmetten mahrum kalır. İbrahim İbni Etheme denildi ki: Allahü Teala yüce kitabında bana dua edin, kabul edeyim buyuruyor. Halbuki biz senelerdir dua ediyoruz, kabul edilmiyor. O şöyle cevap verdi: 10 şeyde sizin kalbiniz ölmüştür de ondan. Birincisi, Allah'ı tanıdınız fakat hakkını eda etmediniz. İkincisi, Allah'ın kitabını okudunuz fakat onunla amel etmediniz. Üçüncüsü, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi sevdiğinizi iddia ettiniz fakat onun sünnetini terk ettiniz. Dördüncüsü, şeytana düşman olduğunuzu iddia ettiniz fakat ona uydunuz. Beşincisi, cenneti seviyoruz dediniz fakat onun için çalışmadınız. Zunun el-Mısri der ki: Allah sevgisinin alameti ahlakında, fiillerinde, emrinde ve sünnetinde Allah'ın sevgilisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme uymaktır. O şöyle dedi: halk sadece şu 6 şeyden dolayı bozuldu. 1. Ahiret ameline niyet zayıfladı. 2. Bedenleri şehevi arzularına uymaya hazır hale geldi. 3. Ömürleri kısa olmasına rağmen uzun emeller peşinde koştular. 4. Yaratıkları memnun etmeyi Allah'ı memnun etmeye tercih ettiler. 5. Heva ve heveslerine uydular ve peygamberlerinin sünnetini terk ettiler. 6. Kendilerinden öncekilerin yanlışlarını kendilerine hüccet, delil edindiler ve onların pek çok menkıbesini göz ardı ettiler. Habervaktim.com Feyzullah Birışık.
19: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
16: Rabbim, vicdanlarımıza ayet ayet indirdiğin Fetih suresini okut. Yalnızlığı gör mazlum ümmetinin kalabalığı olmak için sesimiz alnımızdan önce gitsin secde. Sesimizi mazlumlarla gürleştir, bizi Mescid-i Aksa yolunda birleştir. Dağılmış ekmeğinim anne, sür gül reçeli sesini son kez yanağıma. Şehadetimle doyur yetim serçelerimi. Daha çok seslen kapıdaki atlara, daha çok ara göğün yüzünde beni. Annemsin sen, çok sökükle geldim dizinin dibindeyim. Aksa'yı söktürseydim yerlerin dibindeydim. Ben gideceğim, şehit kuşlara dal olacak ellerin. Ben bulacağım seni, kanım aksa, gözyaşım aksa. Dünyadaki Kevser'im Mescid-i Aksa. Vurulup da ölmeyen şehit yüzlü mabedim. Burada biliyorum her anne Hira, gövdeler murabıt, kefenler nida. Ya Allah, bizi feryadı Kudüs olan çocuklara sağır kılma. Sessizliği oyacak her taş kubbetüs sahra. Ya Allah, ister kudur parçala yak, Allah'tır son noktayı koyan bil. Kafesleri yaracak uçamazsa ebabil. Ya Allah, seccadesi kimsesiz aksa mahzunluğunu inşirahın miracı göğün namlusuyla sil.
18: Unadikum Eşuddu ala ayadikum Abusul arda tahteni alikum Ve akulu afdikum Ve ahdikum diyaini Ve def'al kalbi atikum

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizle başkalarını öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم.
1: İbn Mesud radıyallahu anhu rivayet ediyor. Kalbinde zerre miktarı kibir olan cennete giremez. Bir adam şöyle dedi: gerçekten bir adam elbisesinin güzel olmasını arzu eder, ayakkabılarının güzel olmasını arzu eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah güzeldir ve güzel olanı sever. Kibir, hakka karşı gururlu olmak ve insanları küçümsemektir. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
3: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
4: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
6: Gıda, meşrubat, temizlik, kozmetik gruplarında zengin çeşit güler yüzlü ekip ve 3000 metrekarelik kapalı alan ile sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Emek Toptan Gıda. WhatsApp iletişim hattı 0542 624 1784. Adres Mega Center A Blok No 52 53. Bayrampaşa, İstanbul.
7: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 0330. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
8: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
9: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org 0532 237 1513.
10: Desibono.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
11: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
12: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
13: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
14: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
15: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
16: Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.
1: Reklamlar.

0: hazırlayan ve sunan Kemal Akın.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Rabbimize hamdolsun, yine birlikteyiz. İmam Nevevi'nin Riyad-ı Salihin adlı kitabından hadis okumalarımıza devam ediyoruz. En son yumuşak huyluluk, teenni ve kolaylıkla ilgili bir bölüm başlığı altında bir bölümle başlamıştık. Ayetler ve hadisleri okumuştuk. Şu anda 641. hadis ve 102. ders ile huzurunuzdayız. Konumuz hilim, yumuşaklık, yumuşak huyluluk, teenni konusunda. Yani daha önce dinlemeyenler için bir giriş yapmış olalım bu şekilde. Yumuşak huyluluk, teenni, ihtiyatkarlık konusuydu geçen hafta konular. Aynen hadisler öylecene devam ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu diyor. Ebu Ya'la Ceddat İbni Evs radıyallahu anh. Allah Teala her varlığa iyi davranılmasını emretmiştir. Öyleyse canlı bir varlığı öldürmeniz gerektiğinde bu işi can yakmayacak şekilde yapın. Bir hayvanı boğazlayacağınız zaman ona eziyet vermeyecek şekilde güzel bir şekilde kesin. Bu işi yapacak olan kimse bıçağını iyice bilesin ve hayvana acı çektirmesin. Müslim'de, Ebu Davud'da, Tirmizi'de, Nesai'de, İbn-i Mace'de geçen bir hadis. Evet, hayvanlara olan merhameti olan peygamberimiz ve bize olan tavsiyesi, hayvana karşı, bu canlılara karşı merhameti böyle olan peygamberimizin insanlara karşı merhametinin nasıl olabileceğini biraz kıyas yöntemi hakkında fikri olan varsa bunu ortaya koyabilir, çıkartabilir. فَاِذَا قَتَلْتُمْ فَاَحْسِنُ الْقِتْلَ. Eğer öldürecekseniz güzel öldürün. Yani öldürme işlemini güzel yapın. وَاِذَا ذَبَحْتُمْ فَاَحْسِنُ الذِّبْحَ. Eğer kesecekseniz bu kesim işini de güzel yapın. Çektirmeyin, yani öyle kaba davranmayın. وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمُ شَفْرَةَ. Bıçağı iyi bilesin kesecek olan kimse kurbanı. وَلْيُرَحْ زَبِيحَتَهُ. Ve bu şekilde kestiği de rahatlasın, keseceği de rahatlasın, kör bıçakla kesmesin hayvanı. Yani ne ipuçları var değil mi bu hadislerde aslında? Yani kör bıçakla hayvanı kesenler, eziyet edenler, bacağından hayvanı kesenler, hayvana tekme atıp onu yatırıp kurban etmeye çalışanlar, tek sopalarla hayvanı dövenler, vuranlar, eziyet edenler, orasını burasını kesenler, her şeyde merhamet timsali olan Peygamber Efendimiz bu noktada bunu bu şekilde söylüyor. Rabbim bizi affetsin. Çok hatalarımız var. Çok daha fırın ekmek yememiz lazım. Allah Resulü'ne layık bir ümmet olabilme adına. Söyledik değil mi? Müslim'de, Ebu Davud, Tirmizi'de, Nesai'de geçen bir hadis bu. Allah Teala kullarının sadece birbirlerini değil, yarattığı bütün varlıklara iyi davranmalarını, herkese ve her şeye iyilik etmelerini emretmektedir. Rahman ve Rahim olan Cenab-ı Hak kullarına beslediği sevgi ve şefkat dolayısıyla sevgili peygamberini alemlere rahmet olarak gönderdiğini söylemiştir. Enbiya Suresi 107. ayet. Alemlere rahmet olan bir peygamberin ümmetine yakışan da peygamberlerinin bu en belirgin özelliğini ruhlara sindirmek, her varlığa tıpkı onun gibi şefkat ve merhametle bakmaktır. İslam dininde işlenen suça göre çeşitli cezalar verilir. Bu cezalar uygulanırken suçluya en az acı veren usul ve yöntemler tatbik edilir. Yaşayan her varlığa karşı insanın beslemesi gereken iyilik duygusu, hayvanları boğazlarken bile kendini gösterecektir. Mesela kurbanlık hayvan kesim yerine götürülürken itip kakılmayacak, kesilmeden önce su verilecek, yere yatırılırken hırpalanmayacak, kesilen hayvan diğer hayvanlara gösterilmeyecek, kesimde kullanılacak bıçak gayet keskin olacak, bıçak hayvanın yanında bilenmeyecek ve ona gösterilmeden boğazına hızlıca sürülecek, kesim işi bittikten sonra hemen yüzmeye başlamayıp derisi soğuyana kadar beklenecek. Böyle yapılmadığı takdirde Peygamber Efendimizin tavsiyesine tabii ki uyulmamış olur. Tabi bu kesimle ilgili olarak söyleyebileceğimiz şeyler de var. Tabi bir veteriner hekim olarak bu konuyla ilgili araştırmalar yapılıyor. Hayvan gelmeden önce işte bıçağın gösterilmesi, efendim söyleyeyim itilip kakılması, eziyet edilmesi, stres altına sokulması, hırpalanması, dövülmesi, bunlar hep kan akışını, psikolojisini, fizyolojisini, etin kalitesini, pH'ını, sertlik, işte rigor mortis, ölüm sertliğinin oluşup oluşmamasını hepsini etkiliyor kardeşler. 14 asır öncesinden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunların hepsini bir mucize eseri olarak söylemiş, ortaya koymuş ve buna göre etin kaliteli olmasını istiyorsanız değil sadece, zaten her şey dedi ki geçen ben nasıl Arapçası, men yuhremin rıfka yuhrem min hayra, kim rıfktan yani iyi huydan, yumuşak huyluktan mahrum kalırsa hayırdan da mahrum kalır. Aynı şekilde bu hadisi buraya hemen kes kopya yapıştır yapalım. Kim hayvana bu şekilde eziyet ederse, yumuşak davranmazsa her şeyden mahrum, hayırdan mahrum kalır. Artık bu hayır etin kalitesi midir, Allah katındaki rıza mıdır, sevap mıdır, hepsinden mahrum olur. İster maddi boyutta, ister manevi boyutta. Hangi yönde alırsanız alın. Men yuhremil rıfka yuhremil hayra. Rıfk var, hayır var. Rıfk yok, hayır yok. Yumuşaklık var, hayır var. Yumuşaklık yok, hayır yok. Helim var, hayır var. Hilim yok, hayır yok. Hadis bu, geçen hafta okuduk kardeşler. Evet. Dolayısıyla bunlar gerçekten araştırmalar da yapılıyor hocalar arasında, yani hocalar derken bilim adamları arasında tabii ki bunu kastediyorum. Yani et kalitesini bile etkiliyor iyi davranmamak. Ona göre kardeşler, ümmet olacaksak sadece namaz kılmak değil, her zaman tekrarlıyorum, oruç tutmakla değil. Yani bunlar tabii ki gerekli, bunların şartlarını öğrendiğimiz kendisini örnek aldığımız Peygamber Efendimizin bu yönleri dışında böyle yönleri de var. Hayvana eziyet etmeyen yönü de var. Bıçağı bileyen yönü de var. Can yakmayacak şekilde yapın yönü de var Allah Resulü'nün. Her şeyi güzel yapın yönü de var. Çok yönlü. Hayatın bütün yönlerini kuşatıcı bir disiplin getiriyor Allah Resulü bize. Peygamber Efendimiz bu konuyla ilgili olarak koyun kesen bir adam görmüştü. Adam koyunu yere yatırdıktan sonra bıçağını bilemeye çalışıyordu. Adamın bu katı ve duygusuz davranışına kızan Resul-i Ekrem Efendimiz, hayvanı iki defa mı öldürmek istiyorsun? Ona yere yatırmadan bıçağını bilesen olmaz mı diye çıkıştı. Hakim'de geçen, Müstedrek'inde geçen bir hadis bu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in bu tavsiyesi insanlara zarar veren haşerelere bile can yakmadan ani bir şekilde öldürecek yöntemleri bulmayı gerekli kılar. Yani hayvana bile eziyet yok kardeşler. Paralomuz bu. Hayvana eziyet yok. Evet. Sert ve haşin bir adam Harun Reşit zamanında ona gelerek, ey müminlerin emiri, eğer dayanabilirseniz size nasihat etmek istiyorum, fakat sözlerim biraz acı olacak, kusura bakma demişti. Harun Reşit bu sert tabiatlı adama söz vermeden önce nasihatlerin bile kalp kırmayacak uygun bir üslupla yapılması gerektiğini şöyle hatırlattı. Dedi ki ona, Harun Reşit kendisine, biraz acı olacak ama nasihat etmek istiyorum diyen adama, dedi ki ona, eğer sözünü yumuşak bir eda ile söylersen seni dinlerim. Yoksa nasihatin nasıl yapılması gerektiğini sana acı bir şekilde öğretirim. Zira Hazreti Musa'dan büyük, ben de Firavun'dan kötü değilim. Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Musa ile kardeşi Hazreti Harun'a, Harun'u Firavun'a gönderirken o ona yumuşak söz söyleyin dediğini bilmiyor musun dedi. Evet, buradan da kendimize şöyle bir şey çıkartabiliriz. Bazen içimizde nefret, fırtınalar, kasırgalar kopuyor. Başımızdakine, amirimize, patronumuza, şefimize, başkanımıza, valimize, kaymakamımıza, başbakanımıza, cumhurbaşkanımıza fırtınalar, kasırgalar geçiyor, yani kopuyor. Görsek neler söyleriz, bağır çağır. Ama onun da bir usulü olduğunu Harun Reşit bir olaylar anlatarak ya da İslam tarihinden örnekler vererek ifade ediyor. Yani Hazreti Harun'un işte kardeşiyle beraber, işte Hazreti Musa ve kardeşiyle beraber Firavun'a gitmesi gerektiğini, muhakkak o sapmıştır. İnnehu taga ve onlarla, şimdi Arapçası aklımda değil ama yumuşak söz söyleyin diye Allah Resulü ayette geçiyor bu. Yani bu şekilde, yani tartışmalar vacaa değil, billetihi ahsen. Onlarla en güzel şekilde tartış. Tabi başka bir konuyla alakalı olabilir bu ayet de. Yani yumuşak söz kardeşler. Yani ne de demişler, tatlı değil yılanı deliğinden çıkartır. Söz ola avula aşı, söz ola kestire savaşı, söz ola işte kese savaşı. Yani söz yumuşak olmalı. Müslümanlara zaten düşen bu yumuşak sözlülük. Zaten buradan kaybediyoruz. Kaba, katı ve haşin olduğumuzdan kaybediyoruz. Diyor ki ben Firavun'dan kötü değilim. Gerçekten kardeşler düşünün ya. Kim olursa olsun Kur'an'da verilen Firavun'dan daha kötü, üstesinde olabilecek bir pozisyon var mı şu anda? Yok. Var mı? Dolayısıyla Firavun'dan kötü olmadığı ortaya çıkan bir Harun Reşit örneği burada. Ya Allah Teala Hazreti Musa ve Harun'a bile git ona sapmıştır taga, yani tügyanda bulunmuştur İsef ila Firavun inne o taga, muhakkak o sapmıştır ya da tügyanda açmıştır işte bulunmuştur dediği halde, ama ona güzel söz söyle diyor yine de Allah Teala. Ben ondan daha üstte, daha böyle katı değilim, daha böyle cebarut değilim, o zaman bana niye katı söz söylüyorsun? Tamam, fırtınalar, nefretler olabilir zihninde, kalbinde, ruhunda, adaletsizlikler, zulüm, kayırmalar, şudur budur, her şey olabilir. Ama söyleyeceğini, övdüğünü, nasihatını güzel sözle söyletiyor. Yoksa eğer bunu bana böyle söylemezsen, kabalık taslayacaksan, sana nasıl nasihat edilmesi gerektiğini acı bir şekilde öğretirim diyor Harun Reşit, o kaba haşin kişiye. Evet, insan yaptığı her işi yumuşak bir tarzda yapmalıdır. Hayvanları boğazarken veya haşereleri öldürürken bile canlarını yakmamaya çalışmalıdır. Yani biz bazen çocukken ben gördüm, ben yapmadım ama gerçi müdahale etmemiz gerekiyordu. Edemedik de, çocuk aklı. Kellerin kuyruklarını, konserve o tadın, o şeyin konserve kuyruklarını bağlarlardı. Kedi koştukça bir şekilde, koştukça ne yaparlardı? Yani o konserve kutusu ses çıkarttı tabii. Kuyruğuna bağlayınca onu çıkartamıyordu, kopartamıyordu. Yani kesemiyordu. Öyle ses çıkarttı. Ya çocuklar da gülerdi. Belki biz de Allah affetsin gülmüşüzdür öyle. Böyle eziyet edenler var. Kedinin tüyünü yakanlar var. Köpeğin tüyünü yakanlar, işte kılını yakanlar var. Üzerindeyken yakmaya çalışanlar var. İşte hayvan canlıyken işte danaydı, boğaydı, bilmem ne, bacağını kesip kesenler var. Zaten en büyük şey İspanya'da bu boğa gölesinin olduğu, bir şekilde okla, efendim ok mu işte mızrakla, neyse elindeki şeyler neyse, onlarla saplayıp bunu festival diye düzenleyenler, boğa güreşleri festivali düzenleyen böyle sapık bir grup var. Yani bu Müslümanca tavırlar değil. Yani Müslümanın da buna kesinlikle tevessül etmemesi, yani pireyi bile ya da yani öldürmek gerekiyorsa bir şekilde öyle böyle bacaklarını kese kese bizim Temel'in yaptığı gibi yapmamak gerekiyor. Şimdi aklıma geldi de söylüyorum, konuyla direkt alakası yok ama şimdi Temel bilim adamı araştırma yapıyor. Temel pirenin altı ayağı var. Zıpla bakayım diyor, pire zıplıyor. Fırla bakayım diyor, fırlıyor. Ondan sonra bilim adamı ya bu Temel, işte araştırmalarını böyle yapıyor işte. Sözlü, demek ki sözü anlıyor. Kulakları var, işitiyor. Zıpla bakayım zıpla, atla bakayım atla. Neyse iki ayağını kesiyor bilim adamı olarak. Tabii deney yapıyor yavaş yavaş. İki ayağını kesiyor, kalıyor dört ayak falan. Atla bakayım diyor, işte biraz aksak da olsa atlıyor. Zıpla bakayım diyor, biraz aksak da olsa zıplamaya çalışıyor. Tamam, demek kulaklar iyi. Tamam. Ondan sonra bu sefer pirenin bütün bacaklarını, işte neyse ayaklarını, zıplayacak olan bütün o organellerini kesiyor. Bir şey kalmıyor pirede. Ondan sonra diyor ki Temel, zıpla bakayım diyor. Tabii pire nereye zıplayacak? Ayak yok, bacak yok. Fırla bakayım diyor, fırlamıyor. Ha, Temel ondan sonra en son bilimsel makalenin bu konuyla ilgili olan kısmına sonuç olarak şu cümleyi yazıyor. Diyor ki pirenin bacakları kesildiğinde, başlangıç itibariyle hep atları zıpladı ya, hep komut vermesiyle beraber, diyor ki pirenin bacakları kesildiğinde, tamamen kesildiğinde kulakları duymuyor diyor. Tabii buradaki Temel derken kastettiğimiz yanlış anlaşılmasın, kimseyi töhmet altında tutmuyoruz. Böyle bir şey aklıma geldi. Yani güya pire bacakları kesildiği için değil, kulakları bacakları kesildiğinden dolayı, duymadığından dolayı zıplamıyor, atlamıyor gibi bilimsel bir makalenin sonucuna böyle bir sonuç cümlesi yazıyor. Tamam, bunu bu şekilde söyleyeyim. Tabii Temel'in yaptığı zaten böyle bir yanlışı Allah Resulü tasvip etmiyor. Bu şekilde bacaklarını kesip öldürmek tarzında ne diyorduk? Fe'aktiluhu, nasıl Arapçası nasıldı söyleyeyim ben tekrar. Fe'idâ kataltum fe'ahsinul kıtle, öldürdüğünüz zaman da ölümünü güzel yapın. İşkence çektirerek, bacaklarını keserek, kulağı duyup duymaması meselesinden ziyade bacaklarını keserek değil, yapacaksanız da tam öldürün, İşkence çektirmeyin manasında. Herhalde Temel bu hadisi bilseydi böyle bir olaya girişmez hiç. Evet, devam ediyoruz kaldığımız yerden. Daha başka bir hadise. Ayşe radıyallahu anhadan şöyle dedi: Resul sallallahu aleyhi ve sellem iki şeyden birini yapmak konusunda serbest bırakıldığı zaman günah olmadığı takdirde mutlaka onların en kolayını seçerdi. Günah olmadığı takdirde evet seçerdi. Yapılacak en şey günah ise ondan en uzak olanı, duranı kendisi olurdu. Allah'ın yasakları çiğnenmediği sürece şahsı adına hiçbir şeyden dolayı intikam almamış, Allah'ın yasağı çiğnenmişse onun cezasını mutlaka vermiştir. Buhari'de, Müslim'de, Ebu Davud'da geçen bir hadis. Resulullah Efendimizin etrafına karşı ne kadar yumuşak, huylu ve merhametli olduğunu gösteren bu tespit bir Müslümanın hayat görüşünü belirtmektedir. İnsan şu alemde iki varlık ile karşı karşıyadır. Bunlardan biri ve birincisi Allah Teala, diğeri de onun yarattıklarıdır. Bu dünyada Allah'ı bilmek ve ona kulluk etmek üzere gelen insan Rabbini tanıyacak, onun buyruklarını yapacak, yasaklarından kaçacaktır. Bu onun en önemli görevidir. İkinci görevi de beraber yaşadığı insanlara karşıdır. İnsanlarla iyi geçinecek, onları gücendirip kırmayacak ama onlarla yaptığı işlerde Allah'ın bir yasağını çiğneme söz konusu olduğu zaman bundan şiddetle kaçınacaktır. Bu yaşama biçimini bize Peygamber Efendimiz öğretmiştir. Cenab-ı Hak ona, Allah size kolaylık diler, güçlük dilemez. Bakara 185 buyurduğu için o da insanlarla olan işlerinde biri zor, diğeri kolay, iki hareket tarzıyla karşı karşıya bulunduğu zaman insanlara kolay geleni tercih etmiştir. Şayet bu iki hareket tarzından biri günah ise onu yapmaktan ve yaptırmaktan şiddetle kaçınmış. Günah olmayan iş ne kadar zor ve zahmetli de olsa onun yapılmasını istemiştir. Hadisimizdeki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki şeyden birini yapma konusunda serbest bırakıldığı zaman günah olmadığı takdirde mutlaka onların en kolayını seçer ifadesindeki iki şeyi açıkladığımız gibi insanlarla olan münasebetleri ve dünya işleri açısından değerlendirmek gerekir. Yoksa Allah Teala Resulünü biri günah, diğeri günah olmayan iki şeyden birini seçme konusunda hiçbir zaman serbest bırakmamıştır. Serbest bırakma durumu yapılması caiz olan iki iş arasında söz konusudur ancak. Öte yandan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şahsı adına kimseden intikam almamıştır. Kendisine bağıran, ağır sözler söyleyen, elbisesini şiddetle çekip canını yakan, görgüsüz ve bilgisiz bedevileri azarlamamış, yaptıklarının aynıyla karşılık verme hakkı bulunduğu halde onlara kötü davranmamıştır. Öldürülmesine izin verdiği kimselere gelince onlar azılı birer İslam düşmanı oldukları için ortadan kaldırılmalarını uygun görmüştü. Hadisten kısaca öğrendiklerimiz, Peygamber Efendimiz son derece yumuşak huylu olduğu için insanlara kolay gelen şeyleri tavsiye ederdi. Resul-i Ekrem Efendimiz kimseden şahsı adına intikam almaz, kendine kötü davrananların kusurunu görmezden gelirdi. Bununla beraber günah olan şeylerden şiddetle kaçınır, bu hareketlerin yapılmasına izin vermezdi. Allah'a karşı gelenleri bağışlamaz, onları hemen cezalandırırdı. Evet, devam ediyoruz. İbni Mesud radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu: cehenneme kimin girmeyeceğini veya cehennemin kimi yakmayacağını size haber vereyim mi? Ne kadar olumlu bir başlangıç değil mi? Cehenneme kimin gideceği değil de kimin girmeyeceğini, yani cennete kimin gideceği aslında mefhum marifini aldığın zaman, haber vereyim mi? Cana yakın olan, herkesi iyi geçinen, yumuşak başlı olup insanlara kolaylık gösteren kimseleri cehennem yakmaz. Tirmizi'de geçen bir hadis. Evet. Ela uhbirukum bimen yahrumu alen nar ev bimen tuharrimu aleyhin nar tahrumu ala kulli qaribin heyyinin leyyinin sehlin. Karibin yakın, cana yakın. Heyyinin iyi geçinen, leyyinin yumuşak, sehlin herhalde kolaylık gösteren. Dört tip kardeşler. Ne yapacağız o zaman? Karib olacağız. Garip de olabilirsin. Bu kafla, öbürü gayınla. Karib yani yakın, cana yakın olacağız. Heyyin olacağız. Yani iyi geçineceğiz herkese. Leyyin olacağız. Yumuşak başlı olacağız ve sehlin olacağız. Yani kolaylık gösteren olacağız. Hadis-i Şerif iyi insanın belli başlı özelliklerini ihtiva etmekte. Demek ki cana yakın, insanlarla kolayca anlaşabilen, hoş sohbet kimseler iyi insanlardır. Herkesi iyi geçinen, dolayısıyla başkaları da kendisiyle iyi geçinen, güler yüzlü, tatlı dilli insanlar makbul kimselerdir. Yumuşak başlı ve uysal olanlar da Allah-u Teala'nın beğendiği şahıslardır. İnsanlarla olan işlerinde onlara kolaylık gösteren, alırken, satarken, borcunu öderken zorluk çıkarmayanlar iyi huylu insanlardır. Bir kul dünyada Allah'ın rızasını kazanmaya, ahirette onun azabından korunmaya çalışmalıdır. Kur'an-ı Kerim'deki bu en özü dualardan birini namazımızın hemen her rekatında tekrarlar ve ey Rabbimiz, biliyoruz bu şeyi, Rabbena atina fiddin hasaneten ve fil ahireti hasaneten ve kina azaben nar, Rabbena fil ve le valideyye ve lil mu'mine yevme yekumun hisab bi rahmetike ya rahman rahim dediğimiz var ya, o ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Bu ayet aynı zamanda Bakara suresinin 201. ayeti deriz. Demek ki cehennem azabından korunabilmek için cana yakın, herkesi iyi geçinen, yumuşak başlı ve insanlarla bitecek işlerinde onlara kolaylık gösteren bir kimse olmak gerekiyor. İyi huylu bir insan olabilmek için bir yandan Peygamber Efendimizin duasıyla Allah'ım beni güzel yarattığın gibi huyumu da güzelleştir diye niyaz edelim. Diğer yandan da iyi huylu, yumuşak başlı ve insanlara karşı anlayışlı olmaya gayret edelim. Hadisten öğrendiklerimiz, iyi huy insanı cehennemden kurtaracak değerli bir sermayedir. Mükemmel imana sahip olmanın ölçüsü iyi huylu, yumuşak başlı olmaktır. Evet, yeni bir konuya geçiyoruz inşallah. Yumuşak huyluluk teenniden sonra hataları bağışlamak ve cahillere uymama adına bir konu. Tabi bu konuyla ilgili İmam Nevevi yine hadislerden önce ne yapmış? Ayetleri almış. Bunları okuyalım. Hatta kısa Arapçasını da okuyabiliriz. Estağfirullah. Huzil affe ve'mur bil urfi ve ağrit anil cahilin. Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve kendini bilmezlere aldırma. Araf 199. Huzul affa ve'mur bil urfi ve ağrit anil cahilin. Allah Teala kullarına zor gelecek şeyleri onlara yaptırmayı doğru bulmadığı için Peygamber aleyhisselama bu ayette 3 şeyi emretmektedir. Bunlardan biri insanlarla olan ilişkilerinde onların kusurunu bağışlamayı adet edinmesidir. İşte bu sebeple sevgili peygamberinden insanların kusurlarına ve hatalarına bakmamasını, onları hoş görmesini, onlara zorluk çıkarmamasını istemektedir. İkincisi, insanlara aklın ve dinin uygun gördüğü ve kimsenin yadırgamayacağı davranışları emretmesi, emredeceği zamanda uygun bir üslup kullanmasıdır. O takdirde insanlar kendilerinden beklenen şeyleri isteyerek ve severek yapacaklardır. Üçüncüsü de kendini bilmez, dolayısıyla Rabbini tanımaz kimselerin bayağı sözlerine, çirkin davranışlarına karşılık vermemesi, onlara aldırmamasıdır. 358 numaralı hadiste okuduğumuz üzere Peygamber Efendimiz'e karşı kaba saba davranışlarıyla tanınan Bedevi Üyeyne İbni Hısın bir gün yeğeni Hür bin Kays'ın yanına gelmişti. Hür, Hazreti Ömer'in değer verdiği ve görüşlerini aldığı bir alimdi. Üyeyne ona, "Yeğenim, halifenin yanında yüksek değerim var. İzni alsan da kendisini ziyaret etsem," dedi. Aracı koyuyor onu. Yeğenini. O da "Peki amca," diyerek Hazreti Ömer'den izin aldı. Üyeyne huzura girdiğinde halifeye hitaben, "Ey Ömer, bize ne bol dünyalık verirsin ne de aramızda adaletle hükmedersin," deyince Hazreti Ömer pek öfkelendi ve adamın üzerine yürüdü. Ne kadar sıkıntılı bu durum değil mi kardeşler? Bazen aracı olduğumuz kişiler böyle kaba saba bir takım şeyler söylüyor, ortalığı berbat ediyor falan. Biz de zor durumda kalıyoruz. Tabii bu durumda Hür bin Kays zor durumda kaldı. Hemen araya girerek dedi ki, "Ey müminlerin emiri," yani amcasının durumunu hafifletmeye çalışıyor herhalde, "Allah Teala peygamberine sen af yolunu tut." Yani ayet okuyor. Araf 199. "Huzil affe ve amur bil urfi ve ağrız anı cahilin." "Ey müminlerin emiri, Allah Teala peygamberine sen af yolunu tut, iyiliği emret ve kendini bilmezlere aldırma," buyuruyor. Üyeyne de "O cahillerdendir," diyerek yukarıdaki ayeti kerimeyi okudu. Yani amcasının belki de Hazreti Ömer'in biliyorsunuz nasıl bir tavrı olduğunu belki de ortadan ikiye bölecekti, bilemiyorum da. Yani bu ayet onu herhalde biraz geriletti, yavaşlattı. Ravilerden nakledildiğine göre o heybetli halife olduğu yere çakılmış gibi dikildi, bir adım bile ileri gitmedi. Evet, bu konuyla ilgili bir şey aklıma geldi. Herhalde bir halife ya da Hazreti Osman mı Hazreti Ali mi tam emin değilim ama daha geçenlerde biz bunu okumuştuk. Aklıma kaldı da söyleyeyim. Ya bu tam yerine denk geldiği için nasıldı o ayet? وَالْكَازِمِنَ الْقَيْزَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحَبُّ الْمُحْسِنِينَ. Yani bu Ali İmran Suresi'nde geçen bu ayetle ilgiliydi herhalde. Herhalde bir sahabinin hizmetçisi, işte kölesi, cariyesi, neyse, üzerine bir süt ya da kap döküyor, kabı kırıyor. Neyse, bu biraz sinirleniyor gibi üzerine dökülen efendi. Ondan sonra cariye ya da köle bu ayeti okuyor. وَالْكَازِنَ الْقَيْزَ diyor. Yani öfkelerini yutarlar kısmını okuyunca hemen tamam diyor. Öfkemi yuttum diyor. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ve insanları affederler ve seni affettim diyor. وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ diyor. İşte cariye ya da köle, neyse, devam ediyor ayetin 3 kısımlı ayet. Devam ediyor. وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, yani Allah ihsan edenleri sever deyince de tamam diyor. Seni hem kızgınlığım geçti, kızgınlığımı içime gömdüm, hem seni affettim, hem de seni köleliğinde bağışladım, artık bundan sonra serbestsin diyor. Yani ayet köleyi kölelikten kurtarıyor. Bu Ali İmran suresine geçen bu ayet. Bu da aynı şekilde Araf suresi 199'da amcasının yapmış olduğu bu patavatsız diyelim harekete karşı, yani bu yeğeni söylediği, Hürr'ün söylemiş olduğu bu ayet, Hazreti Ömer gibi, yani getir kılıcımı boynundan işte vurayım diyen Hazreti Ömer'i biliyorsun, hemen aklınıza bir süliyet çıkıyordur herhalde. Hemen duruyor, mıhlanıp kalıyor yerinde. Ve belki de amcasının hayatını kurtarmasına neden oldu bu ayet. Hürr'ün okumuş olduğu bu ayet. Cariyende kölelikten kurtulmasına vesile olan o ayet gibi. Evet. Faziletten en üstünü gelmeyene gitmek, esirgeyene vermek, haksızlık edeni bağışlamak olduğuna göre, cahillere uymamak ve onların seviyesine inmemek en iyi davranıştır. Diğer ayeti okuyalım. Hicr suresi 85. ayet. Fasfahil safhal cemil. Şimdilik onları bağışla, kendilerine güzel davran. Bir diğer ayet. Vel yanfu vel yasfahul ella tuhibbuna en yaghfirallahu lekum. Onları bağışlasınlar, kusurlarına bakmasınlar. Allah'ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz? Vel yanfu vel yasfahu ela tuhibbuna en yaghfirallahu lekum. Nur suresinin 22. ayeti. İnsan şahsına karşı işlenen hataları affetmek istemez. Zira her şeyden önce nefis buna karşı çıkar ve suçluyu bağışlamayı bir gurur meselesi yapar. İşte bundan dolayı suç bağışlamak dinimizde büyük bir fazilet sayılmıştır. Hazreti Ebu Bekir'in birçok konuda olduğu gibi bu konuda da örnek bir davranışı bulunmaktadır. İslam tarihinde ilk hadisesi diye anılan bir olay vardır. Biliyorsunuz değil mi kardeşler? Peygamber Efendimizin bir gazveye giderken yanına hanımlarından Hazreti Ayşe'yi almıştı. Seferden dönerken Hazreti Ayşe ihtiyacını gidermek için İslam askerlerinin bulunduğu yerden uzaklaşmış. Bu esnada kaybettiği gerdanlığını aramaya çalışırken zaman kaybetmiş. Onu o devin üzerindeki bir bir bölüm var, hevdeş deniyor ona. Hevdecinde zanneden, o devin üzerindeki özel olarak oturmasını sağlayan, o kapalı mekanda olduğunu zanneden Müslümanlar da Hazreti Ayşe'yi almadan orada olduğunu fark etmeksizin yollarına çıkmışlardı, devam etmişlerdi. Kafileden geri kalmıştı Hazreti Ayşe gerdanlığını aramak üzere. Hazreti Ayşe dinleme yerine geldiği zaman Müslümanların gittiğini görerek orada beklemeye başlamış. Ordunun artçı kuvvetlerinden olan bir sahabi Hazreti Ayşe'yi devesine bindirerek Peygamber Efendimizin yanına getirmişti. Olay bu. Gayet normal olan bir olay işte. Ne yazık ki bu olay ne oldu kardeşler? Dedikoduya yol açmıştı. Bazı münafıklar bu olayı Hazreti Ayşe'nin aleyhine kullanmışlar. Çıkardıkları dedikodu ile hem müminlerin annesini hem de onun ailesini hem de Resulullah Efendimiz'i çok fazla üzmüşlerdi. Fakat Allah Teala gönderdiği ayetlerle Hazreti Ayşe iftira edildiğini belirterek onu temize çıkarmıştı. Peygamber Aleyhisselam da bu iftiracıların cezalarını vermişti. Ceza gören bu iftiracılardan biri de Hazreti Ebu Bekir'in küçük yaşta, yani bu iftiracılar, bir sürü iftiracı var. Bunlardan bir tanesi de dikkat çekmek için özellikle söylüyorum. Hazreti Ebu Bekir'in küçük yaşta himayesini alıp büyüttüğü akrabası kimdi kardeşler? Evet, Mistah. Mistah İbni Usase idi. Bedir gazvesinde de bulunmuş. Evet, gazvede bulunmuş. O hani seçkin sahabi toplu. Bedir'e katılan herkese nasip olmadı Bedir'e katılmak. Evet, ona da katılmış bir sahabi bu. Ha, bahsettiğim. Bu iftiraya kafilesine, kervanına katılanlardan birisi de Hazreti Ebu Bekir'in küçük yaşlanma himayesi altına aldığı Mistah bin Usase idi. Bedir gazvesinde de bulunmuştu Mistah'ın bu davranışı Hazreti Ebu Bekir'i gayet fazlasıyla üzmüş ve ona bir daha yardım etmeyeceğine dair yemin etmişti. İşte o zaman yukarıdaki ayet nazil oldu. Yani hangi ayet kardeşler? Nur suresinin 22. ayeti. Yani onları bağışlasınlar, kusurlarına bakmasınlar, Allah'ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz? Ayette Allah Teala fazilet ve servet sahibi kimselere, yakınlarına ve yoksullara bir şey vermemek üzere yemin etmemelerini tavsiye ediyor. Ya bu din nasıl bir din? Bu din ne yüce bir din ya? Yani bir kere nefse karşı, insanın o nefsine, o kötülüğü emreden, hani fe'elheme fucura ve takva kısmındaki fe'elheme fucura ve takva, nasıl o ayet? Yani takvayı ve fucuru emrediyor o nefis. O nefsin o fucur kısmına karşı bu şey, ayet şeyler, bu İslam'ın genel prensibi. Yani o nefsin o fucur, insanı doğru yoldan çıkartan o yönüne karşı bir takım ayetler ortaya çıkıyor. Yani onları geç, onları bağışla, kusurlarına bakma diyor. Nefis hemen onu istiyor. Hemen nefis diyor ki kardeşim yardımı kes. Yani ilişkiyi kes, onu kes, bunu kes. Allah'ın size bağışlanmasını istemez misiniz, arzu etmez misiniz buyurunca Peygamber'in ayeti kerimeyi duyar duymaz ey Rabbimiz vallahi bizi bağışlamanızı arzu ederiz dedi ve eskiden olduğu gibi Bedir gazvesine katılan ama aynı şekilde iftiracılar kervanına katılan Mistah bin Usase'ye o yeminine rağmen yani yemin etmeyeceği sözüne rağmen, yemin ettim etmemi bilmiyorum da Mistah'a yardıma devam etti. Tekrar altını çiziyorum. O iftiracıya tırnak içinde yardıma devam etti. Ne kadar büyük bir erdem ya da bize göre ne kadar garip bir şey değil mi? Böyle bir şey olabilir mi? Kardeşim bu din böyle. İslam dini böyle. Böyle bir yapısı var. Anlaşılması çok da zor değil. Bütünleyici, bütünleşik, kavrayıcı, kuşatıcı bir din bu. Cenab-ı Mevla bizlere de Hazreti Ebu Bekir'in teslimiyetini nasip eylesin inşallah diyoruz. Bir diğer ayeti okuyalım. Esnaf bile bu. Vel afin anin nasi demin biraz önce okumuşum. Vel kazilan gayzla devam eden ayet o. Öncesinde olan ayet. Vel kazilan gayze vel afine anin nasi vallahu yuhibbul muhsinin. Sadece burada afine anin nas kısmını almış. İnsanları bağışlarlar. Allah iyilik edenleri sever. Âl-i İmrân suresinin 134. ayeti. Yukarıdaki ayetlerde hata ve kusur işleyenleri bağışlama tavsiye edilmekte. Allah'ın rızasını ve sevgisini kazanmak düşüncesiyle kusur işleyeni bağışlamak büyük bir fazilettir. Kabalıklara tahammül etmek, hataları hoş görmek üstün ahlak sahiplerinin yapabileceği bir büyüklüktür. 622 numaralı hadisten hemen önce güzel ahlak bahsinin girişinde bu ayet-i kerime açıklanmış ve Hazreti Hasan'ın öfkeyi yutup suç bağışlama konusundaki güzel bir davranışı zikredilmişti. Daha önceden söylemiştik o kişinin de Hazreti Hasan olduğunu, bu şekilde öğrenmiş olduk. Demin söyleyememiştim ya, Hazreti Hasan'mış demek ki bu cariyi bağışlayan.
0: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM, sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.
2: Allah!

أشهد أن

0: Özel FM.
1: Dinlemekte olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam ediyor.
2: Şimdi tekrar belirtelim ki affetmek ve bağışlamak şahsa karşı işlenen suçlarda söz konusudur. Yapılan suç toplumu ilgilendiriyorsa o zaman bağışlamaktan çok adil davranmak, doğruyu yanlışı ortaya koymak gerekir. Zira topluma karşı işlenen suçları bağışlamak kimsenin yetkisinde değildir. Böyle bir suçu bağışlanacak olursa daha büyük haksızlıkların yapılmasına göz yumulmuş olur. Evet, bir ayetimiz daha var. Onu da okuyalım. Auzu billahi mineşşeytanir. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lemen sabara ve gafara inne zâke leminel azmil umur. Kim sabredip bağışlarsa bu ancak büyüklerin yapabileceği değerli bir davranıştır. Şura suresi 43. ayet. Yapılan bir kötülüğe aynı ile cevap vermek meşru bir haktır. Bu hakkı insana Allah Teala verdiği için hasmından hakkını alan kimse ayıplanmaz. Ama meseleyi bir başka açıdan bakmak da mümkündür. Şahsına yapılan fenalığın intikamını almak meşru bir hak olmakla beraber. Kardeşler, tekrar ediyorum. Şahsına yapılan fenalığın intikamını almak meşru bir hak olmakla beraber bu hiçbir özelliği olmayan rastgele kimselerin yapabileceği bir hareket tarzıdır. Kötülüklere göğüs germek, kötülerden intikam almamak daha üstün bir davranış biçimidir. Biz bunu yapmıyoruz. Yaptı mı bize? Aynısını yapalım diyoruz. Yaptı mı iyilik? İyiliğe iyilikte tamam, tekabülde bulunuruz, karşılığını veririz. Kötülük mü yaptı? Aynısını yaparız. Ama o kişinin o kötülüğü yapması karşısında kötülük yapmamak, sabretmek, bağışlamak, bunu yapmıyoruz işte. Sıkıntı da bu. İyiliği herkes iyilik yapıyor ya da yapmıyor, artık onun bileceği, karşı tarafın bileceği şey. Ama kötülüğe iyiliğe iyilik herkesin kârı, ama kötülüğe iyilik herkesin kârı değil. Atasözü aklıma geldi, yani büyük bir ihtimal atasözüdür bu. Yani kötülüğe karşı iyilik yapmak herkesin kârı değil. Zaten ayette bize bunları diyor. Ey namaz kılan, ey oruç tutan, ey zekat veren, ey hacca gidenler, bunlar rahat rahat yapıyoruz ama hadi kötülüğe karşı da bir de iyilik yapın, geçin, bağışlayın, sabredin, dayanın.

Öyle kolay mı? İşte bunu yapamıyoruz. Zaten bunu yapamadığımız için de toplumsal çatışmalar, savaşlar, kavgalar, problemler hep buradan çıkmıyor mu? Kötülüğe karşı iyilikle tekabülde bulunmak. İşte bunu yapmıyor. Sıkıntımız bu. Bunu yapmak da gerçekten üstün bir davranış modeli gerektiriyor, bir erdem gerektiriyor. Herkesin de yapabileceği bir şey değil. Ne kadar bu şekilde kaliteli insanlar ortaya çıkarsa belki de sıkıntılarımız o nispetle de azalacak. Yüce ruhlu insanlar nefislerini yendikleri için, nefis yok onlarda. Var ama yok. Yeniyorlar. Var ama dizginlerini kendine almış, şeytanına bırakmamış. Şeytan o nefsin dizginini almış değil. Nefsi var. Tabii ki hayatı idame etmesi için yemesi, içmesi, ondan sonra diğer şeyler için elbette nefis var. Bir takım istekler, şehvetler. Zaten ayetin gereği de öyle. Hani insanlara sevgi, kadın, erkek, işte top top altınlar, kantan kantan altınlar, şeyler, atlar, işte çocuklar. Bunlar güzel şeyler. Güzel gösterildi Allah-u Teala. Ama bunlar var. Hayatın devam etmesine gerekli olan şeyler belki. Yani belki değil, gerçekten öyle. Ama kararında dengeli bir şekilde. Ama bunlar içindeki nefsi öldürdüğü için bunlar kötülüklere karşı da iyilik edebiliyorlar. Ama bunların sayısı ne kadar fazla olursa toplum o zaman belli bir noktaya gelecek ve toplum huzura kavuşacak. İşte bunlar ne yapıyorlar bu durumda? Yüce ruhlu insanlar nefislerini çok rahat da olmasa bile yendikleri için kötülüğe cevap vermek yerine kötüleri bağışlamayı tercih ediyorlar. Kardeşim cevap vermeyelim bu sefer de ya. Bağışlamayı tercih edelim. Nitekim Peygamber Efendimiz nefsini tatmin etmek için kimseden de öç almamıştır. Böyle bir olay vaki değildir. İnsanların nefislerinin arzusuna karşı koymaktan ve böylece Allah-u Teala'yı hoşnut etmekten derin haz duyar bu kimseler. İşte bizim yapacağımız da bu şey olarak, yani toplumun huzura kavuşabilmesi, toplu olarak hani bir uygarlık seviyesine ulaşabilme, çağdaş uygarlık seviyesi diyorlar. Yani o çağı, çağdaş dediğimiz yani günümüz çağı, yani şu anda neyse 2017 ise o çağı yakalamak, çağa uygun olarak o seviyeyi yakalabilme adına bunları bizim yapmamız gerekiyor. Bu şekilde çağdaş uygarlık seviyesine ulaşılır. Müslümanca yaşarsak biz eğer Allah-u Teala'nın dediklerine göre namazı, zekatı, orucu tuttuğumuz gibi Peygamber Efendimizin diğer yönlerden de yumuşak huyluluk, ondan sonra teenni, ondan sonra kaba saba kimsenin yaptığı bu kötülükler ve buna benzer kötülüklere karşı iyilikle muamele etmekle ancak bu uygarlık seviyesine yaşayabiliriz, ulaşabiliriz, erişebiliriz. Uygarlık dediğim budur işte. Ancak bu şekilde insanlık hep beraber belli bir noktaya ulaşabilir. Yıllar önce bir kitapta okumuştum. Diyor ki İslam bir medeniyet projesidir. Kim ne kadar uyarsa o kadar ileriye doğru gider. Yani o medeniyeti yaklaşır, medeniyete yaklaşır ya da o şekilde medeniyeti kurar. Yoksa yani biz ne kadar istifade edebilirsek, ne kadar uygulayabilirsek o medeniyeti İslam'dan o derecede ulaşabiliriz. Rabbim bizi inşallah o Allah Teala'nın razı olduğu, Allah Resulü'nün de gösterdiği yolda bu şekilde medeniyeti yakalamayı nasip etsin diyelim. Hadis okumaya vaktimiz kalmamış. Biraz uzunca bir hadis bu konuyla ilgili. İnşallah kaldığımız yerden biraz ayetlerde yine bir iki ayet okuruz ve kaldığımız yerden de devam etmek üzere sizleri Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Bilmek istiyorum. Dinimiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
4: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
5: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Keçi kurban 1850, koyun kurban 2300 liradır. HB İnsani Yardım Derneği. Hibemizde iyilik var. 0216 630 28 28.
6: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
9: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
10: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 49 97 Başakşehir.
11: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
12: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
13: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
14: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
2: Reklamları dinlediniz.
15: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
16: يا رحمن.
17: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
18: Özel FM
19: 103.2.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Alim ve faziletli insanların kıymetini bilin. Çocuklarınızdan birisinin mutlaka İslami ilimlere tahsil etmesi için yardımcı olun ve onları teşvik edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: katlediliyorum Matt. Çaresizim. Umamam kimseden himmet. Kimsesizim.
1: Yok sahibim, sürüldü bu diyardan. Yüzyıllık zillet içinde kalmadı izzet şeref ardan. Rabbim.

0: sketch.
1: Erdem yolcusuna öğütler.
2: Denilmiştir ki insanların en mutlusu kalbi hakikati bilen, bedeni acıya ve zorluklara karşı dayanıklı olan, elindekine kanaat edendir.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Ahkaf 15-16. Müslümanın duası. Biz insana, ana ve babasına iyilik yapmayı tavsiye ettik. Anası onu zahmetle karnında taşıdı ve zahmetle doğurdu. Onun ana karnında taşınmasıyla sütten kesilme süresi 30 aydır. Nihayet insan olgunluk çağına ulaşıp 40 yaşına geldiğinde der ki:
1: Ey Rabbim! Bana ve ana babama ihsan ettiğin nimetlerine şükretmemi ve senin hoşnut olacağın salih amel işlememi ilham et. Benim neslimden gelenleri de salih kimseler kıl. Doğrusu ben tövbe edip sana yöneldim ve ben gerçekten Müslümanlardanım.
0: İşte yaptıklarının en güzelini kendilerinden kabul edeceğimiz ve günahlarını bağışlayacağımız bu kimseler cennetlikler arasındadırlar. Bu onlara vaat edilmiş olan dosdoğru bir sözdür.

0: Özel FM uyarıyor. Gerek şahsi işlerinizde, gerek İslami hizmetlerde muvaffak mı olmak istiyorsunuz? Öyleyse önemseyecek, benimseyecek, planlayacak, fedakarane çalışacaksınız. Bu hususlara dikkat edilerek yapılacak hizmetlerde hayırlı neticeler alınır. Hizmetler bereketlenir. Hizmetin küçüğü büyüğü olmaz. Hizmetlerde Allah rızası gözetildiği takdirde küçücük bir hizmetten çok büyük sevap alınır. Allah indinde makbul bir amel olur.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efem.
3: Özel efem.
4: Yalnız bırakılsak savaş yolunda, olmasa yanımızda yol arkadaşı, karşımıza çıksa bütün bir dünya, dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Sarsılsa acıyla tüm bedenimiz, eğilmez başımız putlara karşı. Her gün yeniden, yeniden yemin ederiz. Dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Sayı, silah, zaman, hepsi bahane. Tutamaz mı ellerin yerdeki taşı? İman ve sabır olduğu müddetçe dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Şehadet bir tutku, bir özlem bize. Ölüm bir son değil, diriliş bize. Diriliş.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Otobüsün yolcuları kendi güvenliklerine sahip çıkmazlarsa o yolculuğun son durağı kabristan olur.
0: Özel FM 103.2.

0: Bilmek istiyorum, dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Valide İnsani Yardım Derneği, anne şefkatiyle.
4: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534-763-57 İmraniye.
5: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212-671-56-00 Demkur Kalıp.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543-870-8132 umutkervanı.org.tr.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546-528-0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
7: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB Teknoloji .com 0212 916 2361.
8: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
12: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
13: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
2: Reklamları dinlediniz.
14: Saat 21. 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
2: Özel FM. www.özelfm.net. Özel FM.net.
15: tanımak. Hazırlayan ve sunan Abdülhamit Kahraman.
16: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba sevgili dostlar. Bir insanı tanımak programında da sizlerle birlikteyiz. Kamer suresini işliyorduk. Onun içindeki hikmetleri anlamaya çalışıyorduk. Rahman'ın bize nasihatlerine kulak veriyorduk. Ve inşallah sonunda işittik ve itaat ettik diyoruz. Çünkü Rahman her ne söylüyor ise insanların yararına olan şeyleri söylüyor. Her ne söylüyor ise mutlaka bizim için hayır olan şeyler söylüyor. Yine her neye dikkat çekiyorsa orada bizim için dikkat edilmesi gereken şey olduğunu söylüyor. Dolayısıyla sevgili dostlar, her nereden vahye yaklaşırsak yaklaşalım, mutlaka bize bir şeyler söylediğini hiç unutmamak lazım. Bir sure düşünün ki, birkaç haftadır bunu işliyoruz, çok önemli çünkü. Bir sure düşünün ki içinde tam 5 kez bu kitabın insanlara düşünüp öğüt alınması için indirildiğini söylüyor Rahman. Aslında hadiselere ilahi taraftan, yani maksadı ilahi tarafından bakıldığında bunun ne kadar önemli olduğu da ortaya çıkıyor. Çünkü eğer bizler bunu düşünüp öğüt almazsak Kur'an bize bir şey söylememiş olur, bizi yetiştirmemiş olur, bizi değiştirmemiş olur, bize mesaj verememiş olur. Dolayısıyla vahyin inme anlamı havada kalmış olur. Ne zamana kadar? O vahyi ciddiye alıp kendisini değiştirip yetiştiren insanlar gelinceye kadar. Dolayısıyla sevgili dostlar, vahyin bize söylemek istediğini anlamaya ihtiyacımız var. Anlamak için de düşünmeye ihtiyacımız var. Çünkü düşünme olmadan anlama olmaz. İnsan anlamak dediğimiz fiili, eylemi, aslında her şeyi ancak düşünerek yapabilir. Bu akli selim bir kalple, akli selim bir zihinle ve temiz bilgiyle gerçekleşir. Bu üçü bir araya geldiğinde kişi dürüstlüğü ve samimiyeti ve takvası oranında istikameti bulur inşallah. Bizlerin burada sürekli önümüze koyduğumuz şey, gündemde tutmaya çalıştığımız şey, vahyin bize düşük frekansta ama yüksek desibelde ağır bir ses tonuyla seslenmiş olduğu şeyleri hatırlamaya çalışmak. Çünkü eğer o sözler ve sesler Rahman'ın istediği, arzu ettiği şekilde bize akmazsa, akacak birileri bulunur elbet. Yani Allah her zaman vahyini hayatlaştırabilecek insanları yaratmasında bilir. Ama eğer Rahman bizlerden vazgeçecek olursa, ki bunu aslında aklımıza da getirmek istemiyoruz, eğer öyle bir şey olacak olursa, o zaman bu bizim felaketimiz olur. Bu felaketin gelmemesi için, en büyük felaketten de sakınabilmek için bizlerin artık vahyin önüne diz kırmaya ihtiyacımız var. Bunu yaparken de meraklı bir zihinle, öğrenmeyi arzu eden bir bakışla ve doyumsuz manevi bir iştahla vahye yaklaşmak gerekir. Çünkü Resulü Efendimizin bir hadis-i şerifte buyurduğu gibi, iki kişi doymaz diyor Efendimiz. İki kişi doymaz. Birincisi, dünyaya muhabbet besleyen, dünya malına sevgi besleyen kişi doymaz. İkincisi, öğrenmeye isteği ve iştahı olan, ilme iştahı olan insan doymaz. Allah'tan ne istediğimize dikkat etmemiz lazım. Temiz insanlar olabilmek için, ideal hale gelebilmek için, değişebilmek için ve düzelebilmek için Allah'tan ne istediğimize dikkat etmemiz lazım. Çünkü öyle söylüyor kendisi, dünyayı isteyene dünyayı veririz. Ahireti isteyene de ahireti veririz. Fakat dünyayı isteyenin ahiretten bir nasibi yoktur. Bu şu demektir aslında. Kul dünyada yaşarken aklı, fikri ve gözü ahirette olmalı. Ahiretli olmalı. Ama mütevazi bir şekilde dünyadan da nasibini unutmamalı. Rahman'ın kendisine nasip ettiğine razı olmalı. Şikayet etmemeli, şükretmeli. Dikkat! Şikayet etmemeli, şükretmeli. Bu çok önemli bir hassasiyettir. Bu hassasiyet bizim Allah ile aramızdaki o flu perdelerin, lekeli perdelerin kalkmasına yardımcı olacak bir formüldür. Bunun gerçekleşebilmesi için de bizim bunu Rahman'dan zihniyet ve kalbilik olarak murad etmeye ihtiyacımız var. Allah'tan neyi istersek o bize onu ikram eder. İstemenin de ön şartı yine düşünmektir, yani tefekkür etmektir. Dikkat ettiyseniz hep söz aynı yere gelip duruyor. Çünkü vahiy de hep aynı yere gelip duruyor. Vahyin yeryüzünde görmek istediği bir ideal insan tipi vardır. O ideal insan tipi isteyen insanlar tarafından gerçekleştirilmeye müsait olarak dizayn edilmiştir Rahman tarafından. Ama burada altın söz gerçekleştirmek isteyen insanlar tarafındandır. Dolayısıyla istiyor muyuz, istemiyor muyuz, bunu gözden geçirmemiz gerekir. İsteyenlerdensek ki onlar çok azdır, ne mutlu onlara. Eğer istemiyorsak neyi istediğimize dikkat edelim. İstediğimiz şeyler bizi nereye götürecek? Neden hep canımızın istediğini istiyoruz? Yine neden canımızın istemediğini hiç istemiyoruz? O bize sürekli telkinde ya da ayet açısından bakacak olursak vesvese veren nefsimiz sonunda bizi nereye götürecek acaba? Mesela nefsi kendilerine çok vesvese veren, bugünkü programın da ana konularından bir tanesini oluşturan eski kavimlerin sapmaları ya da sapıtmaları, bir şeyleri çok isteyip başka bir şeyi de hiç istemiyor olmalarından kaynaklanıyordu. Dikkat! Bir şeyleri çok isteyip başka şeyi de hiç istemiyor olmalarından kaynaklanıyordu. Rahman neden acaba eski kavimlerin yapa geldiği o olumsuz sıfatları bize bildiriyor? Neden Kur'an'da sürekli bunları bizim önümüze koyuyor? Biz bunları bilince ne olacak ki? Bunlar üzerine düşününce ne olacak ki? Rahman sürekli eski kavimlerin fitnelerinden bahsediyor. Onların şaşırmalarından, sapmalarından bahsediyor. Neden acaba onlar gibi olmayın diyor. Sözü oraya getiriyor. Çünkü Allah aslında bizi kurtarmak istiyor. Hani diyor ya ayet-i kerimede, insanlık bir cehennem çukurunun kenarındaydı. Bu her zaman sıcak olan bir ayettir. Hem insanlık sosyolojik olarak hem de insan bizler psikolojik olarak her zaman cehennem çukurunun kenarındayız. Öyle diyordu Hazreti Ömer vefatına yakın zamanda. Allah seni affetmezse ey Ömer senin halin ne olur? Bu hassasiyet imandan geliyordu. Onların başka bir şekilde yaratılmalarından, başka bir akıl ve zeka sistemine sahip olmalarından değildi. İradelerini ve akıllarını tam kullanıyor olmalarındandı. İradelerini ve akıllarını, yani teslimiyetlerini tam kullanıyor olmalarındandı. Sahabe ile bizim aramızdaki o müthiş farkın ana sebebi de aslında burada yatar. Onlar işi çok ciddiye alıyorlardı, biz ise az ciddiye alıyoruz. İşte o yüzden Kur'an bizim canımızı sıkıyor. Kur'an bizi mutlu ederken birçok yerde ashabın canını sıkıyordu. Ama birçok yerde bizim canımızı sıkarken ashabı da mutlu ediyordu. Bizi mutlu eden şeyler hep bizim işimize gelen yerlerdi. Ashabın canını sıkan şeylerse hep doğru istikamette gitmiyorsam ne olur benim halim diye kendini kınayan nefse andolsun ayetini hayatlaştırmalarıydı. İşte bu bir hassasiyettir. Bu hassasiyet Allah'ı tanımakla şekil bulunur. Zaten bizim burada en çok yapmaya çalıştığımız iki şey vardır. Dikkatli olan tüm dinleyici kardeşlerimiz zannediyoruz bunu epeyce uzun bir süredir fark etmişlerdir. İnsanı tanımak ve Allah'ı tanımak. İnsanı anlamak ve Allah'ı anlamak. İnsana gelmek ama oradan Allah'a gelmek. Dolayısıyla her ne söylüyor isek, inşallah da Allah nasip eder, bundan sonra her ne söyleyecek isek hep bu formül üzere olacaktır. O yüzden Rahman'ı tanıyamamış bir insan aslında hiçbir şeyi fark edememiş olan insandır. Sadece gözü gördüklerini gören bir insandır. Sadece gözü gördüklerini gören bir insandır. Görülebilenin arkasını göremeyen insandır. Aslında o kör bir insandır. Bugün 18. ayetten itibaren devam edeceğimizi söylemiştik geçen hafta hatırlarsanız. Kamer suresinin 18. ayeti

anladı der. Şu halde benim azabım ve uyarmam nasılmış? Ayet-i kerimenin biten şekli uyarmamdı dikkat ettiyseniz. Benim uyarmam nasıl? Ondan öncesi azabım. Bunların yan yana gelmesi, uyarının sonunda mutlaka bir azap vardır demektir. Biraz daha dil bilimi açısından düşünecek olursak, azabın gelmemesi için kişinin uyarılan yere gelmesi gerekir demektir. Yani kişi uyarılan yere daha önce gelir ise azaba gelmeyecek demektir. Gelmez ise azaba gelecek demektir. Bu ciddi bir şeydir. Yani şu denir aslında. Ey insan, ey kendisini çok seven insan, eğer gerçekten kendini çok seviyor isen, kendini seven bütün insanların hiç dayanamayacağı bir şeye dikkat et. Kendini seven bütün insanların hiç dayanamayacağı bir şeye dikkat et. O Rahman'ın azabıdır. O eski kavimlere de verildi. Yine verilir. Ama ahiret çok yaklaştığı için Allah bildiğimiz anlamda güncel azapları askıya almıştır tabiri caizse. Durdurmuştur. Neden? Kıyamet yani ahiret çok yaklaşmıştır. Oraya sakladığı için Rahman şimdi kavimlerin başına bildiğimiz anlamda eski kavimlerin başına gelenler türünde başka türlü oluyor ama o tarzda o farklılıkta gelmiyor. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın hala sıcak olan bu ayetleri, hala güncel olan bu ayetleri azabı istemeyen tüm insanlara açık bir ihtardır. Eğer arzu etmiyor iseniz ki etmemeniz gerekir, o zaman uyarıları dikkate alın. Nedir o uyarılar? Birkaç şeyden sonra yine uyarılarına devam edecek Allah. 19. ayet, biz o uğursuz yani felaket yüklü, bela, musibet yüklü, sürekli bir günde üzerlerine kulakları parlatan kasırga gönderdik. Kulakları çatlatan, patlatan, insanların zihinlerinde ve hayatlarında müthiş bir sıkıntı olan, eziyet olan, o şekilde de okuyabiliriz, azabı gönderdik. İnsanları söküp atıyordu. Allah bunları zihnimizde düşünmemizi istiyor. Yani canlandırmamızı istiyor. Çünkü Rahman'ın anlattığı, mesela kıyamet sahnelerini anlatan sureler ya da ayetler, eğer bizler tarafında zihnimizde somutlaşmazsa, yerine oturmazsa, yapmak istediği infial gerçekleşmeyecektir. İnsanları söküp atıyordu. Sanki onlar kökünden sökülüp kovulmuş ya da kopmuş hurma kütükleri gibiydi. O insanların, orada yaşanan şeylerin, evlerinin, barklarının da bunun içine dahil olabileceğini düşünebiliriz. Oradaki tüm hale, azap, büyük bir kasırga gibi, büyük bir fırtına gibi her şeyi kökünden söküp atıyordu diyor Allah. O zaman yaptıysam yine yapabilirim diyor aslında Allah. O kavimler hak ettiyse siz de hak ediyorsunuzdur, hak edebilirsiniz diyor Rahman. Aslında bunlar insanın düşünüp öğüt alması içindir ki zaten o ayetler yine gelecek. Şu halde 21. ayetten devam ediyoruz. Şu halde benim azabım ve uyarmam nasılmış? Biraz önce de yukarıda ifade etti Rahman. Şu halde benim azabım ve uyarmam nasılmış? Gördünüz mü? Demek ki uyardığımın arkasından bir azap geliyor, anladınız mı? Bunu idrak ettiniz mi? Düşünüyor musunuz? Bunun sizin için ciddi bir bela olacağını görmüyor musunuz? Bu uyarılar kime sevgili dostlar? Bu uyarılar müstanilere. Nedir müstani? İhtiyaç hissetmeyen, kendisini yeterli gören, zengin gören, kendisini problemlerini halletmiş gören, kendisini aşmış gören vesaire. Yani kendi kendine yeterli olacağını zanneden, bunu düşünen, buna inanan insanlara ve müstekbirlere, yani kibirli olanlara, kendisine çok düşkün olanlara, kendisinden memnun olanlara ve inatçılara, ayetlere gelmemek için direnen insanlara. Yani hepsi aslında bir şey söyler, Allah'tan net bir şekilde ve bilinçli bir şekilde yüz çevirmiş olanlaradır bu uyarılar. Öyle olmamak için yüzün bir yere çevrilmiş olması gerekir. Vahye ve sonuçta da Rahman'a. İşte o yüzden yine iki haftadır işlemiş olduğumuz ayet tekrar önümüze geldi.
yine önümüze gelecek. Çünkü tam 5 kez

0: 4 artı 1 tam 5 kez bu ayet bu sure içerisinde zikredilir. Neden? Çünkü çok önemli. Andolsun diyor Allah 22. ayet. Biz bu Kur'an'ı zikir için, yani öğüt alıp düşünmek için kolaylaştırdık. Fakat öğüt alıp düşünen var mı? Çok az. Burada dikkat ettiyseniz iki şey çok öne çıkıyor. Bu kitabın düşünülmesi için indirildiği ve bunun kolaylaştırılmış olduğu. İki şey çok öne çıkıyor. Bunları tekrar biraz daha zihnimizde yerine iyice oturtacak olur isek, doğru bilgi olmadan doğru düşünme olmaz. Doğru düşünme olmadan doğru anlama olmaz. Doğru anlama olmazsa doğru amel olmaz formülünden yola çıkarak düşünmeye ne anlam yüklenmesi gerekli olduğunu konuşmuştuk. Yoksa salt felsefi anlamda, entelektüel anlamda, zihin cimnastiği diye çok moda olan, çok anlamsız olan o sözdeki kastedilen anlamda herhangi bir düşünmek değil bu. Çünkü Allah bir kitap format etmiş, bir kitap indirmiş, bu kitabın anlaşılması için düşünmeyi ön şart yazmış, ön şart olarak koymuş. Yani öyle bir şey ki bu, düz metin olarak okuduğunuzda bir şey ifade etmiyor sizin için. Ya da düzeltelim, çok derinlemesine bir şey ifade etmiyor. Tabii ki eder. Ama insanların ekserisinde, ekserun nas diyor ya Allah-u Teala ayette, ekserisinde inanmaya karşı bir temayül, yani yöneliş yoktur. Neye yöneliş vardır? Hevaya ve hevese, keyfine ve zevkine, kendi çıkarımlarına ve nefsi akışlarına, akan yollara karşı bir yöneliş vardır. Dolayısıyla o tip insanlar hep ağzına bir şey dolamışlardır. Bu Kur'an'ı biz anlayamayız. Allah da bunun yanlış ve yalan olduğunu söylüyor, tekzip ediyor. Bu kitap kolaylaştırılmıştır diyor. Demek ki orijinali, yani levh-i mahfuzdaki hali şu andaki elimizde bulunan Kur'an'dan daha zor aslında. Bu ayetten ilk elde hemen onu anlayabiliriz. Levh-i mahfuzdaki kitap, yani bu kitabın anası diyor Allah defaatle kitabında, şu anda bizim elimizde olan bu kitaptan daha zor. Belki daha derin, belki daha ince noktalar var, bilemiyoruz. Çünkü ondan bizim haberimiz yok. Bize sadece indirilmiş olan, ikram edilmiş olan kitaptan bizim haberimiz var. Ama o kolaylaştırılmış diyor Allah. Şimdi iki sözü yan yana getirmek lazım. Kitabı indiren, inzal eden Rahman diyor ki bu kitap kolaylaştırılmış. Kendisine indirilmiş olan insanlar da diyor ki hayır, o kitap zor. Allah diyor ki kolay, insanlar diyor ki zor. Allah diyor ki anlarsınız, insanlar diyor ki anlamazsınız. Allah diyor ki düşünüp öğüt alın, insanlar diyor ki düşünmeyelim, öğüt almayalım. Allah diyor ki bu kitapta sizin için hayır vardır, şeref vardır. İnsanlar diyor ki hayır, öyle bir şey yoktur. Kime bakacağız? Kimin sözünü dinleyeceğiz? Kimi ciddiye alacağız? Allah diyor ki biz bu kitabı kolaylaştırdık. Allah söylüyor, başkası değil. Ne için ya Rabbi? İnsanlar düşünüp öğüt alsınlar diye. Demek ki mümkün bu. Kur'an üzerinde 15 küsür senedir çalışma yapan bir kardeşiniz olarak şunu söyleyelim ki sevgili dostlar. En basit, tabiri caizse olarak söylüyorum, en basit bir şiiri anlamaktan bile kolaydır Kur'an-ı Kerim'i anlamak. Yani sürekli Kur'an-ı Kerim okuyan, bunu anlamaya çalışan bir kardeşiniz şiirlere baktığında ben hala birçok şiiri anlayamadığımı fark ediyorum. Acaba diyorum şair burada ne kastetmiş? Ama Kur'an-ı Kerim'i anlamak zordur, anlayamayız diyen insanlar her ne hikmetse bunu da anlamak mümkün değil. Şairlerini, şiirlerini takır takır anlıyorlar. Bir sürü de şey çıkartıyorlar, şerh ediyorlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim'i anlamak herhangi bir şairin bence acayip metinlerini anlamaktan çok daha kolay ve çok daha evladır. O yüzden şiiri anlamaya gösterilen ilginin onda biri ya da yirmide birini bir insan vahiy anlamaya gösterse kesinlikle bunu anlar. Allah bu sözün arkasında çünkü. Allah düşünüp öğüt alsınlar diye kolaylaştırdık diyor. Burada alimler filan demiyor, insanlar diyor. Çünkü şeytan hemen bu birinci merhaleyi atladığımızda ikinci merhaleyi, ikinci çukuru bizim önümüze koyar. Tamam insan anlar ama yine biz anlamayız. Kim anlar? Alimler anlar. Öyle bir şey de yok ki. Sadece şu var. Bu kitaptan ya da Allah'tan diyelim, ayet öyle, ayet-i kerimede öyle geçiyor. Allah'tan layıkıyla ancak alimler korkar. Neden? Onlar bilirler. Onlar normal insandan daha çok anlarlar. Ama şöyle bir şey hiçbir yerde yok. şu söyleyeceğim şekilde bir ayet hiçbir yerde yok Kur'an-ı Kerim'de. İsteyen bakabilir. Bu Kur'an'ı sadece alimler anlar, ondan başka kimse anlamaz. Bu Kur'an'ı sadece ashab anlar, ondan başka kimse anlamaz. Böyle bir şey yok, mümkün değil. İman yoluyla bile kimse bunu bulamaz. Kolaylaştırdık diyor Allah. Allah'ın kolaylaştırdığını kim zorlarsa Allah'la insan arasına engel koyar. Dikkat. Bunu tekrar söylemek istiyorum. Allah'ın kolaylaştırmış olduğu kitabı kim zorlaştırmaya kalkarsa Allah ile insanlar arasına engel koyar. Allah da o engeli ortadan kaldırmasını çok iyi bilir. O yüzden ne söylediğimize çok dikkat etmeye ihtiyacımız var. Her kim bu Kur'an'la insan arasına engeller koyuyorsa vay o kişinin haline. Allah anlar diyor, anlarsınız diyor, insanlar anlamazsınız diyor. Ama bizi Allah yarattı. Bu kitabı da Allah indirdi. O yüzden biz tabii ki onun sözünü dikkate alıyoruz. 23. ayetse Semud kavmi de uyarıları yalanladı. Demin Ad kavmini zikretmişti Rahman. Şimdi Semud kavminden bahsediyor. Semud kavmi de birçok belayı hak edecek isyanlarda bulunmuşlardı. Peygamberlerine zulmetmişlerdi. Günahın her türlüsünü yapmışlardı. Ve o insanlara uyarılar gelmişti. Ama ciddiye almadılar. Neden? Başka şeyi ciddiye alıyorlardı. Önemsiyorlardı. Keyiflerini, zevklerini, nefislerini, hevalarını önceliyorlardı. Buna bir kez daha değinmekte yarar var. Dediler ki 24. ayet. Bizden biri olan bir beşere mi uyacağız? Bu durumda gerçekten biz herhalde sapıklık yapmış oluruz, delalete düşmüş oluruz, çılgınlık içinde kalmış oluruz diye tiye alıyorlardı. Ayette geçmiyor da ayetin gelişinden o içinde zikrediliyor. Yani dalga geçiyorlar. Herhalde biz ahmak insanlardan oluruz, çılgın oluruz, sapıklığa düşmüş oluruz herhalde diye böyle biraz dudak bükerek dalga geçiyorlardı haşa. Neyle? İlahi uyarıyla, azapla. Buradan ne çıkartabiliriz? Buradan bize ne söz söylenir? İlahi istekleri ve uyarıları ciddiye almayan, önemsemeyen insanlar Allah indinde bu insanlar gibidir. Çok önemli bir şey aslında bu. Yani uyarılara ve uyarana dikkat etmeyen insanların halet ruhiyesidir bu. Bir beşer mi diye söylüyor. Bunun üzerine biraz duralım isterseniz. İnsanla beşer arasında fark vardı. Bunu defaatle eski programlarımızda zikretmiştik hatırlarsanız. Bir kez daha zihnimizde hemen pratik olarak hatırlayalım. Beşer sıfır noktasının altındaki insandı. İnsan, insan halinin sıfır noktasıydı. Yani insan olgunlaşmaya daha müsait, daha namzet bir halet-i ruhiye içerisindeyken beşer hata yapmaya, insani ve özel hayvani özellikleri, nefsi anlamda söylüyoruz, daha çok ortaya koymaya, kabarık bir şekilde bekleyen bir yaratıktı, varlıktı. Yani beşer hata yapma oranı ve kapasitesi insana göre daha yoğun, yüklü olan bir durumdur. Yani eksi bir durumdur, sıfırın altındadır. İnsan sıfır noktasıdır. Ahlaklı insan biraz daha yukarıdadır. İmanlı insan biraz daha yukarıdadır. Tam olarak İslam'ı yaşayan insan çok daha yukarıdadır. Böylece yukarı doğru gider. İşte orada beşer diye biraz hafife alma. Bu da bizim gibi işte hataları olan, yiyen, içen, her türlü şeye, her türlü acziyete, çünkü beşer kelimesinin içine acziyet de var. Acziyete düçar olmaya müsait öyle bir hali olan bu insana mı biz uyacağız? Hafife alan, ciddiye almayan insanların psikolojik yapısıdır aslında bu. Halbuki orada yapılması gereken şu olmalıydı. Sözü getiren insanı küçümsemek yerine eğer karşı çıkıyorsa, yapabiliyorsa, gücü yetiyorsa şu olmalıydır Allah-u Teala'nın da dediği gibi. Vahide geçiyor ya Bakara suresinde. İnsanları ve cinleri, her kimse arkadaşı dostu çağırsınlar, gelen bu vahyi yalanlasınlar diyor Allah. Buna gücünüz yetiyorsa yapın. İşte eğer bu vahiyle problemi olan bir insan varsa ya da insan topluluğu varsa yapabiliyorsa bunu yapsın. Arkadaşını, eşini, dostunu, bütün insanları çağırsın diyor Rahman. Hatta cinleri de çağırsın. Çok büyük bir iddiadır bu aslında. Yapamazsınız, ve yapamayacaksınız diyor. Bir kelimesini bile, bir ayetini bile yapamayacaksınız ki yapamadılar da ve yapamayacaklar da. İşte bunu yapmaya yanaşmayan insanların, bu o kadar çok değerli olan sözleri getiren insanları hafife alması, onunla ilgili bir kusur bulması çok ciddi bir problemdir. Buradan bize şöyle dersler de çıkar sevgili dostlar. Eğer bir çocuk 13 yaşında, 15 yaşında genç bir çocuk bize çok doğru, çok hikmetli bir söz söyleyecek olursa, sen daha çocuksun, sen daha ne öğrendin ki, ne okudun ki, ne biliyorsun ki bana bunu söylüyorsun dersek, işte bu kavmin mecazi anlamda kısmen düştüğü duruma düşeriz. Dikkat. Ya da bizim hiç önem vermediğimiz, değer vermediğimiz, mizacımız uyuşmadığı için, hani halk tabiriyle yıldızımız barışmadığı için pek sempati duymadığımız bir insan bir gün kalkar da bize çok hakiki, çok doğru, hikmet dolu, ilahi bir düsturu bizim önümüze koyarsa, ya sen kim oluyorsun da bana bunu söylüyorsun dersek, işte o kavmin düştüğü duruma düşeriz. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Bunun altında kibir yatar arkadaşlar. Kendini beğenmişlik yatar, yani müstahniilik yatar. Hikmet diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, müminin yitik malıdır. Müslim'de geçiyor. Hikmet müminin yitik malıdır. Onu nerede bulursa alır. Varyasyonları da var bunun ama hepsi aşağı yukarı aynı şeyi söylüyor. Yani hikmet 3 yaşındaki, 5 yaşındaki çocuktan da gelebilir. Hiç önemsemediğimiz bir insan da gelebilir. Saçı sakalı birbirine karışmış bir fakir, bir derviş, bir dünyadan geçmiş bir insandan da gelebilir. Çok bilgili bir insandan da gelebilir. Başka hiçbir şey bilmeyip de sadece o söylediği şeyi bilen insandan da gelebilir. Bunun bir önemi yoktur. Olmaması gerekir. Burada önemli olan o sözün kendisidir, kalitesidir, niteliğidir. O sözün derinliğidir. Bizi Allah'a yaklaştırıp yaklaştırmıyor olmasıdır. Eğer Allah'a yaklaştırabilecek çok kıymetli bir söz, kıymetli olmadığını düşündüğümüz bizce bir insan tarafından geliyorsa ve biz ondan sırt çevirirsek, eski kavimlerin yaptığını yapmış oluruz. Dikkat! İnsanlarla ilişkilerimize nefsi boyuttan değil, kalbi boyuttan, rahmani boyuttan bakmaya ihtiyacımız var. Hiç ummadığınız yerden sizi rızıklandırırız diyor Allah. Her nedense, her ne hikmetse, bu ayet sadece yeme içme şeklinde yorumlanmış, tefsir edilmiş. Doğru ama eksik. İlim rızkı nerede kaldı? Hikmet rızkı nerede kaldı? Anlama tefekkür rızkı nerede kaldı? Ruhun rızıkları nerede kaldı? Benim ruhumun rızık olarak ihtiyaç hissettiği bir insan hiç ummadığım birisinden gelecek ve ben ondan yüz çevireceğim, öyle mi? Eski kavimlerle benim yaptığım arasında ne fark kalır? O yüzden çok dikkat etmek lazım. Kimden geldiğine değil, ne söylendiğine bakmak gerekir. Allah insanı ummadığı yerden rızıklandırır diyor ayet-i kerime. 25. ayetten devam ediyoruz. Zikri diyor Rahman, yani vahyi, İçimizde ona mı bıraktı diye bir ifade var. Bir şiddetli bir itiraz var. Sanki kendileri çok layıkmış gibi. Dikkat ettiyseniz bu sözü Mekkeli müşrikler de söylüyorlardı. Sanki kendileri çok buna müstahakmış gibi de, neden ona indi biz varken diye o mealde sözler söylüyorlar. Zikri içimizde ona mı bıraktı Rahman şeklinde? Hayır. O çok yalan söyleyen diye de iftirada bulunuyorlar o zikri getiren peygambere. Hayır, o çok yalan söyleyen kendini beğenmiş ve şımarıktır diye iftira ediyorlar. Halbuki bu kendi haleti ruhiyeleridir. Biliyorsunuz bu program yaklaşık 5 yıldır sürüyor. İlk ikinci, üçüncü yıllarında tanımlama yaptığımız insan psikolojilerine tekrar geri döneceğiz. Çünkü burada bir haleti ruhiye var. Nedir o? İçinde bulunduğu çukura başka insanları çekme psikolojisi. Halbuki biz biliyoruz ki bir peygamber asla yalancı olmaz, asla şımarık olmaz, asla kendini beğenmiş olmaz. Peki bu haller olmadığı halde kim bir peygambere böyle söyler? Anlıyoruz değil mi? Kendisi öyle olanlar söyler. Neden? Normalleştirmek için. Hani halk tabiriyle çok geçmiştir. İşte tencere dibin kara, seninki benden kara var ya, işte bu o. Kendi gibi görmeye zorlar insan kendi başkalarını. Mesela kendi içinde şüphecilik olan bir insan hiç gereği yokken, hiç de söz oraya gitmezken, bak sende de şüphecilik var der arkadaşına. Niye? Kendini rahatlatmak için. Başka insanlara da o şüphecilik hastalığını yaymak ister. Psikolojisinde o vardır. Başka insanların da şüpheci olmalarını çok arzu eder. Niye? Kendisinin normalleşeceğini zanneder. Kendisi şüpheci, başkaları değilse o zaman farklılık olur. Kişi de kendini kandıramayacağı için, kendini ikna edemiyor olduğu için başkalarında da onu görmek ister. Hep o gözle bakar ama yanılır. İşte o inkar eden insanlar da aynı şeyi yapıyorlardı. Şımarık bir peygamber diyorlardı. Kendini beğenmiş bir peygamber diyorlardı, haşa. Yalancı bir peygamber diyorlardı. Aslında o sıfatlar eksiksiz olarak o insanların, yani o toplumun tam da kendi halleriydi. Bunu normalleştirmek için böyle yapıyorlardı. Aslında buradan bize şu ders vardır sevgili dostlar. Eğer kendimizdeki hastalıkları başkalarına bulaştırmaya çalışıyorsak, başkalarında da o hastalıklar varmış gibi yapıyor isek, dikkat, aynı psikolojik hale biz de girmiş oluruz. O insanlar gibi davranmış oluruz. O insanlarla aynı yerde durmuş oluruz. Bu çok önemli. Kendimize çok dikkat etmemiz lazım. Kendi hastalıklarımızı kime bulaştırmaya çalışıyoruz ve neden bunu yapıyoruz? Buna çok dikkat etmemiz lazım. 26. ayetse, onlar yarın kimin çok yalan söyleyen, kendini beğenmiş ve şımarık olduğunu çok iyi bilecekler diyor. Ne güzel değil mi? Tam da ayet çok güzel izah etti aslında. 26. ayet, onlar yarın, yani ahirette, o hesap gününde öyle bir söz kullanıyor ki Allah o hesap günü için. Çocukların saçlarını ağartan bir gün. Daha fazlası mümkün değildi düşündüğümüz zaman ama. Yani öyle bir söz ki bu, öyle bir ayet ki, çocukların saçlarını ağartan bir gün. Çocuğun saçı ağrır mı? Küçük çocuklarınız varsa inceleyin sevgili dostlar. Aslında her nerede çocuk görürseniz inceleyin. Çünkü kendinizi incelemiş olursunuz. Çocuklarda mutsuzluk yoktur. Çocuklarda kısmi huysuzlukların dışında huysuzluk yoktur. Çocuklarda derin düşünce yoktur. Çocuklarda hüzün yoktur. Çocuklarda gam, keder yoktur. Yani çocuklarda saçları beyazlatabilecek hiçbir şey yoktur. Çocuklarda kin de yoktur. Ona kızar bağırırsınız, bir saat sonra hiçbir şey yokmuş gibi davranır. Ne kadar güzel değil mi? Ama ne oluyor ki onların bile saçlarını beyazlatabilecek bir gün diyor Allah. Nasıl bir gün, ne biçim bir gün, ne dehşetli bir gün. O bile nefsi nefsi demiş ve saçları bembeyaz olmuş. Varın gerisini siz düşünün diyor aslında Rahman. İşte o yarın, onlar yarın, kimin çok yalan söyleyen, kimin kendisini beğenmiş ve şımarık olduğunu çok iyi bileceklerdir diyor. Aslında bize söylüyor Allah. O iftira ettiğiniz, kendi hastalıklarınızı bulaştırdığınız, vahyi çok fazla önemsemediğiniz o nefsiniz, yarın çok iyi bilecek diyor, gerçeği görecek diyor Rahman. Bu sözleri sadece Allah-u Teala'nın eski o şımarmış, azmış kavimlere söylemiş olduğu dehşetli ayetler olarak görürsek, ayetleri sınırlandırmış oluruz sevgili dostlar. Ayetleri küçültmüş ve daraltmış oluruz. Tam da kendi istediğimiz gibi. Çünkü isteriz ki ayetler hiç canımızı yakmasın. Başka ne yapacaktı Allah? Öyle şey olur mu? Eğer gerçekten canımızın yanmasını istemiyorsak, ahirette yarın, yani şimdiden canımızı kontrol altına almaya ihtiyacımız var. 27. ayetse, gerçek şu ki biz diyor Rahman, bir fitne, yani imtihan ve deneme konusu olarak dişi deveyi kendilerine gönderdik. Şu halde sen onları gözetleyip bekle ve sabret. Semud kavminin bir imtihan şekli bu. Onlar dişi bir devenin su içme günlerinin takip edilmesi isteniyordu. Tefsir kitaplarında bunlarla ilgili detaylı bilgileri bulabilirsiniz. Biz işin o yönüne fazla girmiyoruz. Bir vaka var, bir fitne var. Fitne ne demek? İsterseniz buradan söze başlayalım. İki tip fitne vardır sevgili dostlar. Birincisi, Rahman'ın bu ayette de olduğu gibi ve birçok ayette de olduğu gibi bizim ne reaksiyon göstereceğimizi, nasıl tavır, yani karşılık göstereceğimizi görmek ve ölçmek için yapmış olduğu, yani yaratmış olduğu imtihanlardır. Bunlar Rahman tarafından gelen fitnelerdir. Bir de bizim kendimize yapmış olduğumuz fitneler vardır. Yani izin verdiğimizden dolayı kendimize doğru yaptığımız. Mesela diyor ki Rahman, eşleriniz ve çocuklarınız sizin için bir fitnedir. Normalde değil ama fitnedir. Nasıl fitne olur? Mesela siz Kur'an okumak istiyorsunuz ama eşiniz ve çocuklarınız müsaade etmiyor. Eğer onların müsaade etmemesine kulak asar, Kur'an-ı Kerim'i kapatırsanız işte size bir fitne. Siz bir ders halkasına gitmek istiyorsunuz, bir sohbete gitmek istiyorsunuz. Eşiniz bunu istemiyor. Onun hatırı için evde kalıyorsanız, ruhunuzun hatırını ve Allah'ınızın hatırını tehir edip geri bırakıyorsanız işte size fitne. Tam tersi de geçerlidir. Siz bir hanım olarak gündüz sohbete gitmek istiyorsunuz, derse gitmek istiyorsunuz, Kur'an öğrenmeye gitmek istiyorsunuz, eşiniz buna müsaade etmiyor. Eşinizin hatırını tercih ediyorsunuz, Rahman'ın hatırını tercih etmiyorsunuz, işte bu size bir fitne. Ya da iş yerinde çalışıyorsunuz, namaz vakti geldi fakat vaktinde kılmıyorsunuz, geciktiriyorsunuz. Allah o anda bir müşteriyi gönderiyor ve o müşteriyle ilgileniyorsunuz ve namazınız geçiyor. İşte size bir fitne. Elinize kitap alıyorsunuz, okuyorsunuz. Bir yerden bir müzik duyuyorsunuz, kitabı kapatıyorsunuz, başlıyorsunuz o müziği dinlemeye. İşte size fitne. Bunları çoğaltabiliriz. İkinci fitne şudur sevgili dostlar. Allah ile bizim aramıza girip, Allah ile, buraya dikkat, Allah ile bizim aramıza girip bizim Allah'a gitmemizi engelleyen, ister o farkında olsun ya da olmasın, bizim Allah'a gitmemizi engelleyen her ne şey var ise o fitnedir. Her ne şey var ise o fitnedir. Demek ki birinci fitne Allah-u Teala'nın imtihan için göndermiş olduğu denemelerdir. İkinci fitne bizim müsaade ettiğimizden dolayı bizim başımıza bela olan, iş açan ve bizim Allah'la aramıza giren, dikkatimizi dağıtan şeydir. Fitneyle ilgili fitne iki nokta üst üste diye bir şey yazacak olsak, fitne eşittir dikkat dağıtan. Tekrar söylüyorum, fitne eşittir dikkat dağıtandır. Her ne bizim dikkatimizi dağıtıyorsa o fitnedir. O yüzden çok dikkatli olmak lazım. Allah ile aramıza ne giriyor? Mesela çok arkadaşımızı biliyorum, namazlarını çok hızlı bir şekilde kılıyor. Niye? Bir dakika kazanmak için ya da 1,5 dakika. Mesela bir insan ihlaslı bir şekilde ağır ağır namaz kılsa 4 ila 5 dakika sürer. 4 rekatlık bir namaz için söylüyorum. 4 ya da 5 dakika sürer. Hızlı bir şekilde kıldığı zaman dakika tutsun, 2-2,5 dakika sürer. Yani 4 rekatlık bir namazda hızlı kıldığı zaman 1 ya da 1,5 dakika kazanacaktır. Nasıl kazanıyorsa. İşte onu şeytan gözünde büyütür. İşim var, telefon etmem lazım, bir yere bir teklif vereceğim, bir görüşmem var, şöyle var, böyle var diye aklına birçok şey getirtirir ve namazını paldır küldür kılar. Yani Resul Efendimizin hadislerde söylediği gibi yüzüne çarpılacak şekilde kılar. Ne dediğini bilmez, ne rekatta ne söylediğini bilmez, ne okuduğunu bilmez, hiçbir şey bilmez. Sadece namaz kıldığını zanneder o kişi. Öyle diyor Peygamber Efendimiz. Bir tavuğun yem yemesi gibi böyle takır takır takır takır namaz kılmayın. Neden? O namaz kılma olmuyor ki ondan. İşte bu bir fitnedir. Ağır ağır huşu ile ve haşyet ile, huzur ile kılmamış her namaz bize fitne olmuştur. Bizi kandırır. Çünkü diyor ki Rahman, ne dediğini bilinceye kadar namaza yaklaşma. Ne dediğini bilinceye kadar. Ayetin bir bölümü bu. Ne dediğini bilinceye kadar. Yani Allah indinde, Allah katında ne dediğimizi çok iyi bilmeye ihtiyacımız var. Ne dediğimizi bilmiyorsak o namaz nakıstır. Buna çok dikkat etmek lazım. Fitnelerimiz o namazı layıkıyla kılmamıza engel olmuştur. Eşimiz, işimiz, gücümüz, bir şeyimiz, birçok şey olabilir bu. Hiçbir şey bizim ibadetlerimizi, Allah ile olan hukukumuzu, ilişkilerimizi yıpratabilecek noktada durmaması gerekir. Her ne bizim Allah'la ilişkilerimizi yıpratabilecek noktada ise o fitnedir. Bunlardan sakınmaya ihtiyacımız var. Gerçek şu ki diyor, ayeti tekrar baştan okuyalım isterseniz. Gerçek şu ki biz bir fitne olarak o dişi deveyi kendilerine göndeririz. İmtihan ediyordu Allah-u Teala su içme sırasını takip etmeleri için. Şu halde sen onları gözetleyip bekle. Sabret, göreceksin diyor. Fitnenin ortadan kaldırılabilmesi için, biraz da oraya girelim isterseniz, sonra diğer ayete geçeceğiz. Fitnenin ortadan kaldırılabilmesi için insanın ayarının, hassaslık ayarının yüksek olması gerekir. Bir şeyin fitne olup olmadığını fark edebilmesi için oradan bahsediyoruz. Hassaslık ayarının yüksek olması gerekir. Eğer hassaslık ayarımız yüksek olmazsa fitneler bizi çok rahat bir şekilde kandırabilir.
1: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı. Allah

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt. Özel FM 103.2. Dinlemekte olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam ediyor.
2: Ve sonuç itibariyle bunun fitne olduğunu çok iyi bir şekilde anlayabiliriz. Bunun anlaşılabilmesi için şöyle de bir yol vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme soruyor ashab. Ey Allah'ın Resulü, biz günah nedir, helal nedir, yani iyilik nedir, kötülük nedir bazen ayırt edemiyoruz. Bunu nasıl ayırt edeceğiz? Bu haram mı helal mi diye yaptığımız işler için. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok güzel bir formül söylüyor. Diyor ki, o şeyi yaptığınızda içinizde bir huzursuzluk varsa o doğru değildir, günahtır. Allah ondan razı değildir. Yine o şeyi yaptığınızda, neyse o, içinizde bir huzur, bir sükun varsa o güzeldir, o hayırdır. Onu yapın. İşte bize bir ölçü. Bir şey yaparken içimiz sıkılıyorsa oraya şeytan karışmış demektir. Nefsimiz karışmış demektir. Oradan uzak durmak lazım. Bir şey yaparken de huzurlu oluyorsak, mutlu oluyorsak, içimizde böyle bir sekinet, bir lezzet geliyorsa o şey hayırdır, güzeldir ve istikamet üzeredir. Onları devam etmek lazım. 28. ayetse ve onlara suyun aralarında kesin olarak pay edildiğini haber ver. Su alış sırası kiminse o hazır bulunsun. Çeşmeler vardı, sıralar vardı. İnsanların buna riayet etmesini söylüyor. Tefsirlerde dediğimiz gibi burada birçok malumat bulabilirsiniz. 29 ise derken arkadaşlarını çağırdılar. O da bıçağı kapıp hayvanı ayağından ayaktayken diyelim isterseniz ona, ayaktayken kesiyorlar, biçip yere devirdi. Tefsirlerde çünkü o şekilde bir iki görürsünüz. Yani o imtihan, yani fitne için bakalım ne yapacaklar, nasıl davranacaklar diye Rahman'ın göndermiş olduğu o deveyi dayanama kestiler. Ve artık bela onlara düçar oldu. Şu halde benim azabım ve uyarmam nasılmış? Demek ki ben, diyor Rahman aslında, azap göndermem uyarmadan, bela göndermem sizi denemeden. Aslında şu ayetle beraber düşünebiliriz. Başınıza gelen her musibet kendi ellerinizle takdim ettiğinizden dolayıdır, diyor Rahman. Ne güzel. Başınıza gelen her musibet kendi ellerinizle, yani Allah'a takdim ettiklerinizden dolayıdır. Takdim ettiklerinize bakın, diyor Rahman. Eğer takdim ettiğiniz, Allah'a sunduğunuz şeyler kötü, çirkin, kerihse onlar size musibet olarak geri dönecektir. Bu hem sosyolojik olarak böyledir, hem de psikolojik olarak, ferdi olarak böyledir. Ashab öyleydi sevgili dostlar. Onlarda öyle bir hassaslık ayarı vardı ki ayağa takıp düşseler acaba ben ne halt yedim, ne yaptım da böyle başıma geldi derlerdi. Başlarına gelen en ufak bir musibetten hemen kendilerini sorguya alma melekesi vardı. Ben ne yaptım, ne yanlışlık yaptım ki bu benim başıma geldi derlerdi. Öyleydi çünkü, ayetleri öyle anlıyorlardı, öyle okuyorlardı ve doğrusu da oydu. Her türlü başımıza gelen şey mutlaka bizim önceden takdim ettiklerimizden dolayıdır. Bazı istisnalar da vardır. Allah bizi denemek için, sabrettirmek için, bakalım ne yapacak, ne reaksiyon gösterecek diye imtihanları da vardır. Bunu onunla birlikte düşüneceğiz. Ama ekserisi başımıza gelen her musibet Allah'a kendi ellerimizle takdim ettiğimizden dolayıdır. Şu halde 30. ayetti. Şu halde benim azabım ve uyarmam nasılmış? Bu dikkat ettiyseniz başına musibet gelmiş her kavmin arkasından gelen bir ayettir. Nasıl yapmış Allah bu azabı? Şimdi onu bize söylüyor. Aslında bizi oraya götürüyor Rahman. Çünkü biz 31. ayet. Çünkü biz onların üzerine tek bir çığlık gönderdik. Çok büyük bir çığlık, çok güçlü bir çığlık, ses. Böylece onlar ahıldaki çalı çırpı gibi, kuru ot gibi oluverdiler. Yani çerçöp oluverdiler, paramparça oldular o çığlığın dehşetinden, diyor Allah. Bizi oraya götürdü Rahman. O anları yaşatıyor. Neden? Müstani olmayın diyor ey insanlar. Onlara yaptıysam size de yapabilirim. Onların başına isyan ettikleri için, fitneye tutuldukları için, akıllarını, kalplerini ve imanlarını kullanamadıkları için, başlarına nasıl bela geldiyse sizin de başınıza bela gelir diyor Rahman. Dikkat edin diyor. Bunların hepsi uyarıdır sevgili dostlar. Yine o meşhur, çok ağır ve çok yoğun ayet bizim önümüze bir kez daha geldi. Ne söyleyelim bilmiyorum ki. 32. ayet. Tam 5 kez geçen ayet yine bizim önümüze geldi. Andolsun biz Kur'an'ı zikir için, yani düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Fakat öğüt alıp düşünen var mıdır? Kolaylaştırılmış ve insanlar tarafından düşünülmesi beklenen kitap 5 kez aynı sure içerisinde aynı şeyi söylüyor. Düşünün diyor Allah. Düşünün öğüt almak için ama. Başka bir şey için değil. Düşünün, besmele ile düşünün. Hani ikra diyordu ya, ondan sonra yaratan Rabbinin adıyla diyordu ya, oku ama Allah'ın adıyla oku. Burada da düşün ama Allah'ın adıyla düşün. Ve öğüt almak için düşün. Sonuçta senin hayrına olacak, Rahman'ı daha iyi anlayabilecek ve sonuçta ona firar edebileceğin şekilde düşün. Çünkü tekrar edelim sevgili dostlar, insan düşününce anlar. Düşünmeyen, anlayamayan insandır. Az düşünen az anlar, çok düşünen çok anlar. Lut kavmi de devam ediyoruz 33. ayet. Lut kavmi de uyarılanları yalanladılar. Yani peygamberlerini ciddiye almadılar. Kulak asmadılar, ukalalık yaptılar diyor Rahman. Peki Allah ne yapmış karşılığında? Biz de onların üzerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Felaket, felaket üstüne. Hani eskiler der ya, gökten taş yağdıracak diye. Şimdiki yeni nesil de, gençler de böyle dalga geçer. Başımıza taş yağacak diye, ne anlama geldiğini bilmeden, bu ayetleri düşünmeden. Halbuki çok ağır söz söylüyorlar, farkında değiller. Biz de onların üzerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Gökten taş yağdırdık diyor Allah. Yalnız Lut ailesini bu azaptan ayrı tuttuk anlamında. Onları seher vaktinde kurtardık. Eşi kalanlarla beraber olmuştu hatırlarsanız. Başka surede geçiyor. Tarafımızdan bir nimet olarak. Allah azaptan kimi kurtarır? Tarafımızdan nimet olarak biz şükredenleri böyle ödüllendiririz. İşte geldik işin çok ince ama çok ağır yerine. Allah kimi azap etmez? Ya Rabbi, bu ayetleri gördük, anladık, utandık ve düşündük. Şimdi öğüt almak istiyoruz ya Rabbi. Bize anlat, bize aç. Hakikati aç, hikmeti aç, güzellikleri bize aç ya Rabbi. Ne yaparsak biz o azabın dışında kalırız ya Rabbi. Ne yaparsak hiçbir gölgenin olmadığı, yalnız senin gölgenin olduğu günde, senin gölgenin altında nasıl toplanabiliriz ya Rabbi? Aslında cevabı basit. Basit ama çok zor. Basit söylenmesi ama bütün ömrü alan bir cevabı var. Her kim hayattayken o beyaz kefeni giymeden önce, o soğuk ağızların tadını kaçıran diyor hadis-i şerifte. Ağızların tadını kaçıran o, ölüm gelmeden önce her kim Allah-u Teala'nın vahyinin gölgesi altında toplanırsa, işte onlar ancak o mahşer gününde Allah-u Teala'nın gölgesi altında toplanacaklar inşallah. İşte onların açılımı ise şakirlerden olmasıdır. Nedir şakir? Çok şükredenler. Ne için Allah onları kurtarmış? 35. ayetin son kısmı o şekilde. Biz şükredenleri böyle mükafatlandırırız diyor Allah. Onlar azaba uğramadılar. Neden ya Rabbi? Şükrettikleri için. Ne demek şükretmek? İşittik ve itaat ettik sözüyle başlayan, düşünüp öğüt aldığı şeyleri hayatlaştıran, yani Allah'ı doğru anlayan, anladıklarını doğru yaşayan ve diğer insanlara doğru anlatanlardır. Çok önemli, bunu bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Nedir şükretmek? Allah'ı doğru anlamak, anladıklarını doğru yaşamak ve diğer insanlara doğru anlatmaktır. Yani kısacası şükür, bilgiyle, temiz bilgiyle, temiz tefekkürle, temiz amelin birleştiği andır. Temiz tefekkürle, temiz bilgiyle, temiz amelin birleştiği andır. Yani hayatı Allah'a sunmaktır. Allah için sevmek, Allah için buğz etmektir. Allah için gülmek, Allah için ağlamaktır. Allah için çaba sarf etmek, Allah için koşmak, koşturmaktır. Allah için yaşamaktır sevgili dostlar. İşte bu şükretmektir. Böyle davrananları biz azaptan kurtaracağız diyor Allah. İnşallah bizler de öyle insanlar olmayı arzu edelim, murad edelim ve Allah'tan bunu yürekten isteyelim. Bize ayrılan sürenin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Birkaç dakika içerisinde inşallah programımızı noktalayalım. 37. ayetten 36. ayetten devam ediyoruz inşallah. Oysa andolsun zorlu yakalamamıza karşı onları uyarmıştı kim? O peygamber. Fakat onlar bu uyarıya karşı kuşkuyla karşıladılar. Yalanlamakta direttiler. Yani kuşkuyla yalan arası bir yerde durarak itiraz ettiler. Hem kuşkuları vardı hem de yalanları vardı. Bu nedir biliyor musunuz sevgili dostlar? İnkar eden insanın zihinsel yapısını bizim önümüze koyuyor Rahman. İnkarda ayak direten insanlar mı var? Onlarda kuşkuculuk ve yalancılık vardır diyor. Bunu inkar eden insanları analiz ettiğinizde de görürsünüz. Onlardaki kuşkuculuk bütün genlerinin en uç noktasına kadar nüfuz etmiştir. İşte bu yüzden sizi anlamak istemezler. Bunu kendimize çevirecek olursak, hadi okun ucu şimdi inkarcılara gitmişti. Şimdi ise kendimize doğru döndürecek olursak, eğer biz hayatımızdaki lezzetleri, güzellikleri arttırmıyorsak dikkat. Eğer hayatımızdaki lezzetleri, güzellikleri arttırmıyor isek, bizim de içimizde o alan kadar kuşkular var demektir. O alan kadar problemler var demektir. En iyimser şekilde söyleyecek olursak, o kadar yeter diye düşünüyoruzdur. Öyle zannediyoruzdur. Bunun örneklerine girmeyeceğim çünkü biraz nefsimizin canını sıkabilir. Herkesin buradan kendisine biçebileceği bir şeyler vardır. Hepimiz mutlaka bunlardan bir şeyler anlamışızdır diye kastediyoruz. Bu ayetle beraber burada nokta koyalım inşallah. Fakat diyor onlar uyarılar, son bölümünü okumuştuk. Evet, kuşkuyla karşılayıp yalanlamışlardı diyor. Eğer bizler bunu çok iyi anlarsak, yani bunun tam tersini kastediyorum, kuşkudan arınmış bir hali tam olarak hayatlaştırabilirsek, o zaman hayatımızda gerçek bahar açacak inşallah. Gerçek baharın açabilmesi için amellerimizi, tefekkürlerimizi ve okumalarımızı arttırmaya ihtiyacımız var. Amellerimizi, tefekkürlerimizi ve okumalarımızı arttırmaya ihtiyacımız var. Burada nokta koyalım inşallah. Önümüzdeki hafta 36. ayetten itibaren Kamer suresini tamamlayacağız inşallah. Yolunuz açık olsun. Allah'ı hiç unutmayın. Ona emanet olun. Selamünaleyküm.
3: İnsanı tanımak. Hazırlayan ve sunan Abdülhamid Kahraman.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
3: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gindes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
6: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
7: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
8: Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.
1: Reklamları dinlediniz.
9: Kim doğru yola gelirse sırf kendi iyiliği için gelir. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü çekmez. Biz bir peygamber göndermedikçe hiç kimseye azap edecek değiliz.
10: Daha söyleyecek çok sözüm.

0: Özel FM hatırlatıyor. Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmaya gayret edin. Mümkün olmazsa en azından her kameri ayın 14, 15 ve 16. günlerini oruçlu geçirmeye çalışın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

kuralları. Trafik kuralları. Şoför arkadaş, zor durumda olan arkadaşına inip yardım et. Özel FM 103.2.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Âl-ı İmran 35-36. Hanne'nin, Meryem'in annesinin duası. Hani İmran'ın kadını demişti ki:
2: Rabbim, karnımdaki çocuğu özgürce sana adadım. Benden kabul buyur. Çünkü sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin.
1: Fakat çocuğu doğurunca dedi ki:
2: Rabbim, onu kız doğurdum.
1: Oysa Allah onun ne doğurduğunu ve kızın erkek gibi olamayacağını çok iyi biliyordu.
2: Ve adını Meryem koydum. Ve ben onu ve onun soyunu lanetlenmiş şeytanın şerrinden sana ısmarlarım.

0: Özel FM uyarıyor. Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Osman radıyallahu anh şöyle demiştir: dünyaya karşı gönülsüz olanı Allah sever. Günahtan uzak duranı melekler sever. Halkın malına göz dikmeyeni insanlar sever.
2: Özel efendim, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efendim, özel efendim.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
4: Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
5: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
6: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gimdes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
4: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
7: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Varide İnsani Yardım Derneği, anne şefkatiyle.
8: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
9: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
1: Reklamları dinlediniz.
10: Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, sinelerde olana bir şifa, müminlere bir hidayet ve rahmet geldi. De ki, Allah'ın ihsanıyla ve rahmetiyle yalnızca bunlarla sevinç duysunlar. Bu, onların biriktirip durduklarından daha hayırlıdır. De ki, baksanıza Allah sizin için nice rızıklar indirdi. Siz onlardan bir kısmını haram, bir kısmını helal yaptınız. De ki, size Allah mı izin verdi, yoksa siz Allah'a iftira mı ediyorsunuz? Allah'a yalanı iftira edenler kıyamet gününü ne sanıyorlar? Allah insanlara çok ihsanda bulunmuştur. Lakin insanların çoğu şükretmezler.

0: Özel FM 103.2. Fıkhi meseleler. Yazan Yusuf Kerimoğlu. Misak Yayınları. Okuyanlar Murat Said Özdemir, Ahmet Özlem Kaya.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Yusuf Kerimoğlu hocamızın Fıkhi Meseleler isimli eserinin ibadetle ilgili 3. kitabından kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Rabbim anlatılanları anlamayı, anladıklarımızla da amellerimizi taçlandırmayı bizlere nasip eylesin inşallah. Hocamıza gelen 287. mektubun konusu oruç ibadetinin vücubunun ve edasının şartları. Sorusu ise hidayet rehberi olan ve hak ile batılı birbirinden ayıran Kur'an-ı Kerim'in indirildiği Ramazan-ı Şerif ayının bütün İslam alemine hayırlı olmasını dilerim. Ben bir kamu kuruluşunda emekli olan bir kardeşinizim. Türkiye'de yaşayan her insanın resmi ve gayri resmi olmak üzere iki kimliğe sahip olduğu malumunuzdur. Demokratik, laik devletin vatandaşı olduğu için kanunlara, Müslüman kimliği ile İslam ahkamına muhatap olan insanlar ne yapacaklarını şaşırmışlardır. Bütün fıkıh kitaplarında akıl bali olmayan kimselerin mükellef olmadıkları ifade edilmektedir. Ancak atalarımızdan tevarüs eden din anlayışına göre çocukların 7 yaşında namaza başlamaları, 10 yaşına girince de oruç tutmaları gerekir. 10 yaşındaki çocuğu oruç tutmaya teşvik etmek ile onu mecbur bırakmak arasındaki dengeyi kuramayan ve bu emekli kardeşinizin ailesi dağılmak üzeredir. Oruç ibadetinin vücubunun ve edasının şartları nelerdir? 10 yaşındaki bir çocuğun tuttuğu oruç sahih midir? Sünen-i Nesai'de yer alan hadis-i şerifte Peygamberimizin sefer halinde iken oruç tutan kimse mukim iken oruç tutmayan gibidir buyurduğu belirtilmektedir. Bu hadis-i şerifi nasıl anlamamız gerekir? Sefer halinde olan bir mükellefin herhangi bir problemi yoksa oruç tutmasının hükmü nedir? Ramazan ayında her günün orucu için ayrı ayrı niyet etmek gerekir mi diyorsunuz? Mektubunuzu özetlemeye gayret ettim. Cevaben, bütün müçtehit imamların bir kimseye orucun farz olması için o kimsenin mümin, akıllı ve buluğa ermiş olması şarttır hükmünde ittifak ettiği malumdur. İbni Abidin Rahimullah Reddür Muhtar isimli eserinde orucun vücubunun şartlarını izah ederken şu tespitte bulunmuştur. Şüphesiz niyet ederek gündüzün orucu bozan şeylerden kendini tutmaktan ibaret olan oruç ibadeti İslam diyarında olsun, Darül Harp'te olsun, keza orucun farz olduğunu bilsin veya bilmesin, hayız ve nifastan temiz olan Müslümanda tahakkuk eder. Ancak akıl ve bülû Ramazan orucunun farz olması için şarttır. Sahih olmasının şartı değildir. Dolayısıyla temiz yaşındaki çocukların oruç tutmaları buluğa ermedikleri süre içerisinde farz değildir. Ancak 10 yaşını dolduran çocukların bu ibadeti eda etmeleri için teşvik edilmesi müstehaptır. Elbette temiz yaşındaki çocuğun tuttuğu oruç sahihtir. Ancak çocuğunu ibadete teşvik etmek yerine zorlamayı ve mecbur bırakmayı tercih eden mükellef hem kendisine hem de gelişme çağındaki çocuğuna zulmetmiş olur. Bir mükellefe orucun edasının farz olması için iki şart vardır. Birincisi sıhhatli olmak, ikincisi mukim olmaktır. yani seferi halde bulunmamaktır. Bu tespitten sonra sefer halinde olan bir mükellefin herhangi bir problemi yoksa oruç tutmasının hükmü nedir sualinize geçebiliriz. Fakihlerin büyük çoğunluğuna göre sefer halinde olan mükellefin yani yolcunun oruç tutması farz değil, caizdir. Sadece zahiri fukahasına göre caiz değildir. Sahabeden İbni Ömer ve Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet edildiğine göre kim Ramazan ayında hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde kaza etsin. Bakara suresi 185. ayeti yolcu için başka günlerin tıpkı Ramazan ayı gibi olduğunun delilidir. İmam Serahsi rahimullah bu meseledeki ihtilafları zikrettikten sonra şu tespitte bulunmuştur. Sefer halinde olan kimseye oruç zarar vermeyecekse tutması caizdir. Bizim delilimiz o sayılı günler Ramazan ayıdır ki Kur'an o ayda indirilmiştir. Öyle ise içinizden kim o aya erişirse onun orucunu tutsun. Bakara suresi 185. ayeti yolcu olan ve olmayan herkesi içine alan umumi bir beyandır. Bu umumi beyanın sizden kim hasta yahut sefer üzerinde olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar kısmı ise bu durumda olan kimselerin oruç tutmama ruhsatının olduğunu ifade etmektedir. Hülasa olarak bu ayet hasta ve yolcunun tutacağı Ramazan orucunun caiz olmadığını değil, onların oruç tutma mecburiyetlerinin bulunmadığını yani ruhsatını beyan etmektedir. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemizden rivayet edilen bir hadis-i şerifte Hamza bin Amr el-Eslemi peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ya Resulallah ben Ramazan ayında yolculuk yapıyorum oruç tutabilir miyim diye sordu. Efendimiz de ona istersen tutabilirsin cevabını verdi. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem sefer halindeyken oruç tutmak birre yani itaat ve iyilik değildir. Hadis-i şerifi güçlük, meşakkat durumuna hamledilir. Bilindiği gibi ruhsat kavramı kulların özürlerine binaen meşru kılınmış olan durumları ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Muhakkak ki seferi halde bulunan mükellefin mukim olan kimselere oranla değişik meşakkat ve zorluklarla karşılaşması mümkündür. Orucun edasının sahih olması için iki şart vardır. Birincisi mükellefin niyet etmesidir. İkincisi kadınların hayızdan ve nifazdan temiz olmalarıdır. Niyet kalbe mahsus olan kesin karar ve azimdir. Mükellefin oruç tutacağını kalbiyle bilmesi ve azmetmesi niyettir. Bu niyeti diliyle söylemesi ise sünnettir. Nehrul Faik'te de böyledir. Hanefi fukahası Ramazan ayında her günün orucu için ayrı ayrı niyet etmenin esas olduğu hususunda ittifak etmiştir. Zira her günün orucu başlı başına bir ibadettir. Meselenin özü budur. Birbirimize dua edelim. Hocamıza gelen 288. mektubun konusu mükellefin Ramazan orucunun tamamına niyet etmesi. Sorusu ise biz haftanın belirli günlerinde arkadaşlarla bir araya gelerek sohbet ediyoruz. Ramazan ayı yaklaştığı için oruç ibadetinin zahiri ve batini şartlarını sanki hiçbir şey bilmiyormuş gibi gözden geçirmeye karar verdik. Fakat
2: daha niyet bahsinde şahsi kanaatlerimiz yüzünden ihtilafa düştük. Ramazan-ı Şerif ayını oruç ibadetinin farz olması açısından bir bütün olarak kabul eden kardeşlerimiz, Ramazan ayının her gününde oruç tutmaya niyet ediyorum demenin daha doğru olacağını söylediler. Ben, her günün orucu ayrı bir ibadettir. Takvimlerde yer alan imsak vakti bunun için konulmuştur dedim. Bir kardeşimiz, imsak vaktinde niyet etmek nafile orucun şartı olabilir, doğrudur. Ancak Ramazan ayının tamamında oruç farz olduğuna göre sadece birinci gün niyet etmek kafi gelebilir iddiasında bulundu. Sohbetin neticesinde akıl yürütme yolu ile niyet konusunda bile ittifak sağlamanın mümkün olmadığını öğrendik. Bu hususta bilgi verir misiniz? Bir kardeşimizin şeyhinin Ramazan kelimesi Allah'ın isimlerinden birisidir. Sakın davulcu ağzıyla Ramazan geldi, Ramazan gitti demeyin. Bu mübarek zamana hürmetsizlik etmeyin diye nasihat ettiğini söyledi. Bunun bir delili var mıdır diyorsunuz. Mektubunuzu özetlemeye gayret ettim. Cevap olarak İmam-ı Merginani El-Hidaye isimli eserinde orucu tarif ederken şu tespitte bulunmuştur. Oruç, niyet ile beraber vakti mahsusta yemekten, içmekten ve cinsi münasebetten nefsini men etmektir. Esasen lügat manası yemekten, içmekten ve cinsi ilişkiden kendini tutmaktır. Ancak bunların üzerine şer'i şerifte niyet ziyade olunmuştur ki ibadet ile adet birbirinden ayrılabilsin. Dikkat edilirse burada niyetin ibadet ile adeti birbirinden ayırdığı ifade edilmiştir. Usul uleması ilahi teklifleri tashif ederken zaruri rüknü niyet olan fiilleri ibadet olarak nitelendirmiştir. Hanefi fukahasından Molla Hüsrev, Ramazan ayında orucun edası her gün için niyet etmekle sahih olur diyerek bir inceliğe işaret etmiştir. Niyetin belirli bir vakti vardır ve o vakitte yapılması gerekir. Muteber fıkıh kitaplarında niyetin vakti gecenin başlangıcından istiva anına kadardır. Bu süre içerisinde niyet edilmezse farz eda edilmiş olmaz hükmüne yer verilmiştir. Bu genel izahtan sonra bir aylık niyet olup olmayacağı konusuna geçebiliriz. İmam-ı Serahsi, her günün orucu tek başına bir ibadettir. Görmez misin ki Ramazan ayında bazı oruçların bozulması geriye kalanların eda edilmesine engel değildir. Diğer taraftan Ramazan ayı içerisinde oruç tutulmayan bir zaman dilimi gece geçmektedir. Ayrıca mükellefin Ramazan ayının bazı günlerinde oruç tutma ehliyeti olmasa hastalık gibi sebeplerle bu kalan günlerde mükellefin ehliyetinin bulunmasına engel değildir. Bu açıdan Ramazan ayında tutulan oruçlar birbirinden farklı namazlara benzer. Bunların her biri ayrı ayrı niyet etmeyi gerektirir. Şafii fukahasının şer'i delillerden çıkardıkları hükümlere ittiba eden kardeşlerimizin oruç ibadetine geceden niyet etmeleri gerekir. Zira Şafii fukahası Resul-i Ekrem'in oruca geceden niyet etmeyen kimsenin orucu yoktur beyanını esas almıştırlar. Mektubunuzun sonunda yer alan bir kardeşimizin şeyhinin Ramazan kelimesi Allah'ın isimlerinden birisidir. Sakın davulcu ağzıyla Ramazan geldi, Ramazan gitti demeyin. Bu mübarek zamana hürmetsizlik etmeyin diye nasihat ettiğini söyledi. Bunun bir delili var mıdır şeklindeki sualinize gelince rivayet edildiğine göre İmam-ı Mücahid Rahimullah bir kimsenin Ramazan geldi, Ramazan gitti demesini hoş karşılamamıştır. Bazı kaynaklarda Resul-i Ekrem'in Ramazan ayını Allah'ın yücelttiği gibi yüceltiniz buyurduğu mürsel haber olarak yer almıştır. Bu sebeple sadece Ramazan demenin caiz olmadığını ifade eden alimler vardır. Ancak Ramazan kelimesinin Allah'ın isimlerinden birisi olduğunu iddia etmek doğru değildir. Peygamber Efendimizin Allah'ın 99 ismi vardır, kim bunları sayarsa cennete girer buyurduğu malumdur. Bu isimler arasında Ramazan isminin geçmediğini dikkate alan İmam Serahsi şu tespitte bulunmuştur. Allah'a mahsus olan bir isimler ehad haberlerle değil mütevatir hadislerle sabit olur. Ehad haberler sebebiyle Ramazan'ın Allah'ın isimlerinden biri olduğu kabul edilse bile bu isim hakim ve alim isimlerinde olduğu gibi Allah ile insanlar arasında müşterek olarak kullanılan isimlerden birisi olur. Bir kimsenin hakim geldi veya alim geldi demesinde bir sakınca yoktur. Çünkü bununla Allah'tan başka birisi kastedilmiştir. Şeyh Efendi'nin sakın davulcu ağzıyla Ramazan geldi, Ramazan gitti demeyin, bu mübarek zamana hürmetsizlik etmeyin şeklindeki nasihati Kur'an-ı Kerim'in indirildiği mübarek zaman dilimini diğer aylardan üstün tutmaya teşvikle sınırlıdır. Meselenin özü budur. Birbirimize dua edelim. Hocamıza gelen 289. mektubun konusu oruca niyet etmenin vakti ve sahur yemeği. Sorusu ise bazı fıkıh kitaplarında imsakın manası şer'en orucu bozan şeylerden nefsini hakikaten ve hükmen men etmektir şeklinde tarif edilmiştir. Böyle olunca imsakın vakti ile fecr-i sadık denilen beyazlığın yayıldığı an arasında zaruri bir münasebet vardır. Diyanet'in yayınladığı takvim yaprağında 16 Ramazan tarihinde imsakın başlama anının saat 3.09 olduğu belirtilmektedir. Ancak bu saat ile beyazlığın zahir olduğu fecr-i sadık arasında yarım saatlik bir farkın olduğunu söyleyebilirim. Şimdi takvimde arada bırakılan yarım saatlik süre bir vakti mühmel midir? Sahur yemeğinin hükmü nedir diyorsunuz? Mektubunuzu özetlemeye gayret ettim. Cevaben mükellefin oruca başlama vakti muhkem nasla tayin edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de ak iplik, kara iplikten size seçilinceye fecr-i sadık anına kadar yiyiniz ve içiniz. Sonra geceye kadar orucunuzu tutunuz. Bakara suresi 187. ayeti de emrinin verildiği malumdur. Bu ayeti kerimede zikredilen siyah ve beyaz iplik kelimeleri mücmel bir beyandır. İmam-ı Serahsi orucun başlama vaktini izah ederken şu tespitte bulunmuştur. İlk dönemlerde orucun vakti mükellefin yatsı namazını kıldığı veya uyuduğu andan itibaren başlıyordu. Nitekim bizden öncekilerin şeriatlarında da durum böyleydi. Daha sonra Allah-u Teala bu ümmetin işini hafifletti ve orucun başlama vaktini fecr-i sadıkın doğuşuna kadar uzattı. Hazreti Adi bin Hatim'in Peygamber Efendimiz'den rivayet ettiği bir hadiste ayette yer alan mücmel beyanın keyfiyeti açıklanmış. Beyaz ve siyah iplikten maksadın gündüzün beyazlığı ve gecenin karanlığı olduğu ifade edilmiştir. Arapların kurt kuyruğu dedikleri birinci fecrin doğuşuyla fecri kazip, orucun vakti girmez. Peygamber Efendimizin Bilal'in ezanı ve uzunlamasına olan fecir sizi yanıltmasın. Enlemesine yayılmış olan fecir, yani fecri sadık doğuncaya kadar yiyin, için buyurmuştur. Hanefi fukahası oruca niyet etme vaktinin fecri sadıkın zahir olmasıyla başlayacağı ve orucun güneş batıncaya kadar devam edeceği hükmünde ittifak etmiştir. Sadece fecri sadıkın girdiği ilk ana mı, yoksa beyazlığın ufukta dağılmaya başladığı zamana mı itibar edileceği hususunda farklı görüşler vardır. Şemsüleyimme Hulvani, birinci kavle uymak, yani ilk ana itibar daha evladır, ihtiyata daha uygundur. İkinci kavil ise daha geniştir, oruç tutacaklar için daha müsaittir demiştir. Muhitte de böyledir. Alimlerin çoğu da bu görüşü benimsemişlerdir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bastırdığı takvimde imsak vakti fecr-i sadık ilk ana göre değerlendirildiği için beyazlığın yayıldığını söylemek mümkün değildir. Takvimin yayınlanmasıyla meşgul olan bir yetkili, itidiyada riayet için yapılan bu hesabın hatalı olduğunu, tekrar gözden geçirileceğini ve düzeltileceğini ifade etmektedir. Bu tespitten sonra sahur yemeğinin hükmü nedir sualinize geçebiliriz. İmam-ı Serahsi'nin sahur yemeği yemek menduptur, bunun delili Peygamber Efendimizin şu tavsiyesidir: gündüz uykusu ile gece namazına, sahur yemeği ile gündüz orucuna destek alın. İbn Abbas radıyallahu anh kanalıyla gelen rivayette Peygamber Efendimizin şöyle buyurduğu zikredilir: bizim orucumuz ile ehli kitabın orucu arasındaki fark sahur yemeğidir. Sahur yemeğini imsak vaktine kadar geciktirmek de menduptur diyerek bir inceliğe işaret etmiştir. İbni Abidin Reddül Muhtar isimli eserinde sahur önemini izah ederken şöyle demiştir: sahurun delili Ebu Davud'dan Maada, hadis imamlarının Hazreti Enes'ten rivayet ettikleri hadistir. Peygamber Efendimiz sahura kalkın, çünkü sahurda bereket vardır buyurduğu sabittir. Buradaki bereketten murat, ertesi günün orucuna kuvvet kazanmak veya sevabın ziyadeliği olduğu söylenmiştir. Sahur, seher vaktinde yenilen yemektir. Bu, gecenin son 6'da birindedir. Bahır sahibi diyor ki, ulemanın sözlerinde bu sünnetin sadece su ile hasıl olacağını açık olarak göremedim. Ama hadisin zahiri bunu ifade ediyor. Hadis, İmam-ı Ahmet Rahimullah'ın rivayet ettiği sahurun hepsi berekettir, onu bırakmayın, velev ki biriniz bir yudum su olsun içsin. Çünkü sahura kalkanlara Allah ve melekleri salat eylerler hadisi şerifidir. Hanefi fukahasından İmam-ı Merginani bahsi geçen hadisi şerifi zikrettikten sonra şu tespitte bulunmuştur: müstehap olan sahur yemeğini yemek ve onu geciktirmemektir. Zira Peygamber Efendimizin üç şey mürsellerin ahlakındandır: İftarda acele etmek, sahuru geciktirmek ve misvak kullanmak buyurmuştur. Ancak mükellef fecr-i sadıkın durumu hakkında şüpheye düşerse, eftal olan şüpheden kurtulmak için yemeği terk etmesidir. Sahura kalkıp bir şeyler yemek, oruç tutmak niyetiyledir. Fetevai Hindiyye'de Ramazan ayında sahura kalkmak niyet hükmündedir. Necmuddin Nesefi bu şekilde zikretmiştir. Ancak sahura kalkmak sadece o günün orucu için niyet sayılır. Başka bir günün orucu için niyet yerine geçmez, hükmü kayıtlıdır. Meselenin özü budur. birbirimize dua edelim. Kitabımızda yer alan, zaman zaman hocamızın meseleler üzerinde geniş bilgi vermek için beyan buyurduğu 27. inceleme yazısını okuyoruz. Konusu ise oruç ibadeti, nefisle mücadele ve takva. Bütün peygamberler ve onların ümmetleri hakkında Allah Celle Celaluhu değişmeyen sünnetlerinin, yani kanunlarının bulunduğu muhkem naslarla haber verilmiştir. Allah her kavme önce kendi içlerinden, kendi dilleriyle konuşan bir Resul veya Nebi göndermiş, daha sonra kendilerine hidayeti veya dalaleti tercih etme mesuliyetini yüklemiştir. Peygamber gönderilmesinin hikmeti, insanların sırat-ı müstakim üzerinde yürümelerine, akıllarını kullanmalarına, şeytanın güzel gösterdiği şeylerden sakınmalarına ve hevalarına tabi olmaktan kaçınmalarına yardımcı olmaktır. İmtihanın mahiyetini, şartlarını ve keyfiyetini tebliğ eden peygamberler, babaları bir, kardeşler gibidirler. Dinleri birdir. Muhakkak ki peygamberlerin vazifeleri sadece vahyi almak ve tebliğ etmekle sınırlı değildir. Başka vazifeleri de vardır. Sünnetullah'ın keyfiyetini açıklamak ve insanların fıtratlarını muhafaza edebilmek için zaruri olan amellerin nasıl eda edileceğini öğretmek peygamberlerin en önemli vazifeleridir. Kur'an-ı Kerim'de insanın yaratılış hikmetinin sadece Allah'a ibadetle sınırlı olduğu haber verilmiştir. İslami literatürde ibadet, Allah'ın her emrettiğini emrettiği gibi yerine getirmeyi ifade eden bir kavramdır. Bazı alimler ibadeti hevasına muhalefet eden ve Allahu Teala'ya ihlasla teslim olan mükellefin meşru fiillerine ibadet denilir şeklinde tarif etmişlerdir. Oruç ibadeti daha önceki ümmetlere de farz kılınan bir ibadettir. Bu hakikat muhkem nasla sabittir. Ey iman edenler, sizden evvelki ümmetlere yazıldığı gibi sizin üzerinize de oruç yazıldı. Umulur ki günahlardan içtinap ederek korunursunuz. Bakara suresi 183. ayet. Bilindiği gibi oruç Farsça olan bir kelimedir. Kelimenin aslı rozedir. Bu kelime Türkçe'ye önceleri oruze, günlük olarak geçmiş, daha sonra oruç şeklinde kullanılmaya başlanılmıştır. Arapça karşılığı savm veya siyamdır. Savm kelimesinin lugat manası imsak, hareketsiz kalmak, yiyip içmekten vazgeçmek ve her kötülükten el etek çekmektir. İslami ıstılahta ikinci fecirden, fecri sadıktan itibaren güneşin grubuna kadar yemekten, içmekten, cinsi münasebetten ve orucu bozan diğer şeylerden Allah'a ibadet niyetiyle nefsi men etmeye savm denilir şeklinde tarif edilmiştir. Sahih olan rivayete göre oruç ibadeti Bedir Savaşı'ndan sonra hicretin ikinci senesinde farz kılınmıştır. Peygamber Efendimizin ve ashabının daha önce Muharrem ayında Aşure günü ve her hicri ayın bazı günlerinde oruç tuttuğu malumdur. Nefsi emmare ile savaşın önemi. Oruç ibadeti açlığa, susuzluğa ve nefsin diğer arzularına boyun eğmemeyi beraberinde getiren bir ibadettir. İmam-ı Serahsi, oruç ibadetiyle insanın hevasına karşı mücadelesi arasındaki münasebeti izah ederken şöyle demiştir. Oruç tutarak Allah'a yaklaşmak, nefsi emmaresinin yani hevasının ihtiraslarını bir kenara bırakmak, onunla savaşmakla olur. Bu anlamdaki savaş iki şekilde gerçekleşir. Birincisi, arzu edilen zamanda nefsi yemekten alıkoymak. İkincisi, uykuyu sevdiği bir zamanda kalkıp ibadet etmekle olur. Dili korumak ve Allah-u Teala'nın yücelttiğini yüceltmek de nefisle savaşın bir unsurudur. Nitekim İmam-ı Muhammed Rahimullah oruç bölümüne nefisle savaşmak diye başlamıştır. Allah'a iman eden ve onun yolunda cihada karar veren her mükellef oruç ibadeti sayesinde kuvvetli bir iradeye sahip olur. Hicri takvim ayın hareketlerine göre değiştiği için oruç ibadetini bazen eksi 30 derecede bazen de artı 40 derecede eda etmesi gerekir. Bunun anlamı şudur: mükellef dondurucu bir soğuk ve kavurucu bir sıcakta Allah'ın rızası için her şeye hazırım taahhüdünde bulunur. Ayrıca elbette mülk yani hakimiyet Allah'ındır ve onun mülkünde müstekbirlerin ve tağutların egemenliklerinin bir önemi yoktur. Her halükarda Allah'a karşı tekebbür eden tağuti güçlere karşı cihada hazırım demektir. Oruç ibadetinin diğer bir vechesi de insanın kendi ile hesaplaşmasıdır. Musavmi, oruç tutan kimse gün boyunca açlık ve susuzluk sebebiyle kıvranırken hem kendi varlığını hem de Allah'ın nimetlerinin kadri kıymetini tefekkür eder. Ayrıca hiç kimse yokken ve her türlü nimet önünde dururken ilahi tekliflere riayet ederek açlığa, susuzluğa ve nefsin diğer arzularına karşı mücadele eder. Herhangi bir sebeple orucu bozulsa kendi cezasını kendisi vermekle yükümlüdür. Hiçbir mazerete sığınmadan insanların kendini cezalandırması, aleyhinde olan hükümlere boyun eğmesi ve bu olgunluğa kavuşması ne büyük bir nimettir. Beşeriyete ibadet mezhebinin, humanizmin ve pozitivizmin yayıldığı durumlarda nefs murakabesi denen melekenin tamamen kaybolduğu, dikkate alındığı zaman oruç ibadetinin insana yeni meziyetler kazandırdığını söyleyebiliriz. Mükellef olan insanın orucun tutulup tutulmadığını hiçbir resmi otoritenin yani polis, jandarma ve bunun gibi kontrol etmesi mümkün değildir. Dolayısıyla oruç ibadeti insanın iradesinin güçlenmesine, şahsiyet özelliklerinin gelişmesine ve fıtratının muhafazasına vesile olan bir ibadettir. Hazreti Osman İbni Ebil Aslan radıyallahu anh rivayet edilen hadis-i şerifte Peygamber Efendimizin şöyle buyurduğu malumdur: oruç mükellefi cehennem ateşinden koruyan bir kalkandır. Tıpkı sizi harpte ölüme karşı koruyan kalkan gibi. Müfessir İbni Arabi bu hadisin keyfiyetini izah ederken şu tespitte bulunmuştur: Peygamber Efendimizin orucun cehennem ateşine karşı bir kalkan olduğunu beyan etmiştir. Bu bir teşbihtir. Çünkü orucun manası şehvetlerden el çekmektir. Şehvetin azalmasıyla ateş izale edilmiş olur. İnsan dünyada elini, belini ve dilini şehvetten koruduğu zaman bu davranışı ahirette onu cehennem ateşinden muhafaza eder. Oruç ibadetinin mükellefin hem dünyada tehlikeli olabilecek şehvetlere karşı hem de ahirette bu şehvetlerin alevlendirdiği ateşe karşı korunması için bütün şartlarına riayet etmesi gerekir. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem orucun bir kalkan olduğunu beyan ettikten sonra şu tavsiyede bulunmuştur: her kim oruçlu ise kötü söz söylemesin, cahiller gibi hareket etmesin, ve bir kimse kendisiyle dövüşmek veya dalaşmak isterse ben oruçluyum desin ve bunu iki defa tekrarlasın buyurmuştur. Gayrimeşru sözler sarf etmenin ve kötü hareketlerde bulunmanın nehyedildiği malumdur. Aynı zamanda bu nehy sadece oruç tutanlara ve münhasıran oruç ayı olan Ramazan'a mahsus değildir. İnsan bütün emri boyunca hayır konuşmak ve salih amellerde bulunmak durumundadır. Oruç ibadetinin zahiri ve batini edeplerini hafife alan, gününü aç ve susuz geçiren kimselerin bu ibadeti hafife aldıklarını söyleyebiliriz. Efendimizin bir hadis-i şerifinde şöyle buyurulmuştur: kim yalan söylemeyi ve yalanla amel etmeyi bırakmazsa Allah o kimsenin yemesini ve içmesini terk etmesine bir kıymet vermez. Binaenaleyh yalan ve gıybet gibi kötü sözler tutulan orucu ibadet olmaktan çıkardığı gibi ondan hasıl olacak sevabı da ortadan kaldırır. Hatta İmam Evzai'den rivayet olunduğuna göre gıybet etmek orucun bozulmasına sebep olur. Gıybet eden kimsenin o günün orucunu kaza etmesi gerekir. Kendisi her türlü kötü söz ve hareketlerden koruyan musavmi, oruç tutan kimse başkalarının şahsına karşı yaptığı kötü davranışları da sükunetle karşılamayı öğrenir. Zaten oruçlu olan ağızdan kötü sözler, oruçlu olan ağızdan kötü sözler çıkması kadar acayip bir durum tasavvur edilemez. Altın tepsinin içerisine pislik doldurulduğu nerede görülmüştür? Hazreti Muaz bin Cebel'den rivayet edilen hadis-i şerifte Peygamberimizin dilin muhafazasının önemini haber verdiğini görmekteyiz. Hadis-i şerif mealen şöyledir: bir gün ya Resulallah, beni cennete koyacak ve cehennemden uzaklaştıracak bir ameli haber verir misin sualini sordum. Bana çok zor bir sual sordun. Böyle olmakla beraber Allah'ın yardımına mazhar olan kimse için bu sualin cevabı kolaydır. Allah'a ihlasla teslim olur, ona hiçbir şekilde şirk koşmazsın, namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, Ramazan orucunu tutar ve gücün yeterse hac edersin. Efendimiz sonra buyurdu ki, sana hayır kapılarını göstereyim mi ey Muaz? Oruç fenalıklara karşı bir kalkan, sadaka suyun ateşi söndürdüğü gibi bir günahları söndüren iyilik, kişinin geceleyin kıldığı namaz da hayır çeşitlerindendir. Daha sonra Peygamber Efendimiz, onların vücutları gece namaz kılmak için yazaklarından uzaklaşır, korku ve ümitle Rablerine dua ederler, kendilerine verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda harcarlar, onların yaptıkları amellere mükafat olarak geldikleri için gözler süruru olarak nimetlerden neler gizlenmiş olduğunu hiçbir kimse bilemez mealindeki Secde Suresi 16-17. Ayetlerini okudu ve dinin esası ve direği nedir sana söyleyeyim mi ey Muaz? Evet ya Resulallah dedim. Her şeyin başı imandır, dinin direği namazdır, en yüce tarafı da cihattır buyurdu ve bu dediklerimin hepsinin daha mühim olanını sana haber vereyim mi dedi. Evet ya Resulallah dedim. Mübarek dilini tuttu ve şunu muhafazaya gayret et buyurdu. Oruç ibadetinin neticesi takva. Kur'an-ı Kerim'de daha önce yaşayan ümmetlere de farz kılınmasının hikmeti beyan edilirken korunmaya, yani takvaya vesile olduğu haber verilmiştir. Ey iman edenler, sizden evvelkilere yazıldığı gibi sizin üzerinize de oruç yazıldı. Umulur ki korunursunuz. Bakara suresi 183. ayet. Takva kavramı Allah'a ihlasla teslimiyeti ve ilahi teklifleri rükünlerine, şartlarına ve hükümlerine uygun bir şekilde yerine getirmeyi ifade eden vücuh bir kavramdır. Kur'an-ı Kerim'de

0: Uygun hareket eden kimselere Kur'an ve sünnette muttaki vasfının verildiği malumdur. Sahabeden Hazreti Muaz bin Cebel radıyallahu anh bu vasfın keyfiyetini şöyle açıklamıştır. Muttaki vasfına haiz olan kimseler açık ve gizli şirkten korunan, ibadetlerini sadece Allah rızası için eda eden ve cennete layık olan kimselerdir. Takva denilince önce kalbe yerleşen tahkiki iman akla gelir. Peygamber Efendimizin takva kalplidir buyurmasının hikmeti budur. Sahih imana ve selim bir kalbe sahip olmadan bu vasfı elde etmek mümkün değildir. İnsanın Allah nezdindeki değerinin takvasıyla sınırlı olduğu nasla sabittir. Hucurat suresi 13. ayetinde "Ey insanlar! Hakikat biz sizi bir erkekle, bir dişiden yarattık. Sırf birbirinizle tanışmanız için büyük cemiyetlere ve küçük kabilelere ayırdık. Şüphesiz ki sizin Allah nezdinde en şerefliniz, takvaca en ileri olanınızdır." Bütün ibadetlerin ve salih amellerin değeri, mükellefin kalbinde bulunan ihlas ve ihsan unsuruna bağlıdır. İslam uleması Allahu Teala'nın indirdiği hükümlere kalben teslim olmayı ve sadece onun rızası için ibadet etmeyi ihlas, ilahi murakabe altında olduğunu bilmesini de ihsan kavramıyla izah etmişlerdir. Muhlis ve muhsin vasfına haiz olan kimselerin yeryüzündeki hilafet vazifelerini kolaylıkla eda etmeleri mümkündür. İmam Seyyid Şerif Cürcani ihsanı şöyle tarif etmiştir. İbadet ederken veya herhangi bir ameli eda ederken Allah'ın murakabesini kalp gözüyle müşahede etmeye ihsan denilir. Bu tarif muhaddislerin Cibril hadisi olarak vasıflandırdıkları haberde yer alan keyfiyete uygundur. Bilindiği gibi Cebrail'in "İhsan nedir?" sualine Efendimiz "İhsan, Allah'ı görüyormuş gibi ona ibadet etmendir. Zira sen Allah'ı görmüyorsan da o seni görüyor." cevabını vermiştir. Daima ilahi murakabe altında olduğunu idrak eden bir mükellefin ibadetlerin zahiri ve batini hükümlerini hafife alması mümkün değildir. Sonuç olarak şunları söyleyebiliriz. İslam alimleri ilahi tekliflerin sebepleri ve hikmetleri üzerinde durdukları gibi ahkamı mahsus olan makasıdın, gayelerin ve vesailin yani vasıtaların neler olabileceği üzerinde de durmuşlardır. İlahi tekliflerin tamamı bir hikmete mebnidir. İlahi tekliflerde yer alan maslahatın ya faydalı olanı elde etmek celbi menfaat veya zararlı olanı ortadan kaldırmak defi mazarrat şeklinde tezahür ettiği bilinmektedir. İslam fıkhında illeti akılla kavranabilen hükümler bulunduğu gibi taabbudi olan hükümler de vardır. İslam alimleri ilahi tekliflerin hikmetini insanların dünya ve ahiret saadetlerine vesile olmakla sınırlandırmış ve bunu maslahatın temini olarak ifade etmişlerdir. Oruç ibadeti mükellefi cehennem ateşine karşı koruyan manevi bir kalkandır.
1: Fıkhi meseleler. Yazan Yusuf Kerimoğlu, Misak Yayınları. Okuyanlar Murat Sait Özdemir, Ahmet Özlem Kaya.
2: Şüphesiz Rabbiniz Allah gökleri ve yeri 6 günde yarattı. Sonra arş üzerine hükümran oldu. O geceyi durmadan onu kovalayan gündüze bürüyüp örter. Güneş, ay ve yıldızlar emrine amadedir. İyi biliniz ki yaratma ve emir O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Rabbinize yalvara yalvara ve gizlice dua edin. Çünkü O haddi aşanları sevmez. düzelttikten sonra yeryüzünde

bozgunculuk yapmayın. Ona korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti iyilik edenlere yakındır. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Allah.

0: Özel FM 103.2.
1: Ey Resul, yanımızda olamasan da bıraktığın bu davada yolunun yolcusu olduk. Her ne kadar zaman zaman bin bir acı yüreğimizde fırtınalar koparsa da ve zaman zaman ağlasak da yine de yılmadık, yıkılmadık elhamdülillah. Hedefine ulaşana kadar bu dava, yılmak yok, yıkılmak yok,

0: Özel FM uyarıyor.
1: Allah yolunda hizmet ederken birçok engel ve sıkıntılarla karşılaşacaksınız. Sakın ola ki bu sıkıntılar, bu engeller sizleri hizmetten alıkoymasın. Yılgınlık, bıkkınlık, usanganlık vermesin. Hizmetler sabır ister, sebat ister, azim ve gayret ister, fedakarlık ister. Bizim inancımızda asla ve asla ümitsizliğe yer yoktur. Müslüman en kötü şartlarda bile ümit var olacaktır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 89. Hazreti Şuayb'ın duası.
1: Hem Allah bizi ondan kurtardıktan sonra kalkıp sizin inanç sisteminize dönecek olursak, uydurduğumuz yalanı Allah'a isnat etmiş oluruz. Rabbimiz Allah istemediği sürece inancınıza dönmemiz asla mümkün değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kapsamıştır ve biz Allah'a güvenmişizdir. Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında hakkın önünü aç. Çünkü sen hakkın önünü açan fatihlerin en hayırlısısın.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Gıybet nedir bilir misiniz? Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Birinizin kardeşini hoşlanmadığı şey ile anmasıdır. Denildi ki: Ey Allah'ın Resulü, anlattıklarım ya o kardeşimde bulunursa? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Anlattıkların onda bulunursa onun gıybetini yapmış olursun. Ama anlattıkların onda yoksa o zaman iftira etmiş olursun. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Hayatın bütün görüntülerinde elinden geldiği kadar İslami örf ve adetleri yaşatmaya, yabancı adetleri yok etmeye çalış. Mesela selamlaşma, dil, tarih, kılık, kıyafet, ev eşyası, üzülme, sevinme. Bütün bunlarda sünneti takip et.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ali radıyallahu an şöyle demiştir: dünya nimeti olarak İslam sana yeter. Meşguliyet olarak ibadet sana yeter. İbret olarak ölüm sana yeter.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizi başkalarına öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

Belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesidir amellerin. Belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesidir.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Ankebut 30. Hazreti Lut'un duası. Lut, ey Rabbim, şu fesatçılar güruhuna karşı bana yardım eyle, dedi.

0: Saat 24. Özel FM hayırlı geceler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net. Subhanellezi esra bi'abdihi leylen minel mescidil haram ila'l mescidil aqsa allazi barakna havlehu

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
3: Bidatçilere duyurulur. Lokman İbni Ebi İdris el-Havlani'den rivayet edilmiştir. O şöyle diyordu: İnsanlar ne zaman dinlerinde bir bidat ihdas ederlerse, onunla birlikte mutlaka kendilerindeki bir sünneti rafa kaldırmış olurlar. Genel olarak akıllar vahiy olmaksızın kendi maslahatlarını tek başlarına kavrayamazlar. Bidat çıkarmak bu esasa aykırıdır. Çünkü varsayımlar şer'i bir dayanak olamazlar. Bidatçilerin akla dayanarak iddia ettikleri şeylerden başka ortaya koydukları bir şey yoktur. Bidatçı, bidatle amel etmesi sebebiyle bunun karşılığında arzuladığı sevabı elde edeceğinden emin değildir. Bu sebeple bidat abeste iştikaldir. Boş ve faydasız bir amel gibidir. Bidatçı kendisini şari'e benzer bir konumda görmektedir. Çünkü şeriatleri koyan ve halkı o şeriatlerin yolunda gitmekle yükümlü tutan şari'dir, Allah'tır. Ondan başka bu işi yapacak kimse yoktur. Çünkü anlaşmazlığa düştükleri konularda insanlar arasında o hüküm verecektir. Eğer şeriat koyma işi insanların yapabileceği şeylerden olsaydı şeriatlar indirilmezdi. İnsanlar arasında itilaf kalmazdı ve peygamberlerin gönderilmesine de ihtiyaç olmazdı. İşte Allah'ın dininde bidat çıkaran kişi kendisini Allah'a ortak ve benzer yapan kişidir. Çünkü şari ile beraber şeriat koyuyor, ihtilafa kapı açıyor. Şari'nin yegane şeriat koyucu olduğunu reddediyor. Halbuki o buna kafidir. Bidat çıkarmak heva ve hevese uymak demektir. Çünkü akıl şeriate tabi olmadığı zaman geride heva ve hevesten, şehvetten başka hiçbir şey kalmaz. Sen de bilirsin ki heva ve hevese tabi olmak apaçık bir sapıklıktır. Bidatçı nefsinin hevasını Allah'ın hidayetinin önüne geçirendir. Bu sebeple o kendisinin hidayet üzere olduğunu zannettiği halde insanların en sapığı olmuştur. Burada dikkat çekilmesi gereken bir mana ortaya çıkmıştır. O da söz konusu ayetin şer'i hükümlerde tabi olmak için iki tane yol belirlemiş olmasıdır. Birincisi şeriattır. Şüphesiz şeriatte ilim, hak ve hidayet vardır. İkincisi heva ve hevestir. Bu ikinci yol kötülenmiştir. Çünkü Allahü Teala Kur'an'da heva ve hevese uymayı sadece kötüleme bağlamında zikretmiştir. Ondan başka bir üçüncü yol zikretmemiştir. Kim ayetleri araştırırsa bunun böyle olduğunu anlar. Heva ve hevesine uyanlar ehli heva, dalalet ehlidirler, sapıktırlar. Onların akıbetlerinin cehennemden başka bir şey olacağını zannetmiyorum. Hasan-ı Basri radıyallahu anh'ten nakledilmiştir. O şöyle demiştir: bidat sahibiyle beraber bulunma. Çünkü o senin kalbini hastalandırır. Eyüp Es-Sahtiyani'den rivayet edilmiştir. O da şöyle diyordu: bidat sahibinin gayret ve çabası arttıkça Allah'tan uzaklaşması da artar. İnsanlar Ebu Bekir İbni Ayyeş'e dediler ki: ya Eba Bekir, sünni kimdir? Dedi ki: heva ve hevesine uyanlara kızdığı kadar başka bir şeye kızmayandır. Fudail İbni İyaz der ki: kim bidat sahibiyle birlikte oturursa hikmetten mahrum kalır. İbrahim İbni Etheme denildi ki: Allahü Teala yüce kitabında bana dua edin, kabul edeyim buyuruyor. Halbuki biz senelerdir dua ediyoruz, kabul edilmiyor. O şöyle cevap verdi: 10 şeyde sizin kalbiniz ölmüştür de ondan. Birincisi, Allah'ı tanıdınız fakat hakkını eda etmediniz. İkincisi, Allah'ın kitabını okudunuz fakat onunla amel etmediniz. Üçüncüsü, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi sevdiğinizi iddia ettiniz fakat onun sünnetini terk ettiniz. Dördüncüsü, şeytana düşman olduğunuzu iddia ettiniz fakat ona uydunuz. Beşincisi, cenneti seviyoruz dediniz fakat onun için çalışmadınız. Zunun el-Mısri der ki, Allah sevgisinin alameti ahlakında, fiillerinde, emrinde ve sünnetinde.

0: ömürleri kısa olmasına rağmen uzun emeller peşinde koştular. 4. Yaratıkları memnun etmeyi Allah'ı memnun etmeye tercih ettiler. 5. Heva ve heveslerine uydular ve peygamberlerinin sünnetini terk ettiler. 6. Kendilerinden öncekilerin yanlışlarını kendilerine hüccet, delil edindiler ve onların pek çok menkıbesini göz ardı ettiler. Habervaktim.com Feyzullah Birışık.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, plastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyorum.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinizi en içten en kalbi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi'nde yeni bir bölümde sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabınızın 105. sayfası ve devamını ele alacağız. Bu sayfada, sayfa 105'te, sayfa başında Ders-ü Tâsi'a Aşar, 19. ders başlıklı bir bölüm görüyoruz. Efendim, bu başlık altında bir diyalog var. Bu diyaloğu okuyup anlamaya çalışalım. Diyalog

0: Müdürün sözüyle başlıyor. El müdiru kem taliben cediden fi faslike ya şeyhu. Hocam sınıfınızda kaç yeni öğrenci var? Kem taliben cediden fi faslike ya şeyhu. Hocam sınıfında kaç öğrenci var? Kaç yeni öğrenci var? Taliben cediden. El müderris fihi aşerratu tullabin cududin. Sınıfta 10 yeni öğrenci var. Fihi ifadesindeki hu zamiri, burada kendisinden önce fi harfi cerrinin gelmesi münasebetiyle hi şekline dönüşen bu zamir onda anlamında sınıfa döner. Müdürün sorusunu öğretmen sınıfta 10 yeni öğrenci var anlamındaki fihi aşerratu tullabin cududin sözüyle cevapladı. El müdir min aynahum, onlar nereli? E kulluhum min beledin vahidin, onların hepsi tek bir ülkeden mi? E kulluhum min beledin vahidin, onların tümü tek ülkeden mi? Bir ülkeden mi? El müderris la hum min biladin muhtelifetin, onlar çeşitli ülkelerden, onlar farklı ülkelerden. Minhum selasetu tullabin minel Filippin ve erbaatu tullabin minel Yaban ve talibani minel Sin ve talibun vahidun min Malezya. Minhum selasetu tullabin minel Filippin, onlardan 3 öğrenci Filipin'den, yani Filipinlerden. Ve erbaatu tullabin minel Yaban, 4 öğrenci Japonya'dan. Ve talibani minel Sin, 2 öğrenci Çin'den. Ve talibun vahidun min Malezya, ve bir öğrenci Malezya'dan. Veya bu cümleyi şöyle de anlayabiliriz: onların üçü, onlardan üç öğrenci Filipinli, dördü Japonyalı, ikisi Çinli ve biri Malezyalı. El müdiru efi faslike tullabun min Amerika, senin sınıfında Amerikalı öğrenci var mı? Efi faslike tullabun min Amerika, senin sınıfında Amerikalı öğrenciler var mı? El müderris naam fihi seb'atu tullabin min Amerika, evet, 7 Amerikalı öğrenci var. Naam fihi seb'atu tullabin min Amerika, evet, 7 Amerikalı öğrenci var. El müdir ehum cududun, onlar yeni mi? El müderris la hum kudama, hayır onlar eski. El müdir kem taliben fihi min Avrupa, sınıfta kaç Avrupalı öğrenci var? Sınıfta kaç Avrupalı öğrenci var? El müderris fihi khamsatu tullabin min İngiltere ve semaniyetu tullabin min Almanya ve sittetu tullabin min Fransa ve tis'atu tullabin min Yugoslavya. Peki hocanın bu sözünü anlamaya çalışalım sevgili öğrencilerim. Fihi khamsatu tullabin min İngiltere, sınıfta İngiltere'den 5 öğrenci. Ve semaniyetu tullabin min Almanya, Almanya'dan 8 öğrenci. Ve sittetu tullabin min Fransa, Fransa'dan 6 öğrenci. Ve tis'atu tullabin min Yugoslavya, ve Yugoslavya'dan 9 öğrenci var. El-Mudir, şükran ya şeyh. Teşekkür ederim hocam. Peki efendim, bu sayfada, sayfa 105'te yer alan Eddersut Tasi'a Aşara 19. ders başlığı altında verilen diyaloğu okuduk. Müdürle öğretmen arasında geçen bir diyalog. Şimdi sayfa 106'ya bakalım. 106. sayfada temariğin başlığını görüyoruz. Efendim, bu başlık altında birinci alıştırmanın ikra ve ktüp kaydını taşıdığını, bu kayıtla buraya not edildiğini görüyoruz. Oku ve yaz. İkra ve ktüp. Şimdi burada 3 ila 10 arası sayıların veya bir diğer ifadeyle sayacağımız herhangi bir varlığın sayısının 3 ila 10 arasında olması durumunda nasıl hareket edeceğimizi, hangi kuralları uygulayacağımızı bize gösterecek, anlatacak olan bir bölümle karşı karşıyayız. Önce burada verilen ifadeleri okuyalım isterseniz. Selasetu tullabin, erbaatu tullabin, hamsetu tullabin, sittetu tullabin, seb'atu tullabin, semaniyetu tullabin, tis'atu tullabin ve aşeratu tullabin. Peki bunların taşıdıkları, ifade ettikleri anlamları çıkarmanız zor olmasa gerek. Selasetu tullabinden başladı verilen ifadeler, aşeratu tullabinde bitti. 3'ten 10'a kadar sırasıyla 3 öğrenci, 4 öğrenci, 5 öğrenci, 6 öğrenci, 7 öğrenci, 8 öğrenci, 9 öğrenci ve 10 öğrenci şeklinde sıralandı. Burada sayılan varlık tullab, yani öğrenciler anlamındaki tullab kelimesinin sayıldığını görüyoruz. Efendim, hatırlarsanız derslerimizin önceki bölümlerinde ben size soru edatı olan kem'in temyizinden bahsetmiş ve kem'den sonra gelen varlığın manım formülü uyarınca, kendimize özel geliştirdiğimiz bu formülle konuyu daha iyi anlayabileceğinizi sağlayacağını düşündüğümüz manım formülü uyarınca kem'den sonra gelen ismin müfred nekira mansup olarak gelmesi gerektiğini ifade etmiştik. Ve 19. dersi, yani şu an programımızın bu bölümünde başlamış olduğumuz dersi referans alarak, bu dersi işaret ederek bu derste size canımı vereceğimi ifade etmiştim. Bu ifadeyi ilk defa duyan öğrencilerimiz, dinleyicilerimiz şaşırabilirler. Hocam nasıl, yani nasıl canınızı verecektiniz? Derslerimizin önceki bölümlerini izleyen, takip eden, dinleyen öğrencilerimiz bir şaşkınlık yaşamazlar. Niye? Çünkü önceki bölümlerde şunu ifade ettik. Yani size bazı konuları anlatırken bir takım rumuzlar, bir takım formüller, bir takım semboller kullanacağım. Bu kullanacağım semboller, rumuzlar, formüller sizin Arapça dil bilgisi kurallarını daha rahat, hızlı, kolay kavramanızı sağlayacak ve zihninizde uzun süre tutmanızı, saklamanızı sağlamada size yardımcı olacak demiştim. Ve bu bağlamda kem'den sonra gelen ismin müfred nekira mansup olması gerektiği hususunu manım formülüyle ifade ve izah ettikten sonra size gelecek derslerde canımı vereceğimi söyledim. Şimdi artık size canımı vermenin zamanı geldi. Peki nedir hocam bu canım derseniz, hemen defterlerimize bir canım yazalım Latin harfleriyle ve söyleyeceğim yöntemi tatbik edelim. Canım ifadesinde yer alan ünlü harfleri, sesli harfleri silelim, düşürelim. Peki canım yazdık mı? Yazdık. Peki bu formülde ya da bu ifadede yer alan ünlü sesli harfleri, Yani A'ları kastediyorum. A ve I'yi kastediyorum daha doğrusu. Düşürdük mü? A'yı sildik, I'yı da sildik. Canım ifadesindeki. Peki A ve I harfleri düştükten sonra ne kaldı geriye? C, N, M kaldı. Şimdi biz bu harfleri, C, N, M harflerini şöyle açacağız. Canımın C'sine Cem diyeceğiz. Çoğul anlamında Cem'e. N'sine Nekira diyeceğiz. Belirsiz anlamında. Ve M'sine de Mecrur diyeceğiz. Yani müfret bir isim için düşünecek olursak son harfi kesralı anlamında. Peki o zaman canımı nasıl açacakmışız? Cem, nekira, mecrur. Peki bunu nerede kullanacağız hocam? Ne işimize yarayacak bu canım? İşte şimdi kullanacağımız yer geldi. Ders kitabınızın 106. sayfasında sayfa başında temarin başlığı altında verilen birinci alıştırmada sayısı 3 ila 10 arasında değişen bir varlığı sayarken sayacağımız varlığın 1 cem, 2 nekira, 3 mecrur olması gerektiğini söyleyeceğiz. Peki şimdi şu bilgiyi de kaydedin isterseniz, şu bilgiye de sahip olun. Arapçada sayıya adet, sayılana ma'dud denir. Sayı adetle karşılanır. El adedu sayı demektir. El ma'dudu ise sayılan demektir. O halde Arap dilinde sayıya adet, sayılana ma'dud denildiği bilgisi en başta kaydetmemiz gereken bilgi olmalı. O halde ben bundan böyle adet ma'dud kavramlarını kullanacağım. Yani sayı sayılan demeyeceğim. Sayı adedi karşılar, sayılan ma'dudu veya bir diğer ifadeyle adet sayı demektir, ma'dud sayılan demektir. Peki o zaman sayacağımız varlığın sayısı 3 ila 10 arasında değişiyorsa söz konusu sayacağımız varlık 1 cem olmalı, 2 nekira olmalı, 3 mecrur olmalı. Peki burada sayfa 106'da alıştırmalar başlığı altında verilen birinci alıştırmada 3'ten 10'a kadar öğrencinin sayıldığını görüyoruz. Tullab kelimesinin durumunu tahlil edecek olursak ben sorayım siz cevaplayın. Tullabin kelimesi mesela selasetu tullabin ifadesinde terkibinde yer alan tullabinden bahsediyorum. Selasetu tullabin terkibinde tullabin cem mi efendim? Çoğul mu? Cem. Peki nekira mı? Nekira. Peki nereden bildik? Çünkü sonunda kesra tenvini var. Peki mecrur mu? Mecrur. Az önce ifade ettim. 2 saniye önce. Kesra tenvini var dedim ya tullabın sonunda. O halde harekenin türleri bakımından kesrayla harekelenmiş. Müfret bir isim için düşündüğümüzde müfret bir ismin son harfinin harekesinin kesralı olmasını biz onun cümledeki konumu mahalli bakımından mecrur olması şeklinde ifade etmiştik. O halde selasetu tullabin yahut hamsetu tullabin yahut tisatu tullabin veya aşaratu tullabin terkiplerinde karşımıza çıkan tullab kelimesi canım formülünde de bahsettiğimiz üzere cem, nekira ve mecrur olarak kullanılmıştır. Sözü daha fazla uzatmaya gerek yok. Mesele anlaşılmıştır diye düşünüyorum. O halde bundan böyle biz sayısı 3 ile 10 arasında değişen bir varlığı sayacağımızda sayacağımız varlığı nasıl kullanacakmışız diye sorsam size ne dersiniz? 1 cem olacak, 2 nekira olacak, 3 mecrur olacak diyeceksiniz. Peki not defterleriniz açıksa bu 3 ila 10 arası sayılarla ilgili şu kuralları da not ettirmek isterim size. Efendim, sayısı 3 ile 10 arasında değişen varlıkları sayarken adetle madud arasında isim tamlaması ilişkisi vardır şeklinde bir not düşmenizi istirham ediyorum. Adetle yani sayıyla madud arasında yani sayılan arasında bir isim tamlaması ilişkisi vardır. Bunu not etmenizi bekliyorum. Bunu not ettikten sonra notun devamına şu ifadeyi kaydedelim lütfen sevgili öğrencilerim. Sayı mudaf, sayılansa mudafun ileyh olarak irab edilir. Sayı mudaftır yani tamlanandır. Sayılansa mudafun ileyh yani tamlayandır. Adetle madud arasında yani sayıyla sayılan arasında isim tamlaması ilişkisi vardır. Ve adet mudaf, madud ise mudafun ileyh olarak irab edilir. Ha, o halde ortaya çıkan şöyle bir durum var. Yani madudun mecrur olmasının izahı onun gramatik bakımdan isim tamlamasının mudafun ileyhi olması söz konusuymuş. Bu yüzden madud yani sayılan varlık mecrur olmalıymış. Peki bunu not ettiyseniz şimdi ikinci bir husus daha not etmek durumundayız. O da şu, adetle madud arasında cinsiyet açısından zıtlık esastır. Karşıtlık, zıtlık esastır. Adetle madud arasında cinsiyet bakımından zıtlık esastır. Zıtlık vardır. Bunu da not edelim efendim. Konu başlığımız 3 ila 10 arası sayılar. Nota devam edelim. Bu zıtlık tespit edilirken madudun müfredi esas alınır. Bu zıtlık tespit edilirken madudun müfredi esas alınır. Peki bu not ettiğimiz iki madde adetle madud arasında isim tamlaması ilişkisi vardır. Adet mudaf, madudsa mudafun ileyh olarak irab edilir. Bu birinci notumuz. İkinci notumuz, adetle madud arasında cinsiyet açısından zıtlık vardır. Bu zıtlık tespit edilirken madudun müfrede esas alınır. Peki bunları, bu notları selasetu tullabini örnek olarak alıp uygulayacak olursak, burada 3 erkek öğrenci anlamında kullandığımız selasetu tullabin ifadesinde tullab kelimesinin cem, nekira, mecrur olduğu ortada. O halde gramatik açıdan bu ikisi arasında isim tamlaması ilişkisi varmış. Yani selasetu mudaf tullabin mudafun ileyhmiş. Mudafun harekesinin cümledeki yerine göre değişeceğini biliyorsunuz. Öyleyse bu ifade, bu terkip cümle içerisinde selasette tullabin yahut yerine göre selaseti tullabin şeklinde karşımıza çıkabilirmiş. Tullabın harekesi sabit, hiç değişmeyecek. Hep tullabin, tullabin, tullabin şeklinde karşımıza çıkacak. Ancak sayının harekesi selasetü olabilir, selasette olabilir, selaseti olabilir. İsim tanımlamasında mudafun harekesinin cümledeki yerine, konumuna göre değişebileceği kaidesinden hareketle sayının karşımıza merfu, mansup ve mecrur olarak çıkabileceğini ifade etmiş olalım. Adetle madud arasında cinsiyet bakımından zıtlık vardır ve bu zıtlık tespit edilirken sayılan varlığın müfredi esas alınır dedik ya, bunu da şöyle izah edeyim. Mesela ben erkek öğrenciyi sayacağım. Erkek öğrenci anlamını ifade eden sözcük, kelime nedir Arap dilinde? Taliptir, talibun. Peki ben talibi alırım, bakarım. Talip, müzekker mi, müennes mi? Talip, müzekker. Öyleyse bu şu sonucu doğurur. Öğrenciyi sayarken ben adedi müennes kullanacağım demektir. Selasu tullabin diyemeyeceğim. Selasetu tullabun diyeceğim sonucuna ulaştırır. Talip, müzekker. Öyleyse müzekker bir ismi sayarken kullanacağımız sayı müennes olacakmış. Bu sonuca ulaşmış oluruz. Evet değerli öğrencilerim, sevgili dinleyicilerim, Radyo Dershanesi'nde programımızın bu bölümünde ders kitabınızın 105. sayfasında verilen diyaloğu okuduk ve arkasından 106. sayfada sayfa başında yer alan 3 ila 10 arası sayıların temyizi diye bir başlık atabileceğimiz bir konuyu çalışmış olduk. Efendim bu sayfada, sayfa 106'da ikinci alıştırma İkra Vektub başlığını taşıyor. Siz burayı ve devamını okuyun inşallah. Burada verilen cümleleri harekelemeye çalışın. Sonra tercüme etmeye çalışın. Programımızın gelecek bölümünde inşallah harekelerinizi ve tercümelerinizi benim vereceğim cevaplara göre kontrol edin. Programımızın bir sonraki bölümünde görüşmek ümit ve duasıyla. Fi emanillah.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, sağ gitmek istiyorsan dikkatli solla. Hız yolu kısaltmaz. Senin ve yolcularının hayatını kısaltır.
0: Özel efendim. 103.2.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Çok hayalı ve ince şuurlu ol.
1: Çok konuşmayın, çok dua edin.
0: İyilik ve kötülüklerden çok etkilen. Birincisine sevin, ikincisine üzül.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizi başkalarına öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Okuma ve yazmanı sağlamlaştır. Müslüman kardeşlerin risale, gazete ve dergilerini çokça mütalaa et.
1: Yaptığınız iyilikleri unutun ve geçmişte işlemiş olduğunuz günahları hatırlayın.
0: Küçük de olsa kendine ait bir kütüphanen olsun.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Vücudunuzun içinde dev bir ordu olduğunu biliyor musunuz? Bir hastalığa yakalandığınız anda vücudunuzun içinde çok büyük bir savaş başlar. Bu savaşta taraflardan biri mikroplar, diğeri ise vücudunuzdaki savunma sistemi hücrelerdir. Bu hücreler aynen bir ordu gibi savunma, istihbarat ve saldırı yöntemleri kullanarak vücuda giren mikropları yerle bir ederler. Savunma sistemi Allah'ın insanı ne kadar üstün bir yaratılışla var ettiğinin bir delilidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.
2: Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Bizden önceki insanlar şu üç şeyi birbirlerine tavsiye ederler ve mektuplarına bunları yazarlardı. Kim ahireti için çalışırsa Allah onun dünyasına da ahiretine de kafidir. Kim içini güzelleştirirse Allah onun dışını da güzelleştirir. Kim Allah'la arasını düzeltirse Allah onunla insanların arasını da düzeltir. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Allah yolunda hizmet ederken birçok engel ve sıkıntılarla karşılaşacaksınız. Sakın ola ki bu sıkıntılar, bu engeller sizleri hizmetten alıkoymasın. Yılgınlık, bıkkınlık, usanganlık vermesin. Hizmetler sabır ister, sebat ister, azim ve gayret ister, fedakarlık ister. Bizim inancımızda asla ve asla ümitsizliğe yer yoktur. Müslüman en kötü şartlarda bile ümit var olacaktır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.
3: Kibre bürünmüş nefsini gözyaşlarınla yıkarsan, geriye secdeye kapanmış bir baş, Rabbini hep zikreden bir dil, pişmanlıkla kavrulan bir kalp, pişmanlıkla kavrulan

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ümmetin malını hor kullanmayın. Onu kendi öz malınızdan daha iyi koruyun ve bu konuda hassas olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ı İmran 191-195. Derin kavrayış sahiplerinin duası. Onlar ki ayaktayken, otururken ve uyumak için uzandıklarında Allah'ı anar ve göklerin ve yeryüzünün yaratılışı üzerinde tefekkür ederler.
1: Rabbimiz, bütün bunları anlamsız ve amaçsız yaratmadın. Yücelikte eşsizsin. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe mahkum edersen kesinlikle onu rezil etmiş olursun. Ve o zalimler yardımcı da bulamazlar. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçiyi duyduk ve hemen iman ettik. Rabbimiz, bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve canımızı erdemlilerle birlikteyken al. Rabbimiz, elçilerin aracılığıyla yaptığın vaadi bize bahşet ve kıyamet günü bizi mahcup etme. Çünkü sen vaadinden asla caymazsın.
0: Rableri de onların dualarına şöyle icabet etti. Erkek olsun, kadın olsun, çaba gösteren hiç kimsenin çabasını boşa çıkarmayacağım. Siz hepiniz birbirinize eşitsiniz. Kötülükten ve kötülük diyarından hicret edenlere, yurtlarından sürülenlere, yolumda eziyet çekenlere, savaşanlara ve öldürülenlere gelince, onların kötülüklerini mutlaka örteceğim ve elbet onları Allah'tan bir ödül olarak içinden ırmaklar akan cennetlere sokacağım. Zira ödüllerin en güzeli Allah katındadır.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Zillet, yaltaklanma, yağcılık derecesine varmadan mütevazi ol. Devamlı mertebenden azını iste ki ona ulaşasın.
1: Kendinizi bilgi yönünden geliştirin, dini konuşmalara katılın. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Kıymetli dinleyenler, Buhari-i Şerif okumaları programıyla Halil İbrahim Kutlay sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil mürselin. Seyyidina ve Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sözlerime Yüce Rabbime hamdü sena. İki cihan serveri Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salatü selamla başlıyorum. Değerli kardeşlerim, Sahih-i Buhari'de Kitab-ül Edeb bölümü hadisi şeriflerini inceliyoruz. İmam Buhari rahmetullahi aleyh bu bölümde konuşmalarımızda, üslubumuzda hassas olmamız gerektiğini ifade ediyor. Zaman zaman çok yazık, çok çok yazık gibi kelimeler aleyhissalatü vesselam Efendimizin mübarek dilinden dökülmüş. Tabii çok çok önemli konularda Efendimizin dikkat çekme için kullandığı bu ifadeler, bununla ilgili hadis-i şerifler konumuz. Kâlel müellif el-imam Muhammed ibn İsmail el-Bukhari'yü rahimahullah ve rahimena ma'ah. Müellifimiz İmam Buhari'ye Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Onunla beraber bize de rahmetiyle, lütfuyla ikram eylesin. Kal haddeseni Abdurrahman İbn İbrahim. Kal haddesen el-Velid anil Evza'i anil Zuhri an Ebi Selamete ve Zahhaki an Ebi Sa'idin el-Hudri radıyallahu anhu kal. بين النبي صلى الله عليه وسلم يقسم ذات يوم قسما قسما ويا قسما ويا قسما şeklinde geliyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir gün ganimet taksim ederken, tabi bu bir gün dediği Huneyn savaşında yaşanıyor. Zira diğer hadis-i şeriflerden bunu öğreniyoruz. فَقَالَ ذُلْ خُوَيْسِرَ رَجُلٌ مِنْ بَن۪ي تَم۪يمٍ Temim oğullarından ذُلْ خُوَيْسِرَ isimli şahıs şöyle dedi: Ya Resulallah, اِعْدِلْ Ey Allah'ın Resulü, adaletli ol dedi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz farklı farklı taksimde bulunuyordu. Ganimet mallarını taksim ederken sahabe-i kiram arasında, mücahitler arasında paylaştırırken kimine fazla, kimine az veriyordu. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu durumunu gören Zülhüveysir'a adaletli ol demişti. Kal veylek, yazık, çok yazık. Men ya'dilu izâ lem adil, ben adaletli olmazsam kim adaletli olabilir? Fekale Ömer, bu gibi durumlarda tepkisini ilk ortaya koyan, ilk parlayan Hazreti Ömer radıyallahu anh olur. Hazreti Ömer radıyallahu anh dedi ki: "İzenli fel adrib unukahu." Müsaade et ya Resulallah, izin ver de şunun boynunu vurayım. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i adaletsizlikle suçlamak gerçekten çok büyük bir günah. قال لا خير ان له اصحابا يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم. Bunun öyle arkadaşları var ki sizden biriniz onların namazını görse kendi namazını azımsar. Onların ne kadar oruç tuttuğunu görse kendi orucunu az görür. يَمْرُكُونَ مِنَ الدِّينِ كَمُرُوكِ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّ Onlar okun yaydan çıktığı gibi kolaylıkla dinden çıkarlar. Bu hadisi şeriflerinde aleyhissalatü vesselam Efendimiz kesinlikle adaletsiz olmadığını, zira kendisinin devamlı adil davrandığını işaret ediyor ve bir başka konuya işaret ediyor. Bu Zülhüveysir'a ve arkadaşları ibadette, taatte gerçekten çok ileri durumda. Fakat iman noktasında bir takım problemleri var. Kolayca imansız olabiliyorlar. Bid'atler, hurafeler, yanlış düşünceler sebebiyle ibadet ehli olmalarına rağmen samimi, hakiki Müslüman olmadıklarına işaret ediyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Ganimet taksiminde Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin eşit sayıda taksim etmediğini görüyoruz. Yeni Müslüman olanlara, kalbi İslam'a ısındırılmak istenenlere, müellefe-i kulüp dediğimiz kişilere daha fazla veriyordu. Koyun, keçi, deve, sığır, altın, gümüş paylaştırırken Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz birine 10 verirken birine 100 verebiliyor. Duruma göre, kişiliğine göre, toplum içerisindeki, kabile içerisindeki durumuna göre farklı farklı davranıyor. Bunun adı hakkaniyettir. Yani adalet her zaman eşitlik demek değildir. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her zaman adaletle davranıyor ama Cenab-ı Hakk'ın emriyle ve izniyle bazen kabile reisine veya İslam'a girmesi ümit edilen kişilere daha farklı bir muamelede bulunabiliyor. Görünüşte adaletsiz gibi görünen bu tavır gerçekte adaletin, hakkaniyetin ta kendisidir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kendiliğinden hiçbir şey yapmamaktadır. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوْهَى. O kendiliğinden hiçbir şey konuşmaz. Onun bütün konuştuğu kendisine vahyolunan vahiyden ibarettir. Cenab-ı Hakk'ın emri, talimatı, Cenab-ı Hakk'ın kontrolü altında bulunan Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin asla adaletsiz olması düşünülemez. İslam bize adaleti emrediyor. Adaleti emreden Peygamber-i Zişan'ın adaletsiz olması mümkün değildir. Ama olaya sadece sayı açısından bakan, kendi çıkarı açısından bakan bir kimse bu şekilde düşünebilir. Bir anda sevgili Peygamberimizin peygamber olduğunu unutabilir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Cenab-ı Hak tarafından teyit edildiğini göz ardı edebilir. Çünkü yeni Müslüman Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i yeni yeni anlıyor. Olay, madde, makam olunca insanoğlu muhatabını bir anda unutabiliyor. Bir sonraki hadis-i şerife geçiyoruz. Haddesene Muhammed ibn Mukatil Ebul Hasan kal akhbarana Abdullah kal akhbarana el-Evza'i kal haddeseni İbn-i Şihab an Hümeyd ibn Abdirrahman an Ebi Hureyre radiyallahu anhu enne racülen ete Resulallahı sallallahu aleyhi ve sellem. Bir adam bir Ramazan günü sevgili peygamberimize geldi. Fekale ya Resulallah helektü, ben bittim, yok oldum, perişan oldum dedi. Kale veyhak, yazık, çok yazık, neyin var? Biraz acıma, biraz üzülme ifadesi, veyhak ifadesi. Kale vaka'tu ala ehli fi Ramazan, şu mübarek Ramazan günü oruçlu olduğum halde eşimle beraber oldum dedi. Kale a'tik rakabeten, bir köle azat edeceksin dedi. Kale ma eciduha, benim bir köle alacak param yok, imkanım yok dedi. Kale fesum şehreyni mutetabi'in, aralıksız iki ay kefaret orucu tutacaksın dedi. Kale la estatiyu, ben hasta, çelimsiz, zayıf bir kişiyim, böyle iki ay oruç tutamam dedi. Kal fe at'im sittine miskinen, o zaman 60 fakiri doyuracaksın dedi. Kal ma ecidu, ben bunu alacak imkanı, paraya sahip değilim dedi. Fe utiye bi arakin, o sırada bir zembil hurma getirildi. Hurma liflerinden yapılmış zembil. Evet. Fekale huzhu fetesaddak bi. Al bunu sadaka olarak ver dedi. Fekal ya Resulallah e ala gayr ehli, benim ailemden başkasına mı? Bu Medine'de benden daha fakir kimse yok. Fevellezî nefsi biyedihi ma beyne tunbeyil medinet ahvecu minni. Nefsimi elinde tutan Rabbime yemin ederim ki şu Medine'nin iki tarafında benden daha muhtaç hiç kimse yok dedi. Köle azat et, imkanım yok. Oruç tut, zayıfım, hastayım, çelimsizim. Peki 60 fakiri doyur, imkanım yok. O sırada bir zembil hurma getiriyor. Al bunu sadaka ver. Benden daha fakirine mi? 1, 2, 3, 4 teklif. Fadıken Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz güldü. Hatta bedet enyabuhu, böyle bütün dişleri göründü. Kale huzhu, al dedi. Sümme kal at'imhu ehlek, al onu ailene yedir dedi. Böyle bir durum, çok enteresan bir durum. Yani hem hata işliyor ama o hatasını telafi edecek maddi imkana sahip değil, sağlığa sahip değil. Hatta oraya verilen hurmayı bile niye ben sadaka vereyim, ben herkesten daha çok muhtacım şeklinde karşılıyor. Böyle bir durum, böyle bir hadis-i şerif var. Evet. Bir defa sahabe-i kiram nübüvvet medresesinin talebeleridir. Sahabe dediğimiz insanlar aleyhissalatü vesselam Efendimizin öğrencileridir. Yeni Müslüman olmuşlar. İslam'ı, İslam'ın hükümlerini yeni öğreniyorlar. Ve sahabenin çoğu da genç insanlar. Dolayısıyla hem yeni Müslüman olmaları, hem genç olmaları, hem hükümleri tam bilmemeleri sebebiyle bir takım hatalar olacak. Bu hatalar sebebiyle ümmeti Muhammed öğrenecek. Böyle bir durumda aleyhissalatü vesselam Efendimiz birinci emir olarak köle azat et diyor. Bu imkanım yoksa, bugün köle azat etmemiz mümkün değilse, o zaman kefaret orucu gündeme geliyor. 2 ay aralıksız oruç tutma tavsiye ediyor. Ama bu imkanı da yok. Sağlık durumu müsait değil. 60 fakiri doyur diyor. Maddi imkanı da müsait değil. Aleyhissalatü vesselam mutlaka bir çözüm yolu gösteriyor. Dolayısıyla öğrenci yanlış yapacak. Hani eğitimde diyor, çocuğunuzun yanlış yapmasına fırsat verin ki doğruyu öğrensin. Her şeyde doğruyu göstererek öğretme yerine bir yanlış yapacak. Basit bir yanlış öğretecek. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de öğrencileri olan sahabe-i kirama İslam'ın hükümlerini böyle olaylarla öğretmiş. Dolayısıyla canlı bir uygulama olarak bizlere İslam takdim edilmiştir. Tabe'ahu Yunus an-Zuhri ve kâle Abdurrahman ibn Halid an-Zuhri veylek. Yani Zuhri'den gelen bir rivayette veyhake yerine veyleke ifadesi kullanılıyor. Aynı manada çok çok yazık ifadesi. Hem üzülme, hem acıma, hem hayret ifadesi olarak kullanılıyor. 6165 nolu hadis-i şerife geçiyoruz. Haddesene Süleyman ibn Abdurrahman kal haddesene el-Velid kal haddesene Ebu Amir'in el-Evza'iyyü kal haddesene ibn Şihab bin Zuhriyyü an Atâ ibn Yezid el-Leysiyyü an Ebi Sa'idin el-Hudriyyü radiyallahu anhu en Arabiyyen kal. Bir bedevi. Bedevi çölde, badiyede yaşayan, genellikle hayvancılıkla uğraşan kimseler. İkram sever, cömert insanlar, ancak görgüden, bilgiden uzak insanlar. Bedeviler. Kal ya Resulallah, akbirni anil hicra. Bana hicretten haber ver. Ben hicret etmek istiyorum. Fekal veyhak inne şe'nel hicreti şedid. Yazık, çok yazık. Hicret zor bir şey. Vatanını terk etmek, insanın bulunduğu bölgeyi bırakmak çok zor. Badiyede yaşayan insanların o badiyeyi, badiyenin çölünün içerisinde yeşillik, orasını terk etmesi çok çok zor. Nitekim bugün mesela Suudi Arabistan'da badiyeden, çölden gelen insanları görürüz. Bu Şubat tatilinde, sömestr tatilinde Mekke'nin dışında çadırları kurarlar. Çadırların yanında develer, kurbanlar kesilir. Tabii elektrikli çadırlar ve akşam sohbetleri, halılar kumların üzerine serilir. Yani o hayatı özlüyorlar. O tabiatın içerisinde geçirdiği çocukluk günlerini, gençlik günlerini özlüyor. Şehir hayatından kopup şehir dışında böyle o bedevi hayatını özlüyorlar. Gerçekten böyle bir yeri terk etmek zor diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Fehel leke min ibil, senin develerin var mı? Kale naam. Kale fehel tueddi sadakateha, peki develerin zekatını veriyor musun? Kale naam, evet. Fe'ammel min vera'il bihar, o halde şu şehirlerin dışında çalışmaya, salih amel işlemeye, hayır işlemeye devam et. Fe innallâhe len yetirake min amelike şey'a, zira Allah senin amelinden, ibadetinden, hayırlarından hiçbir şey eksiltmeyecektir. Senin bulunduğu hayat içerisinde İslam'ı yaşaması emredilir. Köydeyseniz köyde, şehirdeyseniz şehirde. Özel sektörde çalışıyorsanız özel sektörde, kamu sektöründe çalışıyorsanız kamu sektöründe hayata devam edeceksiniz. Bulunduğunuz hayat şartlarında İslam'ı yaşamanız isteniyor. Hayat şartları değiştiği zaman nelerle karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz. Şimdi bu bedevi şehre gelecek, belki uyum sağlayamayacak. Dolayısıyla Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin şehir dışında develerle, sığırlarla, koyunlarla, hayvancılıkla meşgul ol ama zekatını ver, hayır işlemeye devam et. Şunu bil ki senin yaptığın amel, hayır ve güzellikler hiçbir zaman eksik kalmayacaktır. Cenab-ı Hak bize verdiği kadar soracaktır. Hangi imkanı, hangi fırsatı, hangi yetkiyi vermişse ona uygun soru sorulacaktır. Ne kadar ilim, ne kadar vakit, ne kadar sağlık, ne kadar ömür vermişse Cenab-ı Hak bize onu soracaktır. Dolayısıyla elimizdeki imkanı hayır namına değerlendirmemiz, güzel ameller işlememiz, namaz, oruç, hac, zekat yanında insanlığa faydalı, kul hakkına riayetli, adaleti, rahmeti ve şefkati hayatımıza hakim kılan samimi Müslüman olmalıyız. İlim yolu, irfan yolu, medeniyet yolu bütün Müslümanların en önemli gayreti olmalıdır. Mesela bu hadis-i şerifin manası hakkında İmam Bedreddin el-Ayni, Antep asıllı, hayatının son yıllarını Mısır'da geçirmiş Hanefi fıkıh ve hadis alimi Bedreddin el-Ayni şöyle diyor: Enel kıyame bi hakkil hicre şedid. Hicretin hakkını vermek zor. Muhacir olmak zor. Yeni bir vatanda, yeni bir bölgede, yeni şartlar altında İslam'ı yaşamak zor. Fa'melil hayra haythuma kun. Nerede olursan ol, hayır işte. لَاَنَّكَ اِذَا اَدَّيْتَ فَرْضَ اللّٰهِ فَلَا تُبَالَنْ تُقِيمَ ف۪ي بَيْتِكَ وَاِنْ كَانَ اَبْعَدَ الْبَعِيدِ مِنَ الْمَد۪ينَ. Eğer sen Allah'ın emrettiği farzı işliyorsan, evinde, bulunduğun yerde oturup oturmadığına aldırış etme. İsterse şehirden en uzak yerde olsun. فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضَيِّعُ اَجْرَ عَمَلِكَ. Allah senin amelinin ecrini zayi etmeyecek. Bulunduğunuz meslek, yaptığınız iş, eda ettiğiniz görev ne olursa olsun, bulunduğunuz durumda İslam'ı yaşamakla yükümlüsünüz. Dolayısıyla biz elbette güzel şartları, güzel hayat şartlarını talep ederiz. Ama hayat şartları ne olursa olsun İslam'ı yaşamakla yükümlüyüz. Su varsa abdest alacağız, su yoksa temin yapacağız. Ama bir taraftan da su temin etmeye gayret edeceğiz. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد سمعت أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويلكم أو ويحكم قال شعبة شك هو يزقلار olsun çok çok yazık لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُوا بَعْضُكُمْ رِكَابَ بَعْضٍ Benden sonra birbirlerinin boyunlarını vuran, birbirlerine silah çeken, birbirlerini öldüren kafirlerin durumuna düşmeyin. Siz müminler birbirinize silah çekmeyin. قَالَ النَّدْرُ عَنْ شُعْبَ وَيْحَكُمْ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدْ عَنْ اَب۪يهِ وَيْلِكُمْ اَوْ وَيْحَكُمْ İfade farklılığı hakkında müellifimiz farklı ravilerden farklı ifadelerin geldiğini ifade buyuruyor. Efendim bu hadis-i şerif veda hutbesinde Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin önemli durduğu konulardan biri. Benden sonra yani ben ahirete irtihal ettikten sonra birbirlerine silah çeken birbirlerinin canına kıyan kafirlerin durumuna düşmeyin diyor. 100 yıl savaşları var. 100 yıl süren savaşlar. Medine-i Münevvere'de kan davaları var. Bu gibi durumlar bir Müslümana kesinlikle yakışmayan durumlardır. Çünkü Müslüman kardeşini öldürmeyi caiz görmek, helal görmek Allah korusun insanı imandan mahrum eder. İslam rahmet dinidir. İslam şefkat dinidir. Bütün insanlara rahmeti, merhameti sunar. Eğer kardeşinize silah çekerseniz rahmetten, merhametten yoksunsunuz demektir. Dolayısıyla biz kucaklaşmaya, yardımlaşmaya, işbirliği yapmaya, birbirimizi sevmeye gelmiş insanlarız. Biz sevgiyi, muhabbeti yaymak için görevliyiz. Elbette hasım olmak, husumet sahibi olmak, kan davası gütmek, basit tartışmalar sebebiyle birbirimize silah çekmek bizim durumumuz değil. Dolayısıyla biz bu konuda hassas olmak mecburiyetindeyiz. Kafirler, inançsızlar, müşrikler, ölçüsüz olanlar bu şekilde davranabilir. Ama bir mümin ölçülü, ilkeli, prensipli olma durumundadır. İmanını koruma ve kollama için gayret etme durumundadır. Gayret etme mecburiyetindedir. Müslüman Müslümana silah çekemez. Müslüman Müslümanın canına kıyamaz. Müslüman asla kan davası güdemez. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin son nasihatlerini bir yazık, çok yazık diye yaptığı nasihatlerinden, uyarılarından biridir. Evet, Allah yar ve yardımcınız olsun. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri Allah'a emanet ediyorum efendim. Hoşçakalın.
0: Kıymetli dinleyenler, Buhari Şerif okumaları programıyla Halil İbrahim

0: Özel FM uyarıyor. Kur'an-ı Kerim'in bilimsel mucizelerini biliyor musunuz? Bilimin henüz çağımızda keşfettiği gerçekler 1400 yıl önce Kur'an'da bildirilmiştir. Örneğin 20. yüzyıldaki astronomik gözlemler tüm evrenin sürekli olarak genişlemekte olduğunu göstermiştir. Daha önce hiç kimsenin fark etmediği bu gerçek Kur'an'ın Zariyat suresindeki "Biz göğü büyük bir kudretle bina ettik ve şüphesiz biz onu genişleticiyiz" ayetinde açıklanmıştır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Şuara 117-120. Hazreti Nuh'un duası. Nuh:
2: Rabbim, kavmim beni yalancılıkla itham etti. Artık benimle onların arasında sen hükmünü ver. Beni ve beraberimdeki müminleri kurtar,
1: dedi. Bunun üzerine biz de onu ve beraberindekileri o dolu gemide taşıyarak kurtardık. Sonra da arkasında kalanları suda boğduk.

0: düşünen insanlar için.
1: Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin muvahhid müminlere, katıksız iman etmiş olan kullarına hitap ettiği Ali İmran suresinin 102. ayet-i kerimesinin gereği üzere direnmeye gayret ediyoruz. Ey iman edenler, Allah'tan geri şekilde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Ey iman sahibi olanlar, ey katıksız iman edenler, imanınızın gereği odur ki Allah'ın emirlerini yerine getirirken onun sizler için yasak kıldığı sınırlara yaklaşmama konusunda titizlik gösterirken İslam'a tamamen teslim olmuş, kitap ve sünnete teslim olmuş bir şekilde hayatınızı idame ettirip ve o teslimiyet üzere canınızı Rabbinize teslim edin. Yani iman durağı, tevhid durağı veya iman yolu, tevhid yolu, dost doğru olan hak yol, o yolda devam ederken Allah'a kulluk konusunda çok hassas olmak, hayat teslimiyetini gündeme getirdiği gibi ölüm teslimiyetini de baş göz üzere istenildiği, emrolunduğu şekliyle gerçekleştirmek muvahhid müminlerin kulluk vazifesidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.

0: Özel Efem hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece suhi ve dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel Efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Şuara 75-91. Hazreti İbrahim'in duası. İbrahim dedi ki:
2: İyi ama ister sizin, ister önceki atalarınızın olsun, neye taptığınızı biraz olsun düşündünüz mü? İyi bilin ki onlar benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi benim dostumdur. O ki beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. Beni yediren, içirendir. Hastalandığım zaman bana o şifa verir. O ki benim canımı alacak, sonra diriltecektir. Ve hesap günü hatamı bağışlayacağını umduğumda odur. Ey Rabbim, bana hikmet ver ve beni iyiler zümresine kat. Sonra gelecekler içinde beni doğrulukla anılanlardan eyle ve beni nimeti bol cennetin varislerinden eyle. Babamı da bağışla, çünkü o yanlış gidenlerdendir. İnsanların diriltilecekleri gün beni mahcup etme. O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar. Ancak Allah'a temiz bir kalple gelenler o günde kurtuluşa erer.
1: O gün cennet korunanlara yaklaştırılmıştır. Azgınlar içinde cehennem ortaya çıkarılır.

0: düşünen insanlar için.
1: Hazreti Ömer'in sözü kulağımda belleğimde yer yapmıştır. Bir gün kendisine diyorlar, ya emir-i müminin, Allah duanı kabul edecek olsa ki ediyor, sen Allah'tan ne istersin? Bağ, bahçe, altın hazineleri, ordular, hangisini istersin? Hazreti Ömer şöyle diyor, ben Allah'tan ne bağ, ne bahçe, ne köy isterim. Ben Allah'tan Enes gibi, Ebu Huzeyfe gibi, Ebu Hüreyre gibi, Ebu Zar-ı Gıfari gibi ve Ebu Said-i Hudri gibi adam isterim, adam. Bugün adama ihtiyacımız vardır. Eneslere ihtiyaç vardır. Ebu Hüreyre'lere ihtiyaç vardır. Üsame'lere ihtiyaç vardır. İslam ordularını 19 yaşındayken yöneten, sevk eden Üsame gibi adama ihtiyaç vardır. Cenab-ı Allah onları bir an evvel bize yetiştirsin. Gençler, dünya sizi bekliyor ve sizi Hazreti Resulullah bekliyor. Gelecek istikbal sizindir. Onlar istese de istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır.
2: Özel FM, sessiz yığınların sesi.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Fatiha suresi 1-7. Müminlerin duası. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Tüm övgüler varlık dünyasının Rabbi Allah içindir. Rahmandır o, Rahim'dir. Hesap gününün hakimidir o. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. İlet bizi dosdoğru yola, nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapıtanlarınkine değil. Amin.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, hiçbir şey sizin ve yolcularınızın hayatından daha değerli değildir.
0: Özel efendim, 103.2.

0: Evet, gecedir sensizliğe ağıtlar yakan. Gecedir sensizliğe ağıtlar yakan.
1: Özel Efem hatırlatıyor. İslam'a hizmetin ciddi çalışmalarla mümkün olabileceğini unutmayın. Bu bakımdan fert olmayı ve tek başına yaşamayı hatırınızdan tamamen çıkarın. Kardeşlerinize sımsıkı bağlanın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel Efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ı İmran 35-36. Hanne'nin, Meryem'in annesinin duası. Hani İmran'ın kadını demişti ki,
1: Rabbim, karnımdaki çocuğu özgürce sana adadım. Benden kabul buyur. Çünkü sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin.
0: Fakat çocuğu doğurunca dedi ki,
1: Rabbim, onu kız doğurdum.
0: Oysa Allah onun ne doğurduğunu ve kızın erkek gibi olamayacağını çok iyi biliyordu.
1: Ve adını Meryem koydum. Ve ben onu ve onun soyunu lanetlenmiş şeytanın şerrinden sana ısmarlarım.